0: aç kalma endişesi bu dünyada mutsuz olmak için yeterli bir sebeptir. Ama birçok hastalığın sebebi ölçüsüz yemektir. İnsan hep yemek isterken doktor hep perhiz verir. Rızk sahibine kulak vermezsen doymazsın.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: akıllı kimselerin arzusu, düşüncesi, cehennemden kurtulmaktır. Ahmak olanın arzusuysa, oyun ve eğlencedir. İbn-i Semmak, rahmetullahi aleyh.
1: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, rahmetini umarak, azabından korkarak kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. Sırtımı sana dayadım. Sana sığındım. Senden başka sığınak, senden başka dayanak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere inandım. Muttefekun aleyh.

Yar olmaz servetinin sana bir tek kuruşu. Secde yoksa bekleme kabirde kurtuluşu. Radyo Nida.

0: ölüm sürmesinin çekilmediği bir göz görmedim. Yerin altına girmeyen bir can, ait olduğu yere gitmeyen bir ruh işitmedim. Dünya yine de her birimize farklı şarkılarla göz kırparak dönmeye devam ediyor.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73

Cehalet bizim sürekli konuşmamızı istiyor. İstiyor ki nefes almadan, durup dinlenmeden hep konuşalım, hep konuşalım. Cehalete teslim olmamalı. Az konuşmak, hakikate kulak açmanın temelidir.

Allah'ın adıyla, Rahman ve Rahim olan, onun adıyla isimler unutulur, unutturur Yaradan, adın geçer, kalbe nur, gönle safa, Eşref-ül Vera, Seyyidina, Hazreti Muhammed'in el Mustafa. Adın geçer, ebabil çığlığı vurur dağlarına ve gölgesi toprağına düşer. Toprak sensiz karanlıktır, Mekke sensiz karanlık. Karanlıkta duyulan kürek sesleri, karanlıkta açılan karanlık çukurlar, karanlıkta bir kız çocuğunun anne diyen feryadı, karanlıkta bir kız çocuğunun toprağa gömülen adı. Çukurun yanı başında bir terlik, belli ki diğeri ayağındaydı. Ve çukura bir yıldızın ışığı düşer. Bu yıldız yazar gökyüzünün adını. Gökyüzüne sürünce Cebrail kanadını, rengarenk melekler iner semadan. Bir melek seslenir maveradan. Alemlere kutlu doğum haberini yayın. Müjde vermedik bir varlık bırakmayın. Ve ey Medain şehri, titreyerek uyan, istihrabatta yanan ateşlere son emri verilsin. Ey Kabe'deki putlar, yüzünüzü toprağa gömün. Ey toprak, Save Gölü'nün suyunu çek. Ey yeraltı suları, çıkın ve semaveyi doldurun. Ve durun, durun ve sessiz olun. Bakın, yıldızlar yaklaşıyor, salkım salkım. Yıldızlar yaklaşıyor annesinin yüzüne. İşte gözleri gözlerinde, o simsiyah nur denizi gözlerine, doya doya bakıyor Hazreti Amine. Her asra uzanacak ellerinden öpüyor, arşa reyhan kokusu salan o minik nefesini kokluyor. Cennet kokuları sarıyor gökleri ve yeri. Nurdan ayaklarını okşuyor annesinin elleri ve eğiliyor kulağına, ismini fısıldıyor. Muhammed, Muhammed'im.

adın geçer, beni Bekri yurdunda. 5 süt kardeşten birisin Hevazin sofrasında, Halime'nin evinde şeref misafirisin. Adın geçer, anasız kalırsın şehirlerin anasında. Bir elinden deden tutar, diğerinden Ebu Talip. Seni büyütmek Fatıma'ya nasipmiş. Şefkat kanatlarını yerlere serip, saçlarını koklamak bir anne gibi, saçlarını taramak ona nasip. Adın geçer, Hatice'nin kalbinde en sevgili yar. Hatice'nin evinde hazırlık başlar, önce sadık rüyalar. Gece ne görürsen gündüz onunla şekillenir ve ardından geçince yanından ağaç yapraklarından sana selamlar gelir. Sen her şeye aşinasın, her şey aşina sana. Ruhul Kudüs inecek bu gece Nur Dağı'na, ağır bir yük binecek geniş omuzlarına. Adın geçer, vahyin arafesinde, Nur Dağı'nın zirvesinde, dünyayı teşrif buyurduğun gibi yine pazartesinde. Adın geçer, Hira'yı vahyin kokusu sarar, nur yağar Nur Dağı'na, mübarek ayağına sabah serinliği vurur, ardından nurdan bir anafor kaplar Hira'yı ve insan suretinde Cebrail karşında durur. Oku. Sen okuma bilmezsin efendim. Doğru. Ancak sen oku ki okuma bilenlerin hepsi susacak. Allah seninle konuşacak. Oku. Yaradan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku. Senin Rabbin kalemle yazmayı talim eden, insana bilmediğini öğreten bol kerem ve ihsan sahibidir. İşte Nur Dağı'nın zirvesinden eteklerine doğru inen son peygamber. İnsanlığın kurtuluşu inen bu nurda. Semada yıldızlar, Mekke'de dağlar el bağlamış huzurda. Sevinin ey insanlar, bu inen baş tacımız, övüncümüz, ilacımız. Bu inen iki dünya servetimiz, sevincimiz, acımız. Bu inen nur denizi, varlığın en şereflisi. İbrahim milletinin biricik seyyididir o. Savaşların bileği bükülmemiş yiğididir o. Şanını anlatmaya kelimelerin yok sonu. Çünkü 18 bin alem onu Muhammed Mustafa diye tanır.

adın geçer. 23 yıl süren ilahi davet. Alevden bir şehirdir Mekke-i Mükerreme. Girdiğin kalbi ateşe vermek ister şirk. Sonra hicret bir serinlik. Ana kucağı gibidir Medine-i Münevvere. Nazarınla büyür Yesrib'in çocukları. Nazarınla taşları elmasa çevirirsin. Gökyüzünden ayet yağar Cibril yağmurlarıyla. Kalbine inenleri insanlığa verirsin. Ve son kez açılır semanın kapıları. Son kez vahyi getirir Cibril-i Emin sana. Sen hüzün peygamberisin ama bu son ayette daha bir hüzünlü sesin. Demek ki gideceksin efendim. Gideceksin sen Medine yetim, Fatıma yetim kalacak. Cebrail kapını son kez çalacak. Yanında ölüm meleği. Azrail girmeyecek huzura sen izin verene dek. Ne senden önce kimseden izin istedi, ne de senden sonra isteyecek. Demek ki gideceksin efendim. Matem şehri olacak Medine. Kimse inanmayacak gittiğine. Ta ki sabah ezanını okurken Bilal, mübarek ismine sıra gelince ve Bilal'in sesi titreyince, işte o an sensizlik kıyameti kopacak. Yıldızlara benzettiğin ashabın bir bir düşecek toprağa ve Ehl-i Beyt'in yüreği paramparça olmuş gibi. İşte Fatıma, zelzeleye tutunmuş bir dağ gibi Fatıma. Hazreti Ali'ye bakacak ama bu bakış başka. Ey Hasan'ın babası diyecek. Resulullah'ı toprağa gömüp dönmeye kalbin nasıl dayan? Onun üzerine toprak saçmaya gönlün nasıl razı oldu? Oysa o rahmet ve merhamet peygamberiydi. Fatıma zelzeleye tutulmuş bir dağ gibiydi. Ve adın geçer. Her asır adını hatırlatır. Müjdelediğin kardeşlerin gelir sonra. Abdülkadir Geylaniler, Şah-ı Nakşibendiler, İmam-ı Rabbaniler adını ezberlettiler. Aşkını kalplere nakşettiler. Şah-ı Hazne'nin bahçesinde nurundan bir güneş doğdu ve aydınlattı Anadolu'yu. O güneşten güneşler doğdu. Söndürmesin Allah. Şimdi ne büyük bir güneş var semamızda. Elhamdülillah. Adın geçer. Bilal'in bıraktığı yerden, sayısız minareden ezanların yükselir. Susturmasın Allah. 14 asrın ardından çıkıp da vatanından yeryüzüne yayılan peygamber çiçekleri, Mus'ab bin Umeyr gibi Uhud kokan elleri, sevgini insanlığın kalbine merhem diye sürüyor. Onlar toprağın her karışında adın geçsin diye yürüyor. Durdurmasın Allah. Ve gün biter, saat biter, vakit gelir. Görmez olur gözler, kulaklar duymaz olur, diller tutulur. Dünyalık felaket de biter, saadet de. Ama efendim, inşallah son nefeste, kelime-i şehadette adın geçer. Allah'ın adıyla, Rahman ve Rahim olan, onun adıyla isimler unutulur, unutturur Yaradan. Adın geçer, kalbe nur, gönle safa, eşrefil vera, Hazreti Seyyidina Muhammedinil Mustafa.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kim evinden çıkarken Allah'ın adıyla çıkıyor, Allah'a güveniyorum, ondan başka gerçek güç ve kuvvet sahibi yoktur diye dua ederse, kendisine doğruya iletildin, ihtiyaçların karşılandı, düşmanlarından korundun şeklinde cevap verilir. Şeytan da ondan uzaklaşır. Muttefekun aleyh.

0: şeytani olanın dolaşımından şikayet etmek yerine rahmani olanın dolaşıma girmesi için ne yapıyorum? Sormam gereken soru bu. Soruyorum ve cevabını arıyorum.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Bir kalp, insanları kötülükten çekmek ve onlara faydalı olmak için çırpınmıyorsa, o kalp viranedir. Bekâ bin Batu Hazretleri.
1: Gönüllere huzur veren radyo, Radyo Nida.

0: İnsanı kazırsanız altından her şey çıkabilir. Hayvanı kazırsanız sadece hayvan çıkar. İnsan sınavdadır. Hayvan sınava girmez.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: bir bahçeye giremezsen, dolup seyran eyleme. Bir gönül yapamazsan, yıkıp viran eyleme.
1: Yunus Emre Hazretleri.

ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bilerek ve hatayla işlediğim günahlarımı bağışla. Allah'ım, bana işlerin ve ahlakın en iyisini nasip et. İşlerin ve ahlakın en iyisini ancak sen nasip edersin. Kötüsünden de ancak sen alıkoyarsın. Heysemi Ed'iye 33 17.365.

hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam

vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73

Ağlamanın en güzeli ve iyisi, İslam'a uygun olmayan amellerle geçirilen ömür için ağlamaktır. Ahmet bin Ebu'l-Havari rahmetullahi aleyh.

0: Şeytan insanı hiç boş bırakmaz. Bazen küresel meselelerle gelir, bazen de incir çekirdeği meselelerle. Teyakkuzda kalalım, tabii mümkünse.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Buyurdu ki, Allah Teala ilim tahsili için yola çıkana cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler de yaptığından hoşlandıkları için talebeye kanatlarını gererler. Göklerde ve yerde bulunan varlıklar, hatta sudaki balıklara varıncaya kadar hepsi ilim adamı için Allah'tan bağışlanma dilerler. Bir alimin abide üstünlüğü, ayın görünüşte diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler miras olarak ne altın ne gümüş bırakırlar. Onlar ancak ilmi miras bırakırlar. İşte o mirasa kavuşan sonsuz bir haz ve pay almış demektir.

0: Muhammed.
1: Allahümme rabbe hâdihi d-da'veti t-tâmmeh والصلاه القائمه آت محمدا الوسيله والفضيله والدرجه الرفيعه وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
2: Ey Allah'ım, bu tam davetin ve kılınacak olan namazın Rabbi, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileyi ve derecenin yüksekliğini ihsan et. Vaat ettiğin makamı mahmuda eriştir. Şüphesiz ki sen vaadinden dönmezsin.

0: Ey Allah'ım, sen seni bildiğin gibisin. Sen seni bildirdiğin gibisin. Benim haddim değil seni bilmek. Haddim değil seni bildirmek. Benim haddim bilmediğimi bilmek. Sözlerim yetim, kelimelerim kimsesiz, anlamlarım yalnız. Bağışla beni, bağışla.
1: Bizi Instagram'da Radyo Nida olarak takip edebilirsiniz.

0: Dua eden, daima Allah'a yöneldiği için gafil olmaktan kurtulur. Kalbi huzurlu olur, belalardan korunur. İmam Gazali rahmetullahi aleyh.
1: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Ezan okunuyor. Şimdi burada okunuyor. Az önce doğuda bir yerde okunmuştu. Az sonra batıda başka bir yerde daha okunacak. Hiç bitmeyecek ezanın okunması. 24 saat dünyanın her yerinde ve dünya döndükçe.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Medine kabristanına gelip, "Ey müminler yurdu, size selam olsun. Kardeşlerimizi görmeyi isterdim. Ama inşallah yakında biz de size katılacağız," buyurdu. Sahabiler, "Ey Allah'ın Resulü, biz senin kardeşlerin değil miyiz?" dediler. Peygamber Efendimiz, "Siz benim ashabımsınız. Kardeşlerimizse henüz gelmemiş olanlardır," buyurdu. Sahabiler, "Ya Resulallah, henüz gelmemiş olan ümmetinizi nasıl tanıyacaksınız?" diye sordular. Bir kimsenin simsiyah atlar arasında alnı sakar ve üç ayağı çakal bir atı bulunsa onu tanımaz mı?" diye cevap verdi. Sahabiler, "Evet," dediler. İşte kardeşlerimiz de yüzleri, el ve ayakları abdest nuru ile parlak olarak geleceklerdir. Ben onları önceden havuz başında bekleyeceğim," buyurdu.

İbni Ata Hazretleri şöyle buyuruyor: her kim edepten mahrum kaldı, cümle hayırlardan mahrum kaldı.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senin gazabından senin rızana sığınırım. İkabından affına sığınırım. Allah'ım, başka değil, senden yine sana sığınırım. Seni hakkıyla sena etmekten acizim. Sen yüce zatını nasıl sena ettiysen öylesin. Müslim, Salat 222.
1: Gök büyüktür, kuş küçük. Zaman insanı aşar. Yollar hiç bitmez. Allah hepsinin üstünde ezeli ve ebedi sığınağımız.
2: Gönüllere huzur veren radyo.

hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73

0: Gösteriş için kılınan namaz cehennem anahtarıdır. Tuttuğun yol Allah'tan başkasına gidiyorsa yarın seccadeni cehenneme sererler. Sadi Şirazi Hazretleri.
1: Gönüllere huzur veren radyo.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Sadece O vardır. O tektir ve şeriki, ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd de O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Allah'ım, senin verdiğine mani olacak yoktur. Senin men ettiğini de verecek yoktur. Servet sahiplerine senin katında malları fayda vermez. Ancak salih amellerinden fayda görürler. Muttefekun aleyh.

0: Yaşarken içimize sayısız tohumlar düşer. Bunlardan bazıları yeşerir. İçimize hiç bakıyor muyuz? Hangi tohumlar çürüyor? Hangilerini sulayıp yeşertiyoruz?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

İmran bin el-Husayn'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir adam Peygamber Efendimiz'e gelip "Selamu aleyküm" der. Peygamber Efendimiz de aynı şekilde karşılık verir. Selam veren zat oturur. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 10 sevap kazandı buyurur. Sonra bir başkası gelir. "Esselamu aleyküm ve rahmetullah" der. Peygamber Efendimiz de aynı şekilde cevap verince selam veren oturur. Efendimiz 20 sevap kazandı buyurur. Sonra bir adam daha gelir. "Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh" der. Peygamberimiz yine aynı şekilde cevap verince selam veren oturur. Efendimiz de 30 sevap kazandı buyurur.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
2: Zalimlerin zulmü karanlık bir kuyudur. Bütün alimler böyle dediler. Ey zulümle bir kuyu kazan, sen kendin için tuzak hazırlıyorsun. Mevlana Celaleddin Rumi.

0: kalbimiz hep atacak zannediyoruz. Zalimliğimizin sebebi sanki biraz da bu. Oysa her kalp saati gelince durdu, duracak, durur.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana verdiğin rızık konusunda beni kanaat sahibi yap ve o rızkımı bereketli kıl. Zayi olan her nimetin daha hayırlısını bana ihsan eyle. Hakim Deavat 1878.

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem şöyle buyurmuştur: İsra gecesi Miraç'a çıkarıldığım zaman İbrahim aleyhisselam ile karşılaştım. Bana, ey Muhammed, ümmetine benden selam söyle ve onlara haber ver ki cennetin toprağı güzeldir, suyu tatlıdır ve orası düzlüktür. Oraya ekilecek tohum ise Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber zikridir.

0: Bazen geniştir dünya. Bazen bizi boğacak kadar küçük ve dar. Ama acaba öyle anlarda ferahlayan ya da daralan dünya mıdır yoksa biz miyiz?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Ben duymam diyene sözler ne yapsın? Ben görmem diyene gözler ne yapsın? Apaçık dururken cennet ve cinnet, yanmak isteyene közler ne yapsın? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana helal rızık nasip ederek haramlardan koru. Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme. Tirmizi Davat 111.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, kalbime büyük bir nur ver. Gözüme bir nur, kulağıma bir nur ver. Sağıma bir nur, soluma bir nur ver. Üstüme bir nur, altıma bir nur ver. Önüme bir nur, arkama bir nur ver. Bana büyük bir nur ihsan eyle. Muttefekun aleyh.
3: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: kış mevsimine dayanır, hatta severiz. Çünkü onun arkasından bahar geleceğini biliriz. Ama öyle bir kış var ki, onun arkasından asla bahar gelmez. O ihtiyarlıktır.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Sözün, dünyadan el çekmiş insanların sözü gibi görünürken, işin, dünyaya tapanların işi gibi olmasın. Hazreti Ali radıyallahu anh.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, helal olan nimetlerinle yetinmemi, haramlardan müstani olmamı ihsan eyle, fazl-ı kereminle beni senden başkasına muhtaç eyleme. Hakim Deavat 1973.

0: bedenimizdeki bazı hastalıkların ilaç tedavisiyle geçmesi mümkündür. Ama ruhumuzdaki yaralar için başka bir teşhise, başka bir ilaca ihtiyaç var.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Cabir'den radıyallahu anh, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: her kim bir kere Sübhanallahi ve bihamdih derse, onun için cennette bir hurma ağacı dikilir.

hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73

0: والإكرام.
1: Toplumlar abat olur. Alimleri alimse toplumlar berbat olur. Alimleri zalimse. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73
1: Gönüllere huzur veren radyo. Huzur.

Yaptığınız gıybetin kefareti olarak gıybetini ettiğiniz kişiden istiğfarda bulununuz. Abdurrahman-ı Tahi Hazretleri.

Kişinin hürriyetinin olmadığına delil, nefsinin arzu ettiği yere ayaklarının onu götürmesidir. Ebu Süleyman İskenderi rahmetullahi aleyh.

Hak Teâlâ'nın feyiz ve bereketi olmadığı sürece ne kadar çaba sarf edilirse edilsin kimse bir yere varamaz. Mevlana Abdurrahman-ı Camii Hazretleri.

Yollar hep Mekke'ye çıkıyordu. Cenab-ı Hakk'ın güvenli ve bereketli kıldığı ve kıyamete kadar kadrini yücelttiği Kabe'ye çıkıyordu yollar. Yesrib'den, Yemen'den, Umman'dan, Hire'den, Dımeş'ten yorgun argın develer üzerinde geliyordu yolcular. Kutlu belde, ötelerden esen rahmet şehralarını cömertçe sunuyordu ziyaretçilerine. Dolup taşıyordu Mekke, kutlu mabedin bereketiyle. Yollar onu çağırıyordu. Kabe onu çağırıyordu. Son elçi onu çağırıyordu. Uzaklardan çölleri, yolları, dağları aşıp gelmişti o da. Kabe'ye duyduğu aşktı onu yollara düşüren. Meftun olduğu beldeye geldiğinde bir daha memleketi Yemen'e gidemedi. Son peygamberin çağrısını duyduğunda hiç şüphe etmedi. Kendini yollara düşmeye davet eden sese icabet ettiği gibi şimdi de son elçinin çağrısına koşuyordu. Ümmü Şerik göğsüne sığmayacak kadar kuvvetli imanını haykırmaktan korkmayan cesur bir kadındı. Ümmü Şerik, Müslümanlar daha bir avuçken hak yolunun sıkıntılarını göğüsleyen kahraman kadın. Ümmü Şerik, her türlü zulme rağmen boyun eğmeyen, sabır ve sebatın abidesi mütevekkil bir kadın. Evet, Ümmü Şerik, Mekkeli ekabirin gözünde zayıf, güçsüz ve kimsesiz görülerek aşağılanan ve horlanan biriydi. Mekke'de dalga dalga yayılan ve tüm Mekke'nin konuştuğu yeni dini o da duymuştu. Ümmü Şerik, samimi bir dinin ve tertemiz bir inancın hasretini çekiyordu. Kabe ona her şeyden sevgiliydi. Ancak onun içini dolduran yüzlerce put ve onlara yapılan ibadet onu zaman zaman düşündürüyordu. Allah'ın varlığına tüm kalbiyle inanıyor ancak putların neden ilah sayıldığını bir türlü anlayamıyordu. Diğer taraftan Mekke'nin ileri gelenleri ve idarecileri halkın üzerinde tam bir tahakküm kurmuşlardı. Kendileri gibi olmayanları, esirleri, fakirleri, zayıfları, kadınları ve kimsesizleri insandan saymıyor, onları her fırsatta aşağılıyor ve dışlıyorlardı. Ümmü Şerik son peygamberin insana fayda ve zarar vermeye güçleri olmayan putları bırakıp bir olan Allah'a imana davet ettiğini duyunca hemen bu çağrıya koştu. Orada beyazın ve siyahın, Arap'ın ve acemin, kadının ve erkeğin, zenginin ve fakirin aynı şekilde değer ve saygı gördüğüne şahit oldu. İnsanlar mallarına ve kabilelerine göre değil, imanlarına göre değer kazanıyordu. İnsan, insan olduğu, yaratılmış olduğu için şerefliydi, onurluydu. İmanla bu onurunu ve saygınlığını koruyor ve yücelere erişebiliyordu. İşte aradığı din ve inancı bulmuştu Ümmü Şerik. Bu çağrıya kulak tıkamak, hakikate sırt çevirmek demekti. Hazreti Peygamber Alişan Efendimizin onlara anlattığı hakikatlere susamıştı bu topraklar. O da bu pınardan kana kana içti ve kelime-i şehadeti getirerek Müslümanların safları arasına katıldı. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Bu kelimeyi o günlerde söylemek ateşten gömlek giymekle aynı anlama geliyordu. Bu kelimeyi söylemek cesaret istiyordu. Bu kelimeyi söylemek demek, her türlü zulmü, işkenceyi ve sıkıntıyı göze almak demekti. Ama bir kere imanın nuru kalplerini aydınlatmıştı. Her şeyi göze alarak haykırıyorlardı. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Ümmü Şerik radıyallahu anha o kutlu kelimeyi söyler söylemez tüm hayatı baştan başa değişti. İmanın tadını ve heyecanını duyan Ümmü Şerik canla başla İslam'ı yaymak için çalışmaya başladı. Kureyş'in kadınlarına ısrarla gidiyor, onlara İslam'ı anlatıyordu. Bunu kendisine vazife edinmişti. Çalmadığı kapı, gitmediği ev kalmamıştı Mekke'de. Allah Resulü kendisine böyle bir vazife vermemişti.
insanların şirk bataklığından kurtulup İslam'ın güzelliklerine gelmesini arzuluyordu. Aşkı ve heyecanı hiç azalmıyor, tükenmiyordu. Ancak müşriklerin zulmünden korktuğu için gizli yürütüyordu tebliğini. Kızgın kumların üzerinde kendinden geçmiş halde yatan bir kadın. 3 gündür bir damla suya hasret dudakları kurumuş, kendinden geçmişti. Kinleri ve öfkeleri vicdanlarına perde olan zalimler zulümde sınır tanımıyorlardı. Genç yaşta bir kadına yaptıkları bu işkence hiçbir vicdana sığmazdı. Çölün sıcağında açlığa ve susuzluğa imanıyla karşı koyan bu kahraman kadın Ümmü Şerik radıyallahu anhaydı. Onun Müslüman olduğunu duyan akrabaları kocasının Medine'ye hicret etmesini fırsat bilip üzerine yürüdüler. Muhammed'in dinine tabi olduğun doğru mu? Dediler. Ümmü Şerik korkusuzca cevap verdi. Evet, doğrudur. Ve müşrikler tehdit etti. Eğer dininden dönmezsen seni hapseder, aç ve susuz bırakırız. Ümmü Şerik ise tehditlerden korkmadı. İstediğinizi yapın. Vallahi ölsem bile dinimden dönmem, demişti. Müşrikler Mekke'de güç yetirebildikleri herkese karşı amansız bir mücadele başlatmışlardı. İslam bir taraftan hızla yayılırken müşrikler de işkencelerini o oranda artırıyorlardı. İslam'ın yayılmasına mani olmak için özellikle yeni Müslüman olmuş gariplere, kimsesizlere, zayıflara işkencelerini artırdılar. Müslümanlara yapılan işkenceler dayanılmaz bir hal alınca iki cihan güneşi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem inananlara inançlarını rahatça yaşayabilecekleri beldelere hicret edebilmeleri emrine verdi. Müslümanlar önce Habeşistan'a, daha sonra Medine'ye hicret ettiler. Ümmü Şerik de Medine'ye hicret etme kararı aldı. İnsan her an sınanır.

çöl, yine kavurucu sıcak, yine susuzluğun en dayanılmazı. Hararetten gücü kuvveti kesilmiş, ayakta duramaz hale gelmişti. Beraber yolculuğa çıktıkları gaddar Yahudi, ümitle bakıyordu. Adeta avının üzerinde iştahla kanat çırpan akbabalar misali, Ümmü Şeri'ye bakıyordu. ''Haydi söyle, dininden döndüğünü söyle. Sana su vereceğim, kana kana su içeceksin.'' diyordu. Ümmü Şerik ise ''Asla o kelimeyi söylemeyeceğim.'' diyordu. ''Bak böyle giderse öleceksin.'' Ümmü Şerik ''Ölsem de dönmem.'' Kat'iydi sözleri. İmanı kadar keskin ve kuvvetliydi sözleri. Vazgeçmemek için çıkmıştı bu yollara. Şimdi yarı yolda dönemezdi. Dönmeyecekti. Yahudinin karısı acımıştı Ümmü Şerik'in haline. Su vermek istedi. Ancak Yahudi zalimce bağırdı. ''Ona bir damla su verdiğini görürsem seni de susuz bırakırım.'' Gece bir yerde konakladılar. Ümmü Şerik radıyallahu anha iyice kuvvetten düşmüş, artık ne adım atabiliyor ne de konuşabiliyordu. Yahudi, onun dininden dönmekten başka çaresi kalmadığını düşünüyordu. Zira susuzluğu son haddine varmıştı. Ümmü Şerik, din için ne acılara katlanmıştı. İmanını dünya nimetlerine değiştirmeyecek kadar dirayetli ve güçlüydü. Rabbinin her şeye gücü yeterdi ve onun da yardımına yetişeceğine dair inancı sonsuzdu. Herkes derin bir uykuya dalmıştı. Ümmü Şerik, göğsünün üzerine bir miktar su konduğunu hissetti. O sudan aldı ve kana kana içti. Kalanını da üzerine döküp serinledi. Gücü, kuvveti yerine gelmiş halde yol arkadaşlarına seslendi. Yahudi, onun gür çıkan sesinden su içtiğini anladı. Suyu ona karısının verdiğini sandı. Hiddetle bağırdı karısına. ''Ona suyu sen mi verdin?'' Ümmü Şerik ise ''İçtiğim su Rabbimin bana ikramıydı. Karım bana su vermedi.'' dedi. Yahudi inanmadı söylediklerine. Hemen su kırbalarına doğru koştu. Hepsini kontrol etti. Ancak hiçbirinin ağzının bağı çözülmemişti. Nasıl oluyordu? İnsanüstü bir şeyler olmuştu. Bir anda kalbi hakikate açıldı. Ümmü Şerik'in dinine olan bağlılığı, samimiyeti ve Yüce Allah'ın ona yardımını düşündü. Bu din hakikatten başka bir şey olamazdı. İslam'ın kendi dininden daha yüce olduğuna kanaat getirdi. Ümmü Şerik'in imanı, sabrı ve sebatı Yahudi'nin kalbini yumuşatmış ve onu İslam'la tanıştırmıştı. Artık hakikate teslim olmaktan başka bir yolu kalmamıştı Yahudi'nin. Ailece kelime-i şehadet getirip Müslüman oldular. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. İşte halis imanın, çetin mücadelenin ve sabrın mükafatı. Hem kendi imanını hem de kendine düşmanlık bileyenlerin imanını kurtarmak. Ne büyük saadet, ne büyük devlet. Daha bu dünyada imanının mükafatını görmek. Yüce Mevla'nın nimetlerine mazhar olmak. Ve onlar böylece imanlarıyla semanın en parlak yıldızları arasına adlarını yazdırdılar. Salatü selam, alemlerin efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, onun aziz ve pak ailesine ve her biri gökteki birer yıldız olan aziz sahabe-i kiramın üzerine olsun.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Belki de en güzel bayram, kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban, sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram, sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Gökdere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
3: Bilesiniz ki kim Allah'ın ve Resulünün güvencesi altında bulunan anlaşmalı bir kimseyi, zımmiyi öldürürse Allah'a verdiği sözü bozmuş olur ve cennetin kokusunu dahi alamaz. Kim birine can güvenliği konusunda teminat verip de daha sonra onu öldürürse kıyamet gününde zulüm sancağını taşıyacaktır.
4: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Din samimiyettir. Kime karşı diye sorulunca Allah'a, kitabına, peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün Müslümanlara buyurdu.

Takma sakın şeytanın o süslü kemendini, mala, mülke, evlada kilitleme kendini. Hele bu dünya için yıkma ahlak bendini. Nefsin zindanlarından mümkün değil kaçılsın. Allah'a kilitlen ki tüm kilitler açılsın. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler: Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073. 0540 224 1073.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Nida. Radyo Nida.
7: Kutsal Emanetler Bursa'da ziyarete açıldı. Bursa Konyalılar Derneği organizasyonuyla düzenlenen Kutsal Emanetler sergisi 12 Mayıs tarihinde kapılarını ziyaretçilerine açtı. Etkinlik Bursa 1326 Fetih Panorama Müzesi'nde düzenlenecek olup 7 Haziran tarihine kadar tüm vatandaşların katılımına açık olacak. Sergiye girişler ücretsiz olacak. Pazartesi günleriyle bayramın birinci ve ikinci günleri müzenin kapalı günleri olduğu için ziyaret olmayacak. Diğer günlerde ziyaret saatleri boyunca açık olacak. Tüm Bursa ve çevre illerdeki halkımızı maneviyat dolu kutsal emanetler sergisi için Bursa Fethi Panorama Müzesi'ne bekliyoruz.
0: Her hayır Allah'ın elindedir diyen bir mümin, bu dünya ve öte dünya için ne hayır talep ediyorsa onun şartlarını yerine getirir ve Allah'a tevekkül etmekle huzur bulur.

İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktisa eder. Saadet-i Dareyn başlıyor. Saadet-i Dareyn. Hazırlayan ve sunan Hadimi.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu ebeden daima. Ya Rabbi ve Ya Rabbi semavati vel ardın, Ya Halik ve Ya Halika küllü şeyin, gökleri yıldızlarıyla ve zemini müştemilatıyla ve bütün mahlukatı bütün keyfiyatıyla teshir eden, kudretinin ve iradetinin ve hikmetinin ve hakimiyetinin ve rahmetinin hakkı için nefislerimizi bizlere musahhar eyle Ya Rabbi. Haramdan, gururdan, kibirden, riyadan, yalandan, bir cümle seyyiatından bizleri ve tüm dinleyicilerimizi muhafaza eyle. Hazreti Musa Aleyhisselam'a denizi, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a ateşi ve Hazreti Davud Aleyhisselam'a dağı ve demiri ve Hazreti Süleyman Aleyhisselam'a cin ve insi, Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimize şems ve kamerı teshir ettiğin gibi İslamiyeti ve Kur'an-ı Kerim'e bütün insanların akılların ve kalplerin musahhar kıl Ya Rabbi.

Evet değerli dinleyiciler, sohbetlerimiz devam ediyor tabii birkaç gündür. Altıncı sözden bahsediyoruz Risale-i Nur'da. Sözler bahsinden altıncı söz. Altıncı söz, insanın can ve malını, yani canını, malını, her şeyini, bütün benliğini Allah yolunda harcamasını ne yapıyor? Bir nevi teşvik ediyor. Yani karlı bir manevi ticaret olduğunu açıklıyor. Dünyadaki ömür ve nimetleri kendi nefsimiz yerine, yani Allah'ın vermiş olduğu nimetleri, bedenimizin içinde kalbimizi, ruhumuzu, latifelerimizi, gözümüzü, kulağımızı, her şeyimizi, yani kendi nefsimiz yerine Allah'ın rızasına uygun yönetme biçimidir. Onu anlatmaya çalışıyoruz. Yani insanlar, şu vücut, şu bedenimiz var ya, ya bizi mesela şu anda konuşuyoruz. Bedenimizde gözümüz var, kulağımız var, latifelerimiz var, kalplerimiz var. Bunlar bize nedir? Emanettir. Emanet. Yani Rabbim tarafından verilen emanet. Yoksa biz sana şöyle bir beden vereceğim, şöyle bir göz vereceğim, kulak vereceğim diye veyahut da bir sipariş vermedik değil mi? Rabbim bize o bedeni ve bedenin içindeki gözümüzü, kulağımızı, kalbimizi, ruhumuzu ve bütün latifelerimizi emanet olarak Rabbim bize verdi. Öyleyse bunları hakiki sahibine satmak, kim verdiyse onun yolunda kullanmak, ki o da Rabbim verdi. Yani kendi hesabımıza kullanmak, kullandığımız takdirde ne olur değerli dinleyiciler? İki farklı sonuç doğurur. Kendi hesabımıza zarar ederiz. Yani zararlar içinde kalırız. Şöyle kabul edin, emanet bilincine sahip olduğumuz akıl, mal, gençlik ve ömür gibi nimetlerin bizim malımız olmadığını, yaratıcı tarafından geçici süreyle bize verildiğini kabul edeceğiz. Etmediğimiz takdirde ihanetle suçlanırız, zarar ederiz. Yani şu bedeni koruyamayız, bir mikrop karşısında aciz kalırız. Yani mesela diyelim ki bu bedene hava lazım. Haydi bakayım, Cenab-ı Hak havayı çeksin. Yaşayabilir miyiz? Suyu Cenab-ı Hak suyu dünyadan çeksin bakayım. Yaşayamayız. Nimetleri vermesin bakayım. Bu kadar nimetler, mide, Cenab-ı Hak mide yaratmış. Midenin karşılığında her türlü, bak, o kadar nimetler var ki saymakla bitmiyor. 300 binden ziyade nebatat var. Gözümüze hitap eden güzellikler var değil mi? Cenab-ı Hak bunlar bize geçici olarak vermiş ve acaba emanet bilincini, vermiş olduğum bu bedeni benim namıma kullanacaklar mı, benim namıma hareket ettirecekler mi diye ne yapıyor Cenab-ı Hak bize? Mesaj veriyor. Öyleyse şimdi buradaki mesela Risale-i Nur külliyatına ait bu metin, bu altıncı söz, insanın Allah ile yaptığı mukabeleyi, mesela Tövbe suresinde geçiyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnnallâhe iştara minel mü'minîne enfüsehüm ve envâlehüm bi enne lehümül cenneh. Yani bir padişah ve iki iç hikayeyle, bunu bir misal, yani bunlar bir misal, bürbün hükmünde. Öyleyse değerli dinleyiciler, bu bedenimiz, bu bize verilen beden, emanet. Mülk onun. Padişah neydi? Padişah Rabbimiz. İki işçi, iki adam neydi? Her birine birer çiftlik veriliyordu. İçinde fabrika var, makine var, aletlerin bulunduğu birer çiftlik. Emanet olarak ona veriliyor. İnsan, işte bedenindeki duygular. İnsanın bedeni bir çiftlikse, insanın içindeki akıl, kalp, ruh, latifeler, ondan sonra mide değil mi? İşte bu da nedir? Fabrikadaki makineler nevinde, makineler gibidir. Birincisi ne yapıyor? Ben diyor sapma. Her şeyi kendi mülkü zanneder. Yani kendine göre hareket eder. Dünyaya bir defa geldik. Başka mı geleceğiz? Onun için ne yapalım? Dünyadaki ne kadar gayrimeşru zevkler varsa yapalım, yaşayalım. Yani her şey bana ait. Yani o bir emanet olduğunu bilmeden, emanete hıyanet ederek ne yapıyor? Yaşamaya çalışıyor gayrimeşru işlerde. Yani her şeyi kendi mülkü sanır. Bedenini kendi zanneder. Aklı, yani aklı
kendi kullanıyor ya, kötüye kullanıyor. Yani kötü bir alet. Ama aklı iyiye kullansa kendini hem bu emanet olduğunu anlayacak, hem de ebedi saadete kendini hazırlayacak. İşte her şeyi kendi mülkü zannediyor o bir tanesi. Padişahın kanunlarına, Allah'ın kanunlarına uymaz. Tüm mesaisini bencilce kendi nefsine göre harcar. Sabah kalkar, ona göre, kendine göre plan proje hazırlar, ona göre hareket eder. Neticede o makineler hurdaya çıkar. Yani midede rahatsızlık olur. İçer durmadan, ondan sonra her türlü rahatsızlık, her türlü, yani fabrikalarda çalışmaz bir hale gelir. Aklı çalışmaz, kalbi çalışmaz. Yani hedeflerine, gayelerine çalışmaz. Gayelerinin tersine çalışır. Yani ömür biter. Bir de bakmışsın ki 50-60-70 yaşına gelmiş, ömür biter. Bunun bir tanesini değerli dinleyici, geçen Allah Rabbim affeylesin, ben Kahramanmaraş'tayken bir tane tanıdığım bir tanesi vardı, ama tamamen mülk benimdir diyen biri, her şey bana ait diyen. Avrupa'ya gitmiş, çalışmış, zengin olmuş, ondan sonra tarlalar almış, bağ bahçe almış. Evler, yatlar, yani yatı katı yok da bina şeyler, daireler almış. Kendine göre bir zenginliği var, gayri. Gayrimenkuller var. Yani her şeyi kendini zannediyor. Kendi, yani her şeyi ben çalıştım, ben ettim, ben kazandım. Bunları hep ben yaptım. Diyen bir insan. Ama Allah'ın emirlerini hiç bilmez. Tüm vaktini, tüm mesaisini tamamen kendi nefsine harcar. Neticede inanır mısın? Öyle bir hale geldi ki bedeni görüne, yani tanınmaz bir hale geldi. Ya o kadar Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu bir iri yarım yakışıklı bir insan iken belleri büküldü, yürüyemez hale geldi. Yani hurdaya döndü, hurdaya. O şey verilen emanet, vücut, beden dörde katlandı sanki, yürüyemiyor. O, acayip bir hale geldi. İnsanlarla konuşmaz, insanlar tamamen uzaklaştı. Ama o çok da mal mülkü var, çok zengin güya. Esasında Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ne buyuruyor? Ankesretil arazi velakinnel gına gına nefs. Gerçek zenginlik mal zenginliğiyle değildir. Nedir öyleyse? Kalp zenginliğidir. Kalbimiz zengin mi? Yeter. O her şey olur Allah'ın izniyle. Ama işte bu, şimdi insan siz tanımadığınız için gıybete girmez, bir misal olarak veriyorum. O insanın ve vücudu tamamen hurdaya döndü. Yürüyemiyor. İnsanlarla oturamıyor, konuşamıyor. Ondan sonra acayip bir hal. Hastanelerde yatmış. Daha böyle hurdaya dönmüş yani. Neticede ömür bitmiş. Cenazesi vardı. Cenazesine gidemedik. Bilmiyorum, nasip mi olmadı. Ömrü bitti. Gitti. Her şey kaldı geride. Her şey kaldı. Hani her şey onundu. Her şey benim diyordu. Bütün o sanki köy, o kasaba ona aitti. Yani öyle düşünüyordu kendi kendine. Her şey benim diyordu sanki. Allah'ın emirlerine girin, beş vakit yani namaza gelmez, ondan sonra insan arasına girmez, Allah'ın kanunlarına uymaz, tüm mesaisini kendi nefsine harcadığı, böyle biliyorum ben, öyle gördüm. Neticede bak ömür gitti. Önce ceset, o beden hurdaya döndü. Daha sonra ömür bitti, dünyadaki tüm varlıklar elinden kaybolup gitti. Şimdi ne olacak bu insanın hali, onu Allah bilir. Biz bilemeyiz de. Ama zahir, şeriat zahir hükmeder ya. Kar edemedi, kar. Yani emaneti iyi kullanamadı. Sevaplar kazanamadı. Kar edemedi, kar. Hem de emanete ihanet etmiş oldu. Öyle mi? Öyle. Yani sade o değil, o bir misal. Bu şekilde hareket edenler hem kar edemezler, hem de emanete ihanet ederler. Çünkü her şey bizim zannederler. Öyle mi?
Allah aşkına soruyorum. Yani bu kadar gayrimenkuller olana zengin yani maddi yönden zenginim diyenler düşünsünler. Elinizde kalacak mı? Veyahut da elimizde kalacak mı? Olalım, zengin olalım. Bak İslam, Müslüman akıllı olacak. Müslüman zeki olacak. Müslüman zengin olacak. Ama zenginliğimizi Ebu Bekirler gibi. Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh ne kadar zenginmiş değil mi ama? Ona verilen o zenginliği öyle yerlerde kullanmış ki Bilal Habeşi radıyallahu anh gibi bir zatı kölelikten kurtarmış değil mi? İslam ordusuna yardım etmiş. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam İslam ordusuna yardım edin dediği zaman Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh tereddütsüz malının bütününü ama tamamını şu kalsın demiyor. Tamamını feda ediyor. Hazreti Aliler, Hazreti Ömerler, Hazreti Osmanlar onlar da fedakarlık yapıyor ama Hazreti Ebu Bekir kadar fedakarlık yapamamışlar. O bambaşka bir, onun bir fedakarlığı başka. İşte zengin. Bak ne oldu? Lehül mülk, mülk umumen onundur dedi. Yani kendi çiftliğinin, kendi kazandığını, kendi bedeninin, kazandıklarının kendisinin olmadığını biliyor. İşte tüm işleri, mesaisini, bütün her şeyini Allah namına harcıyor. Rabbim ne derse onu yapıyor. Allah'ın kanunlarına uyuyor. Tüm mesailerin, vakitlerini kendi nefsine değil Allah'ın rızası dairesinde hareket ediyor. Neticede? O zaman ne oluyor padişahım? Ne derse o olur. Düşüncesiyle onun hesabına yapıyor, onun hesabına çalışıyor. Yani kalplerini, ruhunu, kalbini, ruhunu, aklını, gözünü, her şeyini yaratılış gayelerine uygun helal dairesinde kullanıyor. Helal dairesi geniştir, keyfe kafi gelir, harama girme lüzum yoktur. Prensibil hareket ediyor. Etmiş, edenler yani Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın yolunda gidenler için de aynısını yani tek tek söylemeye gerek yok. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın peşinde gidenler. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ve onun ümmeti, onun sünnet senesini yaşayarak hareket edenler. Allah ne derse o olur. Ve huve alâ küllü şeyin kadir. O her şeye kadirdir. Hiçbir şey ona ağır gelmez. Hiçbir şey ona ağır gelmez. Bir baharı yaratmak bir çiçek kadar ona kolaydır değil mi? Bir cenneti yaratmak bir bahar kadar ona rahattır. Yani padişahım ne derse olur. Lehül mülk, ul mülk tamamen ona ait. Biz hem onun mülküyüz, hem memlüküyüz, hem de mülkünde çalışıyoruz. Onun hesabına yapacağız, onun hesabına çalışacağız. Ne diyor Rabbim? Kur'an-ı Kerim'de o fermanda ne buyuruyor? İnna Allah iştara minel müminine enfüsehum ve envalehum bi enne lehumul cenne. Yani Allah satın alıyor. Nefsimizi, malımızı satın alıyor. Ne karşılığında bir enne lehumul cennet karşılığında satın alıyor. Yani Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ve onun yolunda giden ümmeti, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömerler, Hazreti Osman, Hazreti Ali radıyallahu anh, kerramallahu veçenin yollarında gidenler, Allah'ın hesabına çalışanlar, nefis ve malını Cenab-ı Hakk'a satanlar, kalplerini, ruhlarını, gözlerini, kulaklarını, bütün latifelerini yaratılış gayesine göre hareket edenler, helal dairesinde hareket edenler hem kar ediyor hem de emanete yani sadık kalıyor. Değerli dinleyiciler. İşte bu altıncı sözlüğe geçmeyelim. Yani günlerce, haftalarca, aylarca anlatsak bitmez. Çünkü çok mühim bir mesele. Şimdi ikinci işçi dediğimiz zaman ikincisi ne yapıyordu? Mal iftihar. Allah iftiharla birlikte satarım. Ne demek? Kar var. O çiftlikteki bütün masraflar padişaha ait. Ondan sonra ürünler padişaha ait. Karlar bana ait. Tabii bende kalacak. Savaş var. Savaşta benim namıma korunacak. Savaş bittikten sonra tekrar bana iade. Ya böyle makul olan bir şey nasıl reddedilir? Nasıl kabul edilmez? Padişahım diyor. İkinci şahıs. O adam diyor ki padişah mal iftihar satarım ne demek? Ya tam bana göre. Tam da ben de böyle istiyorum. Akıl bunu gerektiriyor. Kar içinde kar değil mi? Şimdi değerli dinleyiciler mesela demin dedik ki akıldan bahsettik.
Akıl. Akıl şu kainatta olan nihayetsiz rahmet hazinelerini açmıyor mu? Adem Aleyhisselam'dan düşün şu anımıza kadar teknoloji ne sayesinde oldu? Akıl sayesinde. Aklıyı kullananlar mükemmel işler ortaya koyuyor. Hünerlerini, yani aklın gerektiği, iktiza ettiği her şeyi yapabiliyor. İbn Sina'lar, Farabiler mesela şu anda ondan sonra savunma sanayisindeki o Türk mühendislerinin yaptığı böyle şeyler düşünün. Bunlar akıl sayesinde oluyor. Aklı iyiye kullanmışlar. Vatanımıza, milletimizi savunmak için bak savunma sanayide ne kadar ilerideyiz. Dünya şu anda Türkiye'nin savunma sanayisinden bahsediyor. Neden? Türk mühendisleri akıllarını iyiye kullandılar. Kötüye kullanmadılar. Ve iyiye de kullanacaklar Allah'ın izniyle. Yani bak uçaklar, sihalar, ondan sonra daha neler neler, gemiler, insansız gemiler. Bak mesela Yıldırım Han denen bir füze, 6000 kilometre mesafede bir hedefi vuracak bir füze. Bu ne sayesinde yapılıyor? Bu akıl sayesinde yapılıyor. Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu aklı iyi kullandığımız zaman bak bu kadar güzellikler ortaya çıkıyor değil mi? Ama aklı kötüye kullanırsak, akıl bir alet, alet. Cenab-ı Hakk'a satmayıp, belki nefis hesabına çalıştırırsak, ne yaparım nefis hesabına çalışırsak? Yani işte zulmederiz insanlara, soykırım yaparız İsrail gibi. Allah onları kahru perişan etsin. Allah onları helak eylesin ve onun gibileri. Yani ne yapıyor? Akıllı kötüye kullanıyorlar. Kendi hesaplarına çalıştırıyorlar. Yani kötü bombalar yağdırıyorlar. O bizim savunma sanayinde kullandığımız, iyiye kullanacağımız olan vatan savunmasında kullanacaklarımız onlar. Soykırım kurumu olarak sivil insanları mahve perişan ediyorlar değil mi? İşte aklı kötüye kullanıyorlar. Kendi nefis hesabına çalıştırıyorlar. Ve kötü, sıkıcı, bunaltıcı, azap verici bir alet oluyor akıl. Çünkü akıl bir alet. Nasıl olursa olur, nasıl kullanırsan öyle. Mesela şöyle kabul edin değerli dinleyiciler. Bıçak. Bıçak çok güzeldir değil mi? Ekmeğimizi keseriz, soğanımızı doğrarız, yeşillikleri ondan sonra güzel salat, etler doğrarız. Ama bıçağı da alır, insanı da doğrarız değil mi? Allah korusun. Nevzu insanı keseriz. Kolunu keser, Allah korusun, keseriz kelimesini alıyorum, kesilir. Keserler, kötüye kullananlar. Bıçağı alırlar, insanın boğazını keserler, kolunu keserler, bacağını keserler, yani mahvu perişan ederler. Bak o da bıçak bir alet, kötüye kullanırsan böyle meş'un, sıkıcı, bunaltıcı, azap verici bir alet olur ama iyiye kullanırsak, İyiye kullandığımız zaman ne olur akıl? Şu kainattaki, şu dünyamızdaki bütün teknolojinin, medeniyetin en üst safhasına insanı getirebiliyor. Devletleri, milletleri en ön plana çıkarabiliyor değil mi? Ama kötüye kullanırsa ne yapar bir insan? Şimdi şöyle kabul edin. Akıl bir alet ya. Hemen kötü şeyler düşünüyor. Geçmişte şöyle oldu, böyle oldu, şu oldu, bu oldu, falan oldu filan. Geçmişteki bütün böyle elemli şeyleri, sıkıcı, bunaltıcı şeyleri hep getir başına yükler. Dün de sohbetimde söylemiştim. Bir de tekrar gelecekte acaba nasıl olacağım, acaba işte imanla kabire girebilir. Yani bu da ayrı mesele de. Aç kalacağım, insanlar aç kalacak, perişan olacağız falan filan. Tevekkül yok ki, Allah'a tevekkül etmiyor ya. Hem geçmiş hem de geleceğin bütün ızdırapları, kederleri başına yükler. Bu sefer bu akıl zararlı bir alet olur. Zararlı olur. Şimdi insan o akla yüklenen kötü, kederli, böyle sıkıntılı, bunaltıcı şeyler var ya, ondan kurtulmak için sarhoşla gider. Sarhoş olmak ister. Çünkü Allah'a aklını satmıyor. Akıl benimdir diyor. İşte o aklın tacizinden, icaz şeyinden, bunaltısından, bunalımdan kurtulmak için sarhoşluğu tercih. Ya sarhoşluğu niye tercih ediyorsun? Bırak dünkü gün geçti.
Yarın siz elimizde bir senet var. Bulunduğumuz günü değerlendireceğiz. Her şeyi veren Allah ve huve ala kulli şeyin kadir. O her şeye kadirdir. Hiçbir şey ona ağır geçti. Yani bunu yapmıyor. Bunu yapmayan insanlar ne yapıyor? Sarhoş oluyor. Eğlencelere kaçıyor. Sarhoş olur. Uyandı. Tekrar sarhoşluktan kurtuldu. Yani o sarhoşluk gitti bir iki saat sonra. Aklı başıda ya. Ya zaten akıl baştan çıksa hayvan olur insan. İnsan olmaz, iki ayaklı hayvan olur. Akıl tekrar diyor ki ya insanoğlu, ey insanoğlu, sen içmeye mi geldin? Sarhoş olmaya mı geldin? Rezil olmaya mı geldin? İçerek millete rezil mi olacaksın? Sen ahsen-i takvim üzere yaratılmış bir şerefli bir insansın. Sen nasıl böyle aklını sen sarhoş olabilirsin? Akıl diyor, akıl ona şey yapıyor, mesaj veriyor. Sen yani Allah'a muhatap bir mahluksun. Ne diyoruz Fatiha suresinde? İyyâke ne'budu ve iyyâke nesta'in. İyyâke ne'budu, ancak sana ibadet ederiz. Ve iyyâke nesta'in, ancak senden yardım isterim diyor. Bak ne yapıyor? Cenab-ı Hak kendine muhatap ittihaz ediyor. Muhatap kabul ediyor. Ama bu insanlar yani Allah'a haşa, Allah'a muhataplıktan çıkmışlar. Sarhoş olmuşlar ya. Sarhoş, Allah korusun. İçiyorlar, bağırıyorlar, çağırıyorlar. Ondan sonra neler neler. Bir seferinde saat 3 gece yarısı bir 12 yaşında çocuk, bir de anne. Ondan sonra o çocuğun babası, o kadının kocası içmiş, eline bıçak almış. Ya çocukla eşini kovalıyor ya. Nasıl böyle bir şey? Öldürecek, kesecek. Bak kötüye kullanıyor ya aklı. Kesecek. Yani demek istediğim şu değerli dinleyiciler. İşte aklı kötüye kullandığı için kapıyı çalıyor. Biz de dedik bu saatte, saat gecenin yarısında kim zil çalabilir? Komşu. Biz üst kattaki komşu. Geldi neyse, ya bizi kurtarın. Baktım 12 yaşındaki erkek çocuğu, bayan. Bizim ona dedim al içeri. O öbür şey nereye gittiğini bilmiyor tabii. Mecburen çünkü onlardan kuyruk. Neyse. Durum sakinleştikten sonra tekrar evlerine gittiler de şunu demek istiyorum. Aklı kötüye kullandığı için bak evladını bile gözü görür. Kesecek. Eşini kesecek. Bilemezsin kesecek mi kesmeyecek mi. Ama ortada bir durum var yani. İşte bu. Ne yapar, kendini sarhoş ediyor veyahut da sarhoş olmuyorsa ne yapıyor bu sefer? Eğlenceye, diskoteklere gidiyor. Sabaha kadar eğleniyor. Eğlen. Yoruldu, köşeye oturdu, masaya oturdu. Yine akıl diyor ki ey akıl, ey insan, sen buraya eğlenmeye mi geldin? Ne yapıyorsun sen ya? Kendine gel. Sen necisin, nereden gelip nereye gidiyorsun ya? Her şeyin bir vazifesi var, sen böyle içmek için mi geldin? Sen eğlenmek için mi geldin der akıl. Çünkü akıl başta ya. İşte değerli dinleyiciler, diyoruz ya, bazen deniliyor ya, bu insanın ne derdi var ki? Onun öyle bir derdi var ki Rabbimi tanımıyor. Onun öyle bir derdi var ki ona verilen emanetlere ihanet ediyor. Onun öyle bir derdi var ki her şey benimdir diyor. Onun öyle bir derdi var ki her şeyi nefis hesabına çalıştırıyor. Allah'ı bulamadığı için, Rabbimi tanımadığı için sarhoş oluyor, eğlenceye koşuyor. Ama o insan, değerli dinleyiciler, eğer Malik-i Hakiki, hakiki sahibini tanısa, o vermiş olduğu bedeni onun yolunda kullanırsa ve onun hesabına çalıştırırsa, akıl öyle bir anahtar olur ki onun için. Mesela zamanda öyle içki içip de bir şey anlatayım size. İşte mesela neticede işte tekrar aklın dediklerini tutan insanlar var. Bir gün adamın bir tanesi Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ı rüyada görüyor. Rüyasında diyor ki falan git, falan evdeki falan kişiyi umreye götüreceksin diyor. Bu da rüyadır diyor. Ya yatıyor neyse. İkinci gün aynı rüyayı görüyor.
Diyor ki o falan evdeki falan kişiyi alıp umreye götüreceksin diyor. İkinciye yine ya da rüyadır diyor, yine aldırış etmiyor ama bir orada bir mübarek bir alime soruyor. Diyor ki efendim böyle böyle bir rüya gördüm, acaba hikmeti nedir diye. Herkese rüya anlatılmaz biliyorsun. Ehline anlatılır. Ehline. Yani rüyayı tabir edecek kişiler nasıl tabir ederse Allah korusun öyle çıkar. Onun için ehline anlatın ki rüyanızı, Cenab-ı Hak onlar hayra tebdil, hayra konuşurlar, hayra tebdil olur, değişir inşallah. İkinci diyor ki üçüncüye rüya görürsen emirdir diyor. Git o adamı umreye götür diyor. Tekrar üçüncü rüyada aynı şekilde diyor ki o falan kişiye ne yapacaksın? Umreye götüreceksin. Adam heyecanla o adamın kapısını çalıyor. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Diyor ki arkadaş ben böyle böyle böyle rüya gördüm. Seni ben umreye götüreceğim. Bütün masraflar bana ait. Gelir misin diyor. O da diyor ki arkadaş ben içiyorum. Ya, mevzu içki meselesi. Ben ondan sonra içiyorum. Namaz kılmıyorum. Oruç tutmuyorum. Zekat vermiyorum. Beni nasıl sen diyor umreye götüreceksin diyor. Ben bilemem. Bana emir var. Ben seni diyor umreye götüreceğim. Öyle mi öyle? İkna ediyor neticede. Hazırlık yapıyorlar. Pasaportlarını çıkarıyorlar. Umreye götürüyor. Götürüyor Kabe'de. Tabii adam şaşırıyor. Ya diyor ben içki içen biriyim. Ondan sonra ibadet yapmıyorum. Namaz kılmıyorum. Beni nasıl sen gel diyor. Her şeyde bir hikmet var diyor. Götürüyor. Bir iki defa Kabe'yi tavaf ettirdikten sonra götü tarif ediyor. Üçüncüye diyor ki o kişi umreye giden içki buradayken içki içen ama orada vardı her şeyi tabi terk etmiş. Yavaş yavaş İslam'ı öğreniyor. Dualar öğreniyor. Namaz kılmaya başlıyor. Diyor ki bundan sonra ben gider gelirim. Benimle fazla ilgilenme diyor. O burada içen orada ama tamamen içkiyi terk eden o kişi. Neticede bir iki defa gittikten sonra üçüncü dördüncü gün mü geçiyor işte nasıl bir günler geçiyor. Adamı Kabe'de vefat ediyor. Üzülüyor tabii. Yani getirdim emaneti yerine götüremedim tekrar. Bunda da bir hikmet var, bunda da bir hayır var diyerek Kabe'de defnoluyor tabii. Biliyorsunuz her namazdan sonra en az 20-25 kişi, 10 kişi, 5 kişi neyse cenaze olur. Her namazdan sonra cenaze namazı kılarız. Değil mi umreciler? Umrecilerimiz, gidenler çok iyi bilirler. Her namazdan sonra mutlaka cenaze namazı kılınır. Neyse adam umresini yaptıktan sonra Türkiye'ye dönüyor değerli dinleyiciler. Adamın ölüm haberini verdikten sonra diyor ki ya bu adamın yaptığı bir şey var mıydı sizce? Eşi diyor ki ya bu adam içerdi. Ondan sonra hiç namaz kılmaz, oruç tut. Eşi anlatıyor. Çevreler, komşular anlatıyor. Yok yok tamam ben bunları biliyorum da daha başka ne yapardı bu insan diyor. Hem o bu insan hem içermiş, namaz kılmaz, oruç tutmazmış ama bir tane ileride gariban bir ihtiyar hacı teyze var. Onun her türlü ihtiyacını karşılar. Ekmeğini alır, suyunu götürür. Sobasını yakarmış. Ona ondan sonra onunla ilgilenir. Ona hizmet edermiş. Ama kimse bilmiyor yalnız. Dikkat edin. Hem sarhoşken bile bunu yapmış ama Cenab-ı Hak da razı olmuş demek ki. Ama neticede içkiyi bırakıyor, her şeyi bırakıyor. Rabbimin evinde ruhunu teslim ediyor. Değerli dinleyiciler şunu demek istiyorum. Aklı eğer kullanırsak, aklı iyiye kullanırsak, şu kainatta olan Cenab-ı Hak rahmet hazinelerini bize açar, hikmet definelerini açar, bizi ebedi saadete hazırlar. Bizim için böyle yol gösterici, Allah'ın bir yol göstericisi, Rabbani bir mürşit, yol gösterici olur. Onun için diyoruz ki Rabbim, aklımızı iyiye kullanan kullarından eylesin inşallah. Kötüye kullanırsak berbat oluyor. Görüyorsunuz. O madde kullananlar yani bütün vücudundaki kalpler, ciğerler bir şey kalmıyor. Bir müddet sonra zaten eğer müdahale edilmese gidiyorlar. Genç yaşta dünyaya veda edenler çok. Onun için diyoruz ki ya Rabbi
Verdiğin aklı iyi kullanmayı bizlere nasip eyle. Senin yolunda kullanmak için bizlere güç ver, kuvvet ver ya Rabbi. Aklımızı senin namına çalıştırmayı bizlere nasip eyle. Lütfeyle, ihsan eyle diyor. Tabii göze geçmeden, daha geçmedik, daha bu kadar, bu altıncı söz o kadar detaylı bir sohbet ki bitmiyor, bitmez. Ne yapalım? Güzel bir eser. Bu güzel eser sizlere gelsin inşallah. Eserden sonra yine programımıza devam edeceğiz. Bizden Radyo Nida'dan 107.3'ten ayrılmıyorsunuz.

0: İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i Dareyn devam ediyor. Hazırlayan ve sunan Hadimi.
1: Evet, devam ediyoruz değerli dinleyiciler. Şimdi akıldan bahsetmiştik. Şimdi tabii insanda sade akıl yok. Göz var, kulak var, latifeler var, kalp var, mide var, var da var. Yani bir çiftlik, Rabbimin bizlere emanet ettiği bir çiftlik. Her şey var. Ama değerli dinleyiciler, o çiftliği en güzel şekilde değerlendirmek, kullanmak gerekiyor. Mesela göz. Göz bir hasse. Yani gözümüzle ne yapıyoruz değerli dinleyiciler? Ruh. Şimdi ruh bizzat elimize alıp göz, yani mücerret bir şey değil. İnsanın cesedinde ruh var. Ruhumuz olmasa zaten ne konuşabiliriz, ne yiyebiliriz, ne sizinle şurada sohbet edebiliriz, değil mi? Şu anda cesedimizde ruh var. Hepimizin cesedinde şimdi ruh var. Peki bu ruh ne yapıyor? Bu alemi, bu dünyayı, bu kainatı ruh vasıtasıyla seyrediyor. Ruhumuz vasıtasıyla seyrediyoruz, değil mi? Yani o güzellikleri, o çiçekleri, ondan sonra her şey. 300 binden ziyade nebatat var. Güzellikler var, çiçekler var. Hele şimdi tam zamanı, şöyle bir gezin. Zaten geziyorsunuz, görüyorsunuz. Pazar günleri iş çalışıyorsunuz haftaya. Yani çalışan kişiler pazar günü gezsinler şöyle bir. Uludağ'ın eteklerinde, daha değişik yerlerde. Ne bileyim. Acayip acayip Rabbimin mucize-i kudretinin mucizesini gösteren eserler var. Peki bu eserleri neyle? Gözümüz kapandı. Yani siz bir evdesiniz, pencereler açık, etrafı müşahede ediyorsunuz. Ama bir anda perdeyi çektiniz. Sadece evin içini görürsünüz. Koltukları, halıları ve oradaki insanlar varsa insanları görürsünüz. Ama dışarı göremezsiniz. Demek ki ruh, bu dünyadaki güzellikleri bizler bu güzellikleri ne vasıtasıyla görüyoruz? Bu alemi hangi pencereyle seyrediyoruz? Ruh penceresiyle. Yani ruhumuzla seyrediyoruz. Bu güzellikleri görüyoruz. Şükrediyoruz. Ya Rabbi ne kadar güzel yaratılmış şu tavus kuşuna bak. Maşallah, barekallah. Bir hayvanlar alemini şöyle bir seyrettiğimizde ne kadar güzellikler var. Dağlar, taşlar, o güzellikler, bir çiçeği elimize aldığımızda ya Rabbi ne kadar güzel ne kadar güzel yapılmış, ne kadar güzel yaratılmış. Bak şöyle demeyeceğiz. Şu çiçek ne kadar güzel. Bu çiçek ne kadar güzel derseniz güzelliği çiçeğe vermiş olursunuz. Ama onu yapan biri var. Kudretiyle yapan, ona o rengi veren, o kokuyu veren, o güzelliği veren biri var.

ne kadar güzel dediğiniz zaman o yaratanı, o sani, o ustayı siz unutmuş oluyorsunuz. Çok tehlike. Ne yapacağız? Ya Rabbi, yani ne kadar güzel yaratmışsın, ne güzel yaratılmış. Bir bebek düşünün. Allahu Ekber. Göz, kulak, her şey mükemmel. Ayaklar değil mi? Parmaklar konuşuyor, bize bakıyor, gülüyor, ağlıyor. Peki şu bebek ne kadar güzel dersek, o bebeği, güzelliği bebeğe vermiş olur. Ama o bebeği yaratan, hiçbir bebeğin haberi bile yok. Ona o hali veren, o cesedi veren, o güzelliği, o gözlerin rengini, yemyeşil mesela, simsiyah, ela veyahut da neyse. Demek ki o bebeğe o güzelliği veren biri var. İşte göz o güzelliği gördüğü zaman, şimdi biz bu gözü Cenab-ı Hakk'a satmayıp, göz var ya, şu hepimizdeki göz, iki göz, nefis hesabına çalıştırırsak, nefis hesabına çalıştırmak ne demek gözü? Ne yapıyoruz? Mesela elimizde telefonlar var. Elimizde telefon, evimizde ondan sonra televizyon veyahut da Instagram var veyahut da YouTube var. Var da var. Allah hepsini hayra tebdil eylesin. Amin, amin, amin. Şimdi ne yapıyoruz? Eller telefonda geziyor. Gezerken gayrimeşru, hoş olmayan şeyler de seyrediyorsunuz. Bak göz, bak ne yaptı bu sefer? Göz onu görüyor. Güzellikler de görüyor. Televizyonda ondan sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı veyahut da Kabe'nin o canlı olarak yayınlanması, daha güzel şeyler, böyle hayvanlar alemi, güzel şeyler var. Onları seyreder. İnsan ne yapar? İbret alır, feyiz alır. Ama kötü yönleri de var televizyonda. Ondan sonra nahoşlar, gayrimeşru işler, onlar da seyrediliyor. İşte eğer onları seyrederseniz gözümüzü Cenab-ı Hakk'a satmayıp ne yapıyoruz? Nefis hesabına çalıştırmış oluyoruz. Nefis hesabına. O geçici güzellikler, o güzellikler hep geçici. Hiç bize faydası yok. Bilakis zararı var. Akıl diyor ki ey insan, aklı güzele kullanırsak bunun sana zararı var. Çünkü geçici, devamsız bu güzellikler geçicidir. Sen bu devamsız, geçici olan güzellikleri bırak. Ebedi güzellikleri tercih et. Dünyanın bin sene mesudanı hayatı, dünyanın bu kadar güzellikleri cennetin bir saatte seyrettiğin güzelliklere değmez. Sen bu güzellikleri, geçici devamsız bu güzellikleri seyredersen, nefis hesabına çalıştırırsan, bu sefer ne olur? Şehevi duygular ortaya çıkar, nefsani duygular ortaya çıkar. Yani bir nevi nefsine hizmetçi olmuş olursun, nefsine hizmet etmiş olursun. Allah'a değil, nefse hizmet etmiş oluruz. Bak iyi dikkat, demek ki gözü bu şekilde kötüye kullanmak bu şekilde olur. Öyle pis, öyle böyle gayrimeşru şeyler var ki yani burada tarif etmek mümkün değil. Anlayın. Onları seyrettiğiniz zaman veyahut da seyrettiğimiz zaman ne oluyor bu sefer? Gözümüzü kötüye kullanmış oluyoruz. Emanete ihanet etmiş oluyoruz. Nefsimize yardım etmiş oluyoruz. Nefsimizin kulu kölesi oluyoruz. Kavvat derekesine iniyor yani. Adi bir kavvat. Yani nefis namına hareket etmek. Ama gözü bu şekilde, yani gözü kötüye kullanmak bu böyle oluyor. Tabii ki değerli dinleyiciler, şimdi mesela bir bardak düşünün, bir bardakta su da içebiliriz. Bir bardakta su içebiliriz. Ayran içebiliriz değil mi? Güzel şeyler içebiliriz. Ama bir bardakta içki de içilebilir. İşte gözümüzü kötüye kullanırsak, gözümüzü kötüye kullandığımız takdirde değerli dinleyiciler, yani çok böyle hizmet, nefsimizin en adi bir şekilde nefsimize hizmet etmiş oluyoruz.
Rabbim gözümüzü en güzel şekilde güzel manzaralar seyretmeyi nasip ve müessir. Dağları taşları gidelim, zikredelim, tefekkür edelim. Bir saat tefekkür, bir sene ibadet hükmüne geçer. Bu devamsız güzellikleri değil, ebedi, bizi ebedi güzellikleri kazandıracak güzellikleri seyretmek gerekiyor. Yani gözümüzü ne yapacağız? Ya gözümüzü yaratana, gözümüzü yapana, gözümüzü bize verene ve onun hesabına ve izni dairesine çalıştırırsak, ki çalıştırmamız gerekiyor. O zaman ne oluyor biliyor musunuz değerli dinleyiciler? Şu gözümüz, şu iki gözümüz var ya, iki gözümüz. Kainat bir kitap oluyor, büyük bir kitap. O zaman gözle ne yapıyoruz? Dağları, taşları, her şeyi böyle tefekkür ediyoruz. Cenab-ı Hak nasıl yaratmış, ne kadar güzel yaratmış. Semavatı, yıldızları, gezegenleri, ayı, dağı, taşı, böcekleri, sinekleri, çiçekleri değil mi? Yani kitabı, kainat kitabını okuyoruz o gözlerimizle, okuyoruz. Tefekkür ediyoruz, her şeyi yerli yerince Rabbime veriyoruz. Yani kainat kitabının mütalaa ediyoruz. Anlıyoruz, idrak ediyoruz, anlatıyoruz. Demek ki şu alemdeki, şu kainattaki, şu dünyadaki Cenab-ı Hakk'ın kudretinin mucize, kudretinin mucizelerini seyrediyoruz. Ya bir çiçeği yapabilir mi insan? Yapamaz. Bir sümbül, bir nergiz değil mi? Bir ondan sonra düşün papatya. Bunları nasıl yapabilir? İşte bunları bakarak tefekkür ediyoruz. Şu alemdeki Cenab-ı Hakk'ın yaratmış olduğu her türlü sanatı seyrediyoruz. Öbür türlü geçici, ondan sonra tamamen nefsani, arzu ve istekler peşinde, havvat derekesinde kendimizi ne yapıyoruz? Rezil, rüsvay ediyoruz. Gözü kötüye kullanmakla, ama iyiye kullanırsak, kainatı bir kitab-ı kebir, büyük bir kitap hükmünde kainatı okuyoruz, gözlerimizle okuyoruz. Cenab-ı Hakk'ın sanatlarını seyrediyoruz. Yani şu Kürreyarz bahçesindeki, yeryüzündeki bahçeyi bir nevi onlar bir çiçek, gözümüzde bir arı. Nasıl arı her çiçeğe konar, o çiçeklerden bal alır ya, biz de her bir sanattan, her bir çiçekten, her bir güzellikten gözlerle seyrettiğimizde ders alıyoruz ve onu mütalaa ediyoruz. Kalbimizde manevi ballar hükmünde feyiz alıyoruz. İmanımız inkişaf ediyor. Artmıyor bak, iman artmaz ama inkişaf eder. Çekirdeğin içindeki ağaç fazlalaşmaz ama toprağın içine attığımızda kabuklar çürür, inkişaf eder, ağaç olur. İşte gözümüz şu kürreye, yani yeryüzünün bahçesi, yeryüzü bir bahçe ise gözlerimiz bir arı hükmünde her şeyden bir ders alır. Kalbimizde imanımızı inkişaf ettirir. Yani kısacası rahmet çiçeklerinin mübarek bir arısı derecesine çıkarırız gözümüzü. Değil mi? Yoksa Allah korusun adi bir kavva hükmüne geçer. Yani tamamen gözümüzü nefsimizin peşinde koşturursak, gözlerimizin, yani gözümüzün yaratılma gayesinden uzak, tamamen nefis peşinde koşturmuş, nefsimize hizmetçi yaparız. Ama işte gözü yaratana ne yapacağız? Satacağız. Onun hesabına hareket edeceğiz. Şimdi biz bazen diyoruz ya, hepimizde şimdi illaki televizyonlar var, illaki gazeteler, ondan sonra bilhassa telefon. Telefon Allah korusun iyiye kullanılmazsa çok kötü bir alet. Ama iyiye kullanırsa ta dünyanın öbür tarafındaki insanlarla irtibat kurar. O kadar güzellikler, bilgiler var. Peygamberlerin hayatı var. Sahabelerin hayatı var. Her şey, yani güzel, o telefonu güzel kullanmış oluruz. Aklı da güzel kullanırsak. Ama hep nefis hesabına çalıştırırsak, nefis ne istiyorsa onu o durumlar açılır. Nefis ne istiyorsa orayı seyredilir. Yani gözü o tarafa doğru kaydırır. Ama biz diyoruz ki Rabbim diyor ki şu alemdeki benim sanatlarımı seyredin. Ve dünya bahçesindeki, kürreyarz bahçesindeki rahmet çiçeklerinin bir arısı olun. Her şeyden bir ders alın. Her şeyden bir bal alın. Ve insanlara faydalı olun. Mesela bal arısının ne kadar ballar faydalı. O mübarek arılar etrafa bir kilometrelerce gidiyorlar. Çeşit çeşit çiçeklerden bal alıp
getirip kovanlarda dolduruyorlar. Bize arz ediyorlar. İnsanlığın hizmetine sunuyorlar. İşte biz de gözümüzü iyiye kullanırsa kainat kitabını okur, oradan bir şey, güzel şeyler istifade eder, öğreniriz ve insanlara istifade ederiz. İnsanlara faydalı oluruz. Peygamberimiz ne buyurur? Hayrun nas men yenfeun nas. İnsanların hayırlısı insanlara faydalı olandır. İşte gözümüzü güzel kullanırsak, kötüye kullanmazsak, Cenab-ı Hakk'ın sanatlarını seyredersek, oradan aldırmış olduğumuz ilimlerle ne yaparız? İnsanlara yardımcı oluruz. İnsanlara faydamız olur. Yani kısacası gözü ne yapacağız? Şu rahmet çiçeklerinin mübarek bir arısı derecesine çıkaracağız. Adi bir kavat derecesine değil. Yani değerli dinleyiciler, mesela dikkat etmeyenler kavat böyle ki nefsine tamamen şey peşinde, kötülük peşinde koşan manasında. Öyleyse diyoruz ki gelin hep beraber gözlerimizi o geçici, ondan sonra geçici şeylere sarf etmeyelim. Devamsız güzelliklere sarf etmeyelim. O manzaraları seyretmeyelim. Yani şehvet peşinde koşmayalım. Nefsani arzu ve istekler peşinde gözlerimizi koşturmayalım. Çünkü o göz emanettir. Sonra ihanet cezasını çekeriz. Gözü ne yapacağız değerli dinleyiciler? Güzel kullanacağız. Rabbimin rızası dairesinde hareket ettireceğiz. Öyle diyoruz ki bulur elbet canını deriz. Bu güzel eserle devam edelim inşallah.

0: Belki de en güzel bayram, kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban, sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram, sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
1: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler. Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi Fotoğraf Çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Reklamları dinlediniz.
6: İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i dareyn devam ediyor. Hazırlayan ve sunan Hadimi.
7: Evet değerli dinleyiciler, şimdi umre programımız başladı. Az da olsa sizlerle şöyle sohbet etmek istiyorum. umre ziyareti anıları elbette ki vardır. İlla ki bir şeyler yaşamışsınızdır. Zaten mühim olan oraya gitmek, o davete icabet etmek değil mi? Yani umre ziyareti İslam dünyasında manevi bir yolculuğun, hac olsun, umre olsun, en derin ve anlamlı ifadelerinden biri. Yani bu yolculuk. Acayip değil mi? Şimdi bu yolculuğu elimizden geldiği kadar, değerli dinleyiciler, umre yolculuğu bambaşka. Düşer Allah için kutsal yollara, ne güzel yolcudur umre yolcusu. Kimi yeni gider, kimisi eski. Ne güzel yolcudur umre yolcusu değil mi? İşte bu umre yolcusu, eskiden gidenler de var, gidecek olanlar da var. Bu İslam dünyasında, Müslümanlar arasında manevi bir yolculuk. Ne kadar kutsal bir yolculuk. Eğer isterseniz gelin yine asr-ı saadete, Ceziretül Arab'a, Mekke'ye, Medine'ye, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ı ziyarete, Kabe'yi tavafa gidelim, manen olsun. Ziyaret edelim, tavaf edelim, olur mu? İşte en derin ve anlamlı ifade bu. Her yıl binlerce, milyonlarca Müslüman Allah'a olan, Rabbimize olan bağlılığı göstermek. Tabii bu gidişte çok farklı değerli dinleyiciler. Bir, Allah'a bağlılığını göstermek için gidenler var. Bir de falan komşu gitti, filan komşu gitti, ben neden gitmeyeyim, işte bende de para var, zenginim gibi. İnşallah öyle niyet etmemişlerdir. Yani düşünenler olabilir. İnşallah olmaz böyle bir şey. Allah'a bağlılığını göstermek için, Allah için gitmek Cenab-ı Hak bizlere, sizlere nasip eylesin. Yani gösteriş demeyelim de o niyetli olanlar inşallah çok azdır, belki de yoktur. Ama biz şöyle diyoruz, üç nevi yolculuk var. Rabbimin çağırdığı, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın çağırdığı, bir de şeytanın çağırdığı vardır. Biz ikisine inşallah, hem Peygamberimizin hem de Rabbimizin çağırdığı umrecilerden Cenab-ı Hak bizleri o şekilde gitmeyi nasip ve müyesser eylesin. İşte hayatlarını bu şekilde giden, Allah'a olan bağlılıklarını göstererek, göstermek için, ya Rabbi ben sana iman ettim, sen beni davet ettin, ben de geliyorum diyerek, lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde ven ni'mete leke vel mülk diyerek, işte o anı yaşamak için Mekke'ye, Medine'ye doğru yola çıkmak, yola çıkacak olanlar, gitmiş olanlar, gelmiş olanlar, gidecek olanlar, bu kutsal yolculuk sırasında tabii yaşanan anılar olur. Bunlar anlatanlar oluyor, anlatmayanlar oluyor değerli dinleyiciler. Ama biz görüyoruz böyle. Bu hacı teyzeler var. İnanır mısınız? Belki normalde yürürken yürüyemez. Ya ben diyor Arafat şeye çıkacağım, Nur Dağı'na çıkacağım. Ya hacı teyze, hacı anne, sen nasıl çıkacağım evladım, çıkacağım diyor. Çıkıyor. Tırmana tırmana tırmana, kan ter içinde, bir bakıyorsun bütün yani elbisesi şey içinde kalmış. Ter içinde kalmış ama çıkıyor. Çıkıyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın o mağarada orada iki rekat namazını kılıyor. Oh diyor evladım, çıktım diyor. Rabbime şükürler olsun. Bu anı da yaşattı Rabbim. Bu anı da yaşadım Allah'ım. Dönüyor bize, ya biz ne yaptık ki hacı teyze? Biz sadece haydin Nur Dağı'na gidelim dedik. Siz de geldiniz. Yok evladım yok, siz olmasaydınız, siz getirmeseydiniz biz buraya gelemezdik. Gözlerinde yaşlar akıyor hacı teyzelerin, amcaların. Yani öyle bir yolculuk ki değerli dinleyiciler, gerçekten şu anda yani onların o hali. Bazı gençler vardır, ya işte ben oraya neye çıkacağım diyenler var, çıkmam gibi. Ama o hacı teyzelerin, o hacı amcaların o gayretini gördükçe var ya, insanın tüyleri diken diken oluyor. İşte diyor evladım, çıktım.
8: İman gücüyle çıktım diyor. Bak dikkat et, normalde hemen hiç çıkamam, yürüyemem, hastayım, şeker hastasıyım, tansiyon hastasıyım diyor ama çıkıyor. Çıkıyor, çıktı. Çıkan çok. Ya yarı yolda kalan yok mu? Var. Ama Cenab-ı Hak aynı sevabı onlara veriyor. Ya Rabbi, benim gücüm kuvvetim yetseydi, çıkabilseydim, gerçekten tansiyon hastası olmasaydım, şeker hastası olmasaydım, ihtiyar olmasaydım, yani ben gücüm kuvvetim olsaydı çıkacaktım Allah'ım diye ağlıyor. Bizi bekliyor tabii, bizler çıkıyoruz. Nur Dağı'nda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o tefekkür ettiği, Cebrail Aleyhisselam'ın geldiği, vahyin ilk geldiği, o an oraları tabii seyrettikten, namaz kıldıktan, oraları ziyaret ettikten sonra dönüyoruz. Aynı yerde bizi bekleyen hacı teyzeler, bizi bekleyen hacı amcalar. Şunu demek istiyorum değerli dinleyiciler, yani Allah'a olan bağlılıklarını görün ya, görmek. İşte bunlar hayatlarımızda unutulmaz anılar. O hacı teyzelerin, hacı amcaların, gençlerin, sizlerin, bütün umrecilerin unutulmaz yaşanmış, yaşanan şeyler Mekke yolunda, Kabe yolunda, Medine yolunda. Bu kutsal yolculuk sırasında işte yaşanan anılar. Daha ne isteriz? Ya gerçekten ben onların o hallerine şaşıyorum. Maşallah, barekallah. Yani başkalarına aynı zamanda ilham kaynağı oluyorlar. Başkalarına güç veriyorlar, kuvvet veriyorlar. O hacı teyze çıkarsa, çıkar da ben çıkamaz mıyım? O gider de ben gidemez miyim? O tavaf eder de ben edemez miyim? Değil mi? İşte ilham kaynağı. Değerli dinleyiciler, gerçekten umre ziyaretinin derin anlamını ve ilham veren hikayelerle dolu nice manevi yolculuklar var. İşte burada İslam'ın 5 şartından bir olarak şu anda haç dönemi, Müslüman'ın yaşamında bir kez yerine getirmesi gereken bir ibadet, biliyorsunuz haç. Bu haç yolculuğu kişiyi hem fiziksel hem de ruhsal bir arınma, insanı arınmaya götürür değil mi? Yani hem hac olsun, umre olsun. Bakıyor başta, diyor mu ya, o hacı teyze normalde belki de normal bir dağa çıksak, hadi gidelim şu Uludağ'ın yarısına kadar ve üçte birine kadar çıkalım desen, çıkamaz belki de, gidemez ki. Belki de gider, aynı mesele de, ama normalde zahiren gidemez ama o dağı çıkıyor. İşte bu Rabbimin onlara vermiş olduğu en büyük güç, kuvvet, manevi bir kuvvet. Diyoruz ya haç, böyle umre. Haç umre deyince zaten insana bir manevi bir kuvvet geliyor. Yani kişiyi bize fiziksel hem de ruhsal bir arınmaya götürüyor. Fiziksel olarak biz böyle insan ki gençleşiyor. Maneviyatta günahların Cenab-ı Hak affediyor. Ruhsal bir arınmaya götürüyor. İnsanlar dünya hayatının karmaşasından, değil mi? Her şeyi unutuyoruz. Değil mi hacı teyzeler, hacı amcalar? Abilerim, kardeşlerim, ablalarım, değil mi? Her şeyi unutuyorsunuz. Bu dünyada, bu Türkiye'de her şeyiniz var, iş yeriniz vardır. Ondan sonra işiniz var, gücünüz var. Her şey var ama her şeyi unutuyorsunuz. Onun karmaşasından uzaklaşıp Allah'a yöneliyoruz, Allah'a. Aynı zamanda insanlık için eşitlik, kardeşlik ve dayanışma gibi temel değerler orada öğreniyoruz. Orada kimler, herkesin statüsü farklı ama ihramı giydiği zaman Kabe'nin etrafında herkes aynı. Bir eşitlik, bir kardeşlik, bir dayanışma, hele bir dayanışma göreceksiniz. Ramazan umresine gidenler vardır. Bu Ramazan umresinde Cenab-ı Hak nasip etti, bizler de oradaydık. Ramazan umresinde giden, tabii buradan Şaban abimiz, Akınoğlu'na, Mehmet Yıldız kardeşimize, ondan sonra Yaşar abimize, Ali abimize ve işlerine, Ramazan ayında olanlara. Nasıl gördünüz değil mi? Nasıl bir yardımlaşma, nasıl bir dayanışma. Sofralar seriliyor, herkes koşa koşa hizmet ediyor. Yani ondan sonra herkese ayrı ayrı, ya istemediğiniz kadar nimetler, istemediğiniz kadar o insanlara ikramlar, iftar saatinde, sahurda. Yani insanlık için bir ya derdini acayip bir yer. Yani hem eşitlik var, hem kardeşlik var, hem dayanışma var, her şey var. insan Allah'a yönelirse umre ve hacca gittiğinde orada görüyor işte. Allah'a bağlılığını hem gösteriyorlar hem de görüyoruz, değil mi? Hayatlarımızda unutulmaz bir deneyim yaşıyoruz orada. Yardımlaşma. Herkes bir şey, bir sofra seriyor, biri getiriyor, biri bir su getiriyor, biri yemek getiriyor, biri dağıtıyor, biri kahve, biri çay derken yani bir orada umreciler oturuyor. Oh ne kadar güzel. Herkes Cenab-ı Hak o umrecilere diyor ki Cenab-ı Hak bunlar benim misafirim. Ey insanlar siz hizmet edeceksiniz. Siz benim kulumsan benim misafirlerimi burada mahrum etmeyeceksiniz. Onlara hizmet edeceksiniz. İşte o insanlar da buradan gitmişiz. Hayatımızın karmaşasından uzaklaşmışız. Her türlü işlerinden uzaklaşmışız değil mi? Allah'a yönelmişiz. Orada nefis yok. Nefis yapmak yok. Kalp kırmak yok. Kırılırsa ne olur? Allah korusun. Çok kötü olur. Orada ne var? İnsanlık var. Orada ne var? Yardım var. Orada ne var? Dayanışma var. Eşitlik var. Kardeşlik var. Her şey var. Her şeyi orada görüyoruz ya. Bütün dünyadaki insanlar gelmişler. Toplanmışlar. Trilyonları verseniz, milyarları dağıtsanız o kadar insanlar öyle toplamamız mümkün değil. Ama Cenab-ı Hakk'a bağlılıklarını gösteren insanlar dünyanın her tarafından gelmişler. Ya Rabbi sen çağırdın biz geldik. Buyur Allah'ım buyur biz geldik. Ne dersen onu yapacağız. Yapmak istiyoruz Allah'ım. Yani insanlık acayip bir durum. İnsanlık için eşitlik orada, kardeşlik orada, dayanışma orada, her şey orada. Yani Kabe'nin etrafında ve Mekke'de, Medine'din o halde bütün insanlık, bütün Müslümanlar oraya gelmişler. Her taraftan, Cezayir'den, ondan sonra ne bileyim, daha değişik, Avustralya'dan, Rusya'dan gelenler var, Rusya'dan. Ondan sonra her taraf Kazakistan'dan, Türkmenistan'dan, Irak'tan, Suriye'den ya sayamayız bütün ülkelerden gelmişler insanlar ayrı ayrı böyle. Ya acayip bir şey değil mi? Bir kardeşlik. İnnemel müminine ihve. Bütün inananlar kardeştir düstur orada gerçekleşiyor. Eşitlik orada herkes ihramını giymiş. Herkes Kabe'nin etrafında ihramını tavaf ediyor. Değil mi? Dayanışma, işte dedim ya, hele Ramazan'da dayanışmayı çok daha güzel göreceksiniz. Her şeyle mükemmel. Herkesin aynı ihramı giymesi, zengin ile fakir arasındaki tüm ayrımlar siler, Cenab-ı Hak silip süpürüyor. Değil mi? Bir bakıyorsun Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhurbaşkanı gelmiş, ihram giymiş. Değil mi? O da sen ne kadar dünyevi dostlar ve rütbeler kabir kapısına kadardır? İşte orada her şey eşit oluyor. Zengin fakir arasındaki tüm ayrımlar kalkıyor. Cenab-ı Hak siliyor. Burada zengin fakir yok. Burada hepiniz benim misafirimsiniz. Ha kim burada üstün? Takva ehli olan, daha çok bana ibadet eden, daha çok beni zikreden, daha çok benim yanıma, benim bütün emirlerimi yerine getirenler benim için üstündür. Takva kuvveti. Takva. Sen ne kadar zengin olursan ol, sen git otelde yat, tavaf etme. Ay işte ondan sonra işi aklına düşerse tavaf et. Ama öbürü bir sabah bir akşam, bir sabah bir akşam her saat bulduğu fırsatı ne yapıyor? Değerlendiriyor. Ya Rabbi ben sana daha çok yakın olmak istiyorum. Belki bir daha gelirim, belki bir daha gelemem Allah'ım. Tavafımı çok yapmak istiyorum. Tavaflarımı kabul eyle. Umremi çok yapmak istiyorum. Belki bir daha gelemem Allah'ım. Dergah-ı İzzetinle kabul eyle. Bana kolay kıl. Benden kabul eyle. Yani o insan da o şekilde yani şimdi otelde vakit geçirenler olmuyor mu? Oluyor. Bazen hasta, o ayrı mesele. Hastalanıp da otelde kalanlar var. Bir de keyfi kalanlar var. Keyfi kaldığı zaman bu gibi manevi atmosferden uzak kalıyor. Ama öbürü manevi atmosferin içine dalmış, daha çok yapabilir miyim Allah'ım? İşte bu durum insanların Allah'ın huzurunda eşit olduğunu güçlü bir şekilde hatırlatıyor. Az önce bahsettiğim, herkes ihramını giymiş, zengin fakir farkı yok. Hepsini Cenab-ı Hak silmiş süpürmüş. Eşitlik var. Eşitlik duygusu. İbadetler sırasında yaşanan maneviyatlar neler yaşıyor bilemezsiniz ki. Bilemeyiz ki. Ya hacıların, ruhların derinden etkileyen nice neler neler neler var. Ya Rabbi nasip eyle, lütfeyle, ihsan eyle. Tekrar gitmek bizlere nasip ve müessir eyle ya Rabbi. Esselatü vesselamu aleyke ya Resulallah demeyi, Esselatü vesselamu aleyke ya Habiballah demeyi, Esselatü vesselamu aleyke ya Seyyidel evveline vel ahirin demeyi bizlere nasip eyle Allah'ım. Ayaklarımızı, kalbimizi ve ruhumuzu oradan kesme Allah'ım. Umre, yani anlatmakla bitmeyen nice nice şeyler var değerli dinleyiciler. Sabır var, sabır, inanç. Ve öyle emekliler var ki, hac mesela umre ibadetini, umre ziyaretini gerçekleştirmek için uzun yıllar para biriktirmiş emekli annelerimiz, ablalarımız, kardeşlerimiz, abilerimiz, amcalarımız. Yaşı ilerlemiş olmasına rağmen, hatta geçen geldi İzzettin abi, yaşı 77 mi 80'e yaklaşmış. Tekrar gideceğim diyor, azim var, kuvvet bu, böyle şey var. Yani yaşı ilerlemiş olmasına rağmen bu kutsal yolculuğu arzu eden, arzusundan asla vazgeçmeyen amcalarımız, teyzelerimiz, ablalarımız ne yapıyorlar? Bunlar var, mesela vardığında Mekke'ye, Medine'ye vardığında sağlık sorunlarına rağmen ben diyor Arafat'a yürüyeceğim, ben Nur Dağı'na çıkacağım, ben Sevir Dağı'na çıkacağım. Bu zorlu yürüyüş sırasında sabrını ve inancını kaybetmeden dua eden annelerimiz, ablalarımız, kardeşlerimiz çıkıyorlar. Arafat'a da çıkıyorlar, Nur Dağı'na da çıkıyorlar. Çıkan var, azmediyorlar, kastediyorlar. Çıkacağım Allah'ım, güç ver Allah'ım, kuvvet ver Allah'ım. Ben yolculuğumu tamamlamak istiyorum. Ben sana varmak istiyorum, senin rızanı kazanmak istiyorum buyuruyuz. Sadece bedenimi değil Allah'ım, ruhumu arındırmak istiyorum. Bedenim çıksın, ruhum arınsın. İşte bu amcalarımızın, teyzelerimizin azmi ve kararlılığı bizi de daha bize ilham kaynağı oluyor. İlham. Allahu Ekber. Öyle değil mi? Umrecilerimiz. Yapmıyor musunuz? Yapılmıyor mu? Görmüyor musunuz? Görmediniz mi? Görüyoruz ya, gördük. Arafat'ta. Gördük Nur Dağı'nda. Şimdi Sevir Dağı'nda gerçi inşaat vardı. Şu anda araçlarla, taksilerle gidiliyor. Yeni yapıldı orası. Taksilerle gidiliyor. Mesela taksiye biniyor, birkaç kişi biniyor, gidiyor. Orada 15 dakika ziyaret ettikten sonra aynı taksi tekrar getiriyor. 38 lira veriyor. Yani demek istediğim şu değerli dinleyiciler. Eğer taksi olmasa zaten yine çıkıyorduk. Ya hacı teyze yapma, etme, tutma. Sizi biz götüremeyiz. Siz yarı yolda kalsanız size uçak çağırmak lazım. Bir sürü masraf, biz sizi nasıl yapıyor? Yok evladım, yok, ben 50 sene beklemişim, 140 sene beklemişim. Ben bura nasıl çıkmam? Öyle bir gücü, öyle bir kuvvet, öyle bir azim, öyle bir kararlılık ki onun karşısında şaşıp kalıyoruz. Ve çıkıyor. Çıkıyor. O da bize ilham kaynağı oluyor. Hadi bakayım, gelin inşallah hep beraber yine 1 Temmuz'da bu manevi halleri, manevi durumları yaşamak istiyorsanız, yaşamak istiyorsak gelin ya, gidelim hep beraber Allah'ın izniyle. Nasıl yapacaksınız? Hemen telefon edeceksiniz. 0-540-224-1073 arayacaksınız. 0-540-224-1073 aradığınızda karşınızda bizi bulacaksınız. Biz size tekrar ne zaman gidileceğini, ne yapacağını, ne kadar ödeyeceğinizi, pasaportunu ne zaman çıkaracağınızı size söyleyeceğiz, anlatacağız. Ve aynı zamanda işte gereken neyse onu size söyleyeceğiz. Yeter ki sizler bize ilham kaynağı olun. Hayır, gelin hep beraber o güzellikleri yaşamayı, Cenab-ı Hak sizlere, bizlere tekrar tekrar, gitmeyenlere de gelmeyi ve gidenlere de tekrar tekrar yaşamayı Cenab-ı Hak bizlere nasip eylesin. Lütfeylesin inşallah. Diyoruz güzel bir eserle bugünlük bu kadar diyoruz. Tekrar ediyorum. Değerli dinleyiciler, umreye gitmek isteyen dinleyicilerimiz 1 Temmuz'da inşallah nasip olursa umreye gidiyoruz. 14 günlük umremiz var. 14 günlük gidip geleceğiz. İsmet hocamız, Mesut Biçim hocamız, Gerekirse bizler inşallah nasip olursa hep beraber şöyle kalabalık olursak bütün hocalar size seferber olacak. Sizleri inşallah buradan alıp 14 gün güzel bir şekilde bu yolculuğu çıkacağız, tamamlayıp tekrar Türkiye'mize döneceğiz. Ne dersiniz? Eğer gitmek isteyen varsa buyurun diyoruz. Sizleri radyomuza bekliyoruz. 0540-224-1073'ten de bizlere ulaşabilirsiniz. Sen canların canısın diyelim ve güzel eserle bugünlük bu kadar diyelim. Rabbim tekrar tekrar gitmeyi, ayaklarımızı ve kalplerimizi ve ruhumuzu oradan kesmesin Allah'ım diyoruz. Sen canların canısın diyelim ve sizlere hediye edelim. Hoşça kalın değerli dinleyiciler.
9: Radyo Nida'yı dinlemektesiniz.

0: hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
1: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyurmuştur.
2: Say ki öldün, yalvardın, yakardın, sana bir gün daha verildi. Bugünü o gün bil, öyle yaşa.

Sevgili, sen gitmiştin. Koyup bir başımıza, bırakıp pak ellerimizi gurbetlerine salmıştın bizi. Yetim kaldık, öksüz kaldık ve ellerimiz kirlendi yokluğunda. Sen gitmiştin. Ayrılıkların dilini hece hece ağlıyoruz şimdi. Akşamlar iniyor dağlara ve hasretimiz yankılanıyor yamaçlarda. Sevgili, nasıl iltica edelim sana? Huzuruna nasıl varalım, yalvaralım? Kemter karıncalar nice mümkün halini Süleyman'a arz. Güneş huzurunda mumların okunmazken esamesi, pervaneler bahsetsin mi varlıktan ve duyurabilsin mi sesini? Efendim, duyar mısın sesimizi? Sevgili, sen aşk ikliminde sultan, sen güzellik şahikasında dolunay, sen vefa göğünde hilal, biz bir bakışının dilencisi, biz dolunay tutkunları, biz bayramı gözleyen oruçlar, güzellik ordusunun hakanı sen, gam rüzgarında gedalar biz. Sen imrenme, biz ayıplanma, sen özüsün var.

sen gitmiştin. Çelik mermere çarptı. İradeye ateş düştü yokluğunda. Hasretinden akıllar yitirildi. Gönüller gölgelere düştü. Sana muhtacız. Sana en fazla muhtacız. En fazla sana muhtacız. Uyandır bizi uykumuzdan. Gel ey sevgili. Bir gelişle gel. Bir gülüşle gel. Doğ ufkumuza. Sar dünyamızı. Gir gönlümüze yeniden. Sana muhtacız. Sen gitmiştin. Seninle birlikte her şeylerimiz gitti. Şehitlerimiz kefenlerinden sıyrıldı senden sonra. Kanlarımız sahralar doldurdu. Kelimelerimiz anlamlarını yitirdi. Kutlu erlerimiz tutsak oldu nefis ordularına. Hiçbir şey kazanmadık ayrılığında efendim. Hiç kar elde edemedik. Aldandık, hep aldandık. Delilimizi yitirdik, delillerimizi yitirdik. Dillerimiz dilim dilim edildi efendim. Bize sevmeyi unutturdular ilkin. Sonra sevginin ne olduğunu. Kendi gönlüne ihanet edenlerimiz gönlün kendisini ihanet ediyorlardı. Vurgunlar yedik peş peşe efendim. Vurgunlar yedik. Ve sen gitmiştin. Sevgili, sen gitmiştin. Biricik sığınağımız, varlığımızın övüncü, yüz akımızdın. Hayırları söyleyip gitmişti. Biz şer işler olduk. Uzun uzun emellere kapıldık. Kapılanıp kaldık umutların kapısında. Ellerimiz vardı açıldıkça dolan. Uzandıkça verilen, böğrümüzde kaldı ellerimiz.

sen gitmiştin. Aşk dervişleri avare, pecmürde, hercai rüzgarlara kapıldılar. Dönüşlerinin ahengini kırdılar. Bölük bölük kadınlarımız, grup grup erlerimiz, demet demet çocuklarımız, kimi güler kimi ağlarken yitirdiler kendilerini. Ve sen gitmiştin efendim. Sevgili, hani bir aşktın, bir güzelliktin sen. Güzellikle aşkın kesiştiği prizmada, güzelliğin cihanı gösteren bir ayna, aşkın o aynanın cilasıydı hani. Güzelliğin olmasa efendim, aşkı hiç bilmeyecekti cihan. Aşkın olmasa güzelliği hiç anlamayacaktı. Sana muhtacız. Sana en fazla muhtacız. En fazla sana muhtacız. Uyandır bizi uykumuzdan. Gel ey sevgili, bir gelişle gel, bir gülüşle gel. Doğ ufkumuza, sar dünyamızı, gir gönlümüze yeniden. Sana muhtacız, sana muhtacız. Sevgili, dertle ağlayandın, hem derde salandın. Gönül yurdunda çaresizlerin çaresi, hastaların merhemiydin. Saadetle yaşamış, saadet çağını yaşatmıştın. Sana muhtacız.

sana en fazla muhtacız. En fazla sana muhtacız. Gel ey sevgilim.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Belki de en güzel bayram, kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban, sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram, sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senin ezeli ilminde yapmayı düşündüğüm bu iş, benim dinim, dünyam ve geleceğim açısından hayırlı olacaksa, bu işi benim hakkımda takdir buyur, onu bana kolaylaştır, uğurlu ve bereketli eyle. Eğer bu iş senin ezeli ilminde, benim dinim ve hayatım hakkında ve işimin akıbeti hakkında şerliyse, onu benden geri çevir, beni de ondan vazgeçir ve benim için nerede olursa olsun yalnızca hayırlı olanı takdir et. Sonra beni ona razı kıl. Buhari, Deavat 48.
3: Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Allah'tan korkana ölüm yar gelir. Ölümden korkana dünya dar gelir. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler: Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073. 0540 224 1073.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
0: Nida. Radyo Nida. Nida.
5: Kutsal Emanetler Bursa'da ziyarete açıldı. Bursa Konyalılar Derneği organizasyonuyla düzenlenen Kutsal Emanetler sergisi 12 Mayıs tarihinde kapılarını ziyaretçilerine açtı. Etkinlik Bursa 1326 Fethi Panorama Müzesi'nde düzenlenecek olup 7 Haziran tarihine kadar tüm vatandaşların katılımına açık olacak. Sergiye girişler ücretsiz olacak. Pazartesi günleriyle bayramın birinci ve ikinci günleri müzenin kapalı günleri olduğu için ziyaret olmayacak. Diğer günlerde ziyaret saatleri boyunca açık olacak. Tüm Bursa ve çevre illerdeki halkımızı maneviyat dolu kutsal emanetler sergisi için Bursa Fetih Panorama Müzesi'ne bekliyoruz.
3: Nida Radyo Nida.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara.
8: Hazırlayıp sunduğu tasavvuftan esintiler başlıyor.
9: Kıymetli dostlarımız, kıymetli dinleyicilerimiz, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepinizin ve hepimizin üzerine olsun inşallah. Bir programda tekrar sizlerle birlikteyiz. Rabbimize hamd ediyoruz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Resulüne aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e sonsuz salatü selamlar gönderiyoruz. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Bizleri şu anda dinleyen çok kıymetli dostlarımıza, büyüklerimize, kardeşlerimize selamlar ve saygılar sunuyoruz. Allah hepimizi istikamet üzere daim olan kullarından eylesin. Sırat-ı müstakim üzerinde daim olanlardan eylesin. Rızasını kazananlardan eylesin. Rızasını talep edenlerden eylesin. Cenab-ı Hakk'ın emrettiklerini yapan, nehyettiklerinden kaçanlardan eylesin. Bizi bize bırakmasın. Bizi nefsimiz ile baş başa bırakmasın. Bizi büyüklerin yolundan, sadat-ı kiram, kibar-ı evliyaullah'ın himem-i aliyelerinden mahrum eylemesin inşallah. Efendim, programlarımızda hep ak dostlarının, Allah dostlarının mübarek kelamları, mübarek sözleri, mübarek hayatlarından kesitlerle taçlandırıyoruz. Onların bizlere verdiği öğütleri ve nasihatleri dinliyoruz. Cenab-ı Hak müstefid olmayı hepimize nasip eylesin inşallah. Efendim, yine Allah dostlarından birisi olan Ebu Hasan el-Harakani Hazretlerinin sohbetlerine şöyle yavaş yavaş bir giriş yapalım ve onların manevi feyzinden ve bereketinden istifade etmeye çalışalım. Bakalım onlar neler anlatmışlar, hangi tavsiyelerde bulunmuşlar, bizlere hangi öğütte bulunmuşlar, yaşantılarıyla, tavırları ve davranışlarıyla asırlar ötesinden, yani 10. asırda yaşamış bir büyüğümüz, efendim binli yıllarda hayatını idam ettirmiş kibar evliyaullah'tan Ebu Hasan el-Harkani Hazretleri, çok yaşamış hikayeleri, hayat hikayesi çok derin ve zengin bir hak dostu. Diyor ki, ey kardeşlerim, Allah-u Teala için yaptığın her şey ihlastır. Allah için yaptığınız her güzel iş zaten Allah için yapılıyorsa o güzeldir, onun tartışması yoktur. Neden? Şimdi sonraki cümleden zaten anlaşılacak. Allah için yapılan konuşma, Allah için yapılan tavır ve davranış, Allah için duruş, Allah için beyanda bulunmak, Allah için rızaya uygun hareket etmek, bunlar Cenab-ı Hakk'ın hoşnutluğunu kazanmamıza vesile olacak güzel davranışlardır diyor. Biz de buna ihlas diyoruz diyor. Bunun tersi ne olabilir? Allah'ın rızasına uygun yapılmayan işler, Allah'ın rızasına uygun olmayan tavır ve davranışlar, duruşlar, varoluşlar, buluşlar, içinde bulunduğumuz ortamlar, eğer insanlar için halk bana desinler diye yapılırsa, ne iyi insan, ne cömert insan, ne güzel bir insan, ama sadece Allah rızası değil, kulların rızasını kazanmak, kulların nezdinde bir yer sahibi olmak, kulların yanında makbul bir insan olmak, onların takdirini kazanmak, ondan sonra yine bildiği yanlış yollardan gitmek, Cenab-ı Hakk'ın yolundan uzaklaşmak olursa diyor, bunun adı da riyadır diyor. Gösteriştir. Ve bunun karşılığını da dünyada belki alabilirsin. Nasıl alabilirsin? Onların hoşnut ettiğin için, gönlünü kazandığından dolayı bir mevki sahibi olabilirsin. Bir makam sahibi olabilirsin. Ünvan sahibi olabilirsin. Ama adam olabilmek, her dönemin adamı olabilirsin. Ama diyor, Allah için olmadığı için sen diyor riyakarsın. Gösteriş için yapmış olursun bu yaptığın hareketleri. Allah muhafaza eylesin, hepimizi korusun inşallah. Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmak, insanın zaten dünyada en büyük hayali, en büyük gayreti, en büyük hizmeti, en büyük himmeti Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun yaşamaktır. Onun rızasını kazanmaktır. Dünyevi işlerimizi yaparken elbette ki dünya işlerini hiç bırakmıyoruz. Bakın bu şu anda radyo programı yapıyoruz ve şu anda seyir halinde kardeşlerimiz ticaretle uğraşıyor. Araç kullanıyor, yük taşıyor, eşya taşıyor, dokuma tezgahında çalışıyor, kulağında kulaklıkla tekstil atölyesinde bizi dinliyor vesaire vesaire. Mutfakta kahvaltısını yapıyor, evinde çayını içiyor. Cenab-ı Hakk'ın rızasını gözetiyorsak yaptığımız güzel işler bize mutlaka dönüş yapıyor olacak. Allah'ın izniyle iki namaz arasındaki yapılan güzel, Cenab-ı Hakk'a uygun yapılan ameller, işler de inşallah Allah'ın izniyle doğru yapıldığı müddetçe ibadet gibi Cenab-ı Hakk'ın hoşnutluğunu kazanmış olarak bize geri dönüyor. Evet, nasihatler, sohbetler devam ediyor. Ebu Hasan-ı Harkani Hazretleri, dünyada en iyi şey nedir diye sormuş Ebu Hasan-ı Harkani Hazretleri. Kime? Oradaki kardeşlerine, talebelerine, muhibbana. Dünyada en iyi şey nedir? Bilir misiniz kardeşlerim? Tabii bu soruya muhatap olanlar kıymetli üstadımız, siz bizden daha iyi bilirsiniz. Siz bize söyleyin de biz de öğrenelim dünyadaki en iyi şeyin ne olduğunu. Bunun üzerine Ebu Hasan-ı Harkani Hazretleri, en iyi şey Allah-u Teala'yı unutmayan bir gönüldür. Allah-u Teala'yı unutmayan gönüldür diyor. Gönlü ön plana çıkıyor. Cenab-ı Hakk'la hep beraber olabilmek. Ne iş yaparsak yapalım, Allah'ı unutmadan, Allah'ın bizi gördüğünü bilerek yapmak.

Yalandır dünyada bütün alkışlar. Buna haykırıyor dikili taşlar. Ölümsüz yolculuk ölümle başlar. Sana haktan başka bir dost ne gerek?

0: Mesut Yavaş'ın hazırlayıp sunduğu Tasavvuf'tan Esintiler devam ediyor.
1: Evet, 2005 yılında albüm olarak, CD olarak, kaset olarak çıkarmış olduğumuz Bugün Allah İçin Ne Yaptın isimli CD'mizden size bir eser dinlettim. Cengiz Numanoğlu üstadımız, Allah gani gani rahmet eylesin, onun sözlerinden oluşan bir albümdü bu. Efendim, çok müthiş sözler ve kelamları var mübarek, Allah gani gani rahmet eylesin, şiirlerini okuduğumuz zaman, dinlediğimiz zaman, bakın Ebu Hasan el-Harkani Hazretleri binli yıllarda, 10. asırda bunları bize anlatmış, anlattığı şeyler, ikaz ettiği konular aslında hep aynı, hep insanı olgunlaştırmaya, insanı güzelleştirmeye. Peki insan güzel olursa ne olur? İnsan güzel olursa karşısındaki insanlara da, canlılara da iyi davranır, hoş geçinir, hoş geçinilir kendisiyle, sohbeti ve muhabbeti dinlenir, yaptığı şeyler güzel olur, davranışları özel olur. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın kendisini bildiğini, gördüğünü bilen insandan zarar mı gelir diyor. Gelmez. Eğer bir insan ne iş yapıyorsa yapsın, hile katacaksa yaptığı işe, kimse görmediği bir yerde, efendim imal ettiği ne olursa olsun işe hile katıyorsa, kimsenin görmediğini zannederek, hani süte su katıyorsa, defolu malı sağlam diye satıyorsa, bozuk çürük malı alta koyup üste güzelleri dizip veriyorsa, bu Cenab-ı Hakk'ın kendisini gördüğünü, bildiğini bilmemekten kaynaklanır. Herhalde görse insan bile bile yapar mı? Aslında biliyor ama nefsi emmaresi, nefsi levvamesi buna engel oluyor. Dünyevi kazanç, daha çok para kazanma hırsı, daha çok ben olayım, güçlü olayım, bu egosu insana hata yaptırıyor, suça götürüyor, iyiliklerden uzaklaşıp kötü amellere taşıyor. Sağlam duramayan, sağlam karakterli olmayan insanları işte görüyoruz her gün medyada, her gün televizyonlarda, ekranlarda, sosyal medyada, orada burada insanların nasıl rezil ve rüsvay olduğunu, koca koca adamların, koca koca insanların, tırnak içerisinde koca koca insanlar diyorum, yani kocalık yaptığı, koca adam olmak, iyi adam olmak, büyük adam olmak, belli bir yerde olmakla alakalı bir şey değil, yaptığı işle alakalı bir şey. İnsanların gözünde, efendim başka makamlarda, mevkilerde olup da kul hakkı ile insanların, efendim üzerine basa basa, haklarını gasp ede gasp ede, Allah korkusundan uzak bir şekilde yapılan işlerin dünyadaki karşılıklarını da görüyoruz. Ahiretteki tarafını Allah biliyor ve Cenab-ı Hak kendisi zaten gerekli kuralları çiğneyenlerin ne ile karşılaşacağını bizlere söylüyor. Dünyadaki rezilliği bir başka, ahiretteki bir başka. Allah hepimizi, bütün evlatlarımızı, çoluğumuzu, çocuğumuzu, kardeşlerimizi, dostlarımızı bu tür hatalardan uzak eylesin inşallah. Allah muhafaza eylesin. Ebu Hasan el-Harkani Hazretleri binli senelerde söylediğini Cengiz Numanoğlu abimiz 2000'li yıllarda bize söylemiş. Ne diyor? Az önce ilahide okuduk. Kendi kasetimden size dinletiyorum. Yalandır dünyada bütün alkışlar. Yani yalandır dünyada bütün üstünlükler, makamlar, mevkiler, efendim masalar, kasalar, tasalar, villalar, yatlar, kotralar, son model arabalar, sahnelerdeki ışıklar, alkışlamalar, yalandır dünyada bütün alkışlar. Bunu haykırıyor dikili taşlar, mezar taşları. Ölümsüz yolculuk ölümle başlar. Ölümsüz yolculuk ölümle başlar. Sana haktan başka bir dost ne gerek dedi. Kim dedi? Cengiz Numanoğlu. Üstadımız söyledi. Ne güzel de söylemiş. Evet. Allah gani gani rahmet eylesin. Kemal Taşçeşme hocamızın bestesiyle acizane Mesut Yavaş yorumuyla da dinlemiş olduk. Bakın o zaman söylenenler, bugün söylenenler aslında hiçbirisi değişmiyor. Söylem değişik, söyleyenler değişik. Hep bize hakkı ve hakikati söylemeye çalışan Allah dostlarından, Cenab-ı Hakk'ın yolunda gidenlerden Cenab-ı Hak razı olsun. Bizlere de şefaatçi olsunlar inşallah. Diyor ki çocuklar, öğrencilerim, talebelerim, muhiplerim, muhibbanlarım, bacıyanlarım, kalendanlarım, talebelerim, nimetlerin en iyisi nedir bilir misiniz? Nimetlerin en iyisi, buyur efendim dediler. Çalışarak insanın kendi kazandığıdır. Nimetlerin en iyisi, insanın çalışarak, alın teriyle, el emeğiyle, bedeniyle çalışarak kazandığı kazanç nimetlerin en güzelidir dedi. Arkadaşların en iyisi nedir bilir misiniz? Arkadaşların en iyisi, buyurun efendim dediler. Size Allahu Teala'yı hatırlatandır dedi. Kalplerin en nurlusu, kalplerin en nurlusu kalp. Kalp mutmain olursa her şey güzel olur. Arabanın motoru gibidir. Arabanız var, müthiş güzel. Kaportası, boyası yakıyor. İç döşemesi 10 numara. İçine girdiğiniz zaman müthiş zevk alıyorsunuz. Keyif aldığınız bir aracınız var. Her şeyi yeni, her şey böyle taze kokuyor. Ama motoru bozuk. Motor çalışmıyor, marş basmıyor, araba gitmiyor. Peki nasıl gidecek? Motoru tamir ettirmen lazım. Yoksa yolda kalırsın. Motor tekleme yapıyor. Yolda kalırsın abicim. Sakın güzel bir ustaya motorunu göster. Rektefiye yapsın. Motoru açsın. Temizlesin. Güzelleştirsin. Arabanın motoru neyse, vücudun da en önemli yeri kalptir. Kalplerin en nurlusu, en huzurlusu Allah'la hep beraber olandır. Allah'ı zikredendir. Allah'ı anandır. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Kalpler ancak Allah'ı anmakla, Allah'la beraber olduğunu bilmekle mutmain olur, nurlanır, feyizlenir, bereketlenir, güzelleşir, dilinde muhabbet, ülfet, muhabbet olur, sevgi olur, saygı olur. Kalp güzel olursa Dilden çıkan da güzel olur, gönülden çıkan da güzel olur. İçerisinde sadece ve sadece mal biriktirmek sevdası, makam ve mevki sahibi olma sevdası, sadece bunlar olursa olmaz diyor, olmaz. Bunları önce temizlemen lazım ey evladım diyor Ebu Hasan-ı Harkani Hazretleri. Evet, ne güzel şeyler söylüyor Allah, şefaatlerine nail eylesin inşallah.
2: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
1: Evet, Nida FM olarak mukaddes ve mübarek topraklara hazırlıklar değil mi? Şu anda Kabe-i Muazzama'da sevgili dostlarımız, sevgili Hüccac, Allah Allah, Medine-i Münevvere'de büyük çoğunluğu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek makamındalar.

Efendimiz'e salatü selam getiriyorlar. Ravza-i Mutahhara'da ibadetlerini yapıyorlar. Hac dönüşünde Allah izin verirse Temmuz ayı başlarında çok kıymetli rehberlerimizin eşliğinde İsmet hocamız, Mahmut Kılıç hocamız ve diğer kardeşlerimiz, muhtemelen Mesut Biçim hocamız sizlere o mübarek topraklarda o Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmaya yönelik ibadetlerin doğruya ulaştığı kutsal topraklarda hizmet etmek için gerçekten büyük gayret ve çaba gösteriyorlar. İsmet hocam zaten mübarek, kıymetlimiz, bizim büyüğümüz, abimiz, üstadımız, onun özverili çalışmaları, onun gayretiyle Allah'ın izniyle bu umreler Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun bir şekilde yapılıp inşallah tekrar yurda dönmüş oluyor. Bu umre programında yerinizi ayırtın diyorum ben şimdiden. Efendim, bilgi sahibi olmak için radyomuza buyurun gelin. Kıymetli kardeşlerimiz, Mahmut hocam zaten hep buralarda, sağ olsun, eksik olmasın. Sizlerle birebir bilgi aktarımı sağlıyor. Diğer kardeşlerimiz de buradalar, sevgi ve muhabbet içerisinde. Size hem yurt içi hem yurt dışındaki gezileri, ibadetleri, İstanbul gezisini ve mukaddes topraktaki gezileri, ibadetleri aktaracaklar, anlatacaklardır. Cenab-ı Allah arzu edip de gitmek isteyen kardeşlerimize, dostlarımıza nasip eylesin. Gitmeyen bilmez, tatmayan bilmez. Gerçekten o mübarek ve mukaddes toprakları şimdi dinlediğimiz kadar, duyduğumuz kadar bize aktarıyorlar idi. Ama gidip geldikten sonra, gördükten sonra o mübarek yerlerde ibadet ve coşkuyu yaşadıktan sonra emin olun bir tek kelime söyleyeceksiniz. İyi ki, iyi ki gelmişim, neden daha önce gelmedim diye hayıflanacaksınız. Bunu demektense bir an önce efendim o mübarek yerleri imkanı olanlar için söylüyorum. Ertelemeyin efendim. Hayat ertelemeye gelmez. Hayat o kadar kısa ki gerçekten çok kısa. Dolayısıyla bugünün kıymetini inşallah diyelim. Tabii yani Temmuz ayı diyoruz ama Allah nasip ederse tabii ki olacak bu işler. Cenab-ı Hak lütfetmezse, parası olan da nasip değilse gidemiyor. Bir de böyle bir şey var. Sebepler oluyor, bir şey çıkıyor. Tam niyet ediyor, bir problemle karşı karşıya kalıyor. Olumsuz bir şey yaşanıyor. Allah kimseye göstermesin de. Efendim, işte evin çatısı çıkıyor. Yani olumsuz derken hastalıktan bahsetmiyorum, onu çağırmıyorum. Evladın nişanı çıkıyor, kızımızı sözü çıkıyor, evladımıza yüzük takıyoruz, arabanın modeli eskiyor, arabanın modelini değiştirmek için bir kampanya karşımıza çıkıyor, hemen diyoruz ki biraz daha erteleyelim. Ama gidip geldikten sonra diyeceksiniz ki neden ertelemişim. Emin olun, defalarca giden bir kardeşiniz olarak söylüyorum, elhamdülillah Cenab-ı Hak lütfetti. Gidip geliyoruz ve gidip gelenlerin, yani şöyle söyleyeyim, 100 kişide 1 veya 2 kişi veya 3 kişi belki normal karşılıyor ama 95 kişi, 100'e yakını keşke daha önce gelseydim, neden gelmemişim, çok pişmanım hocam, Mesut kardeşim, Mesut abicim diyenleri çok ama çok duyduk. Sizler de ihmal etmeyin efendim. Bence en yakında o mübarek yerlere adım atın ve bu güzellikleri yaşayın.
Diyor ki Ebu Hasan el-Arkan Hazretleri, dünyada alimler ve abidler, yani ibadet edenler, ilim sahibi olanlar çoktur. Elhamdülillah, ama akşam ve sabah Cenab-ı Hakk'ın rızası üzere bulunmak mühimdir. Yani ilim sahibi olmak, ilim kitabı okursunuz, ilim sahibi olursunuz, bilgi sahibi olursunuz, diploma sahibi olabiliriz. Ama bu bize ne sağlayacak? Hayatımızda nasıl bizi bir yerlere götürecek, taşıyacak? İlim ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Çün okudun, bilmezsin. Yani kendini bilmezsen bu nice okumaktır diyor Yunus Emre Hazretleri. Okumanın manası kişi hakkı bilmektir. Çün okudun bilmezsin, bu bir kuru emektir. Boş bir emektir. Yani boşa çekilen bir kürektir diyor. E o zaman ne yapacağız? Demek ki dikkatli bir şekilde okuduklarımız ile amel edeceğiz. Okuduklarımız ile amel edeceğiz. Hayatımızı güzelleştireceğiz. Hayatımızı renklendireceğiz. Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun işler yapacağız ki o zaman işin farkına varmış olalım. Akşam eve geldiğimiz zaman huzurla ve mutlulukla başımızı yastığa koyalım. Elhamdülillahi ala kulli hal. Ya Rabbi, halimize şükürler olsun. Bugün yine senin rızana uygun bir şekilde, rızana uygun bir hayat geçirdim bugün için. Yarına zaten Allah kerim. Yarına çıkacağımız belli değil ki zaten. Biz bugünden mesulüz. Biz bugünden sorumluyuz. Evet. Şimdi Medine-i Münevvere'den çok bahsettik. Son yaptığım ilahi var, Can Medine diye. Efendim Erhan Özkral kardeşim, benim neyzenim. Söz beste kendisine ait. Ben de onu okudum. Size Medine'yi anlatacağız. Ve kendi sesimden, kendi programımda bu ilahi de armağan ediyorum efendim. Medine'de olan dostlara ve bizi şu anda dinleyen, emin olun sosyal medya aracılığıyla Avustralya'dan da dinleyen var. Urfa'dan Hayrullah kardeşim dinliyor. İstanbul'dan dinleyen kardeşlerimiz, Ali Bey kardeşimize ve Bursa Çarşı'dan bizi dinleyen dostlara da bu güzel ilahimizi, çünkü özel hattımıza, WhatsApp hattımıza, kendi telefonuma dinliyoruz abi 107.3 diye mesaj gönderen dostlara ben de buradan ne yapmam lazım? Mukabelede bulunmam lazım değil mi? Çok teşekkür ederiz. Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, rahmetini umarak, azabından korkarak kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. Sırtımı sana dayadım. Sana sığındım. Senden başka sığınak, senden başka dayanak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere inandım. Muttefekun aleyh.
1: Mesut Yavaş'ın hazırlayıp sunduğu Tasavvuf'tan Esintiler devam ediyor.
2: Evet, Can Medine ilahimiz, umarım beğenmişsinizdir. Medine-i Münevvere'yi anlatan, o güzel mukaddes toprakları anlatan, tabii çok eserler var Medine-i Münevvere ile alakalı. Bizim yıllardır her programda, her organizasyonda, FM Teyyare Kültür Merkezi'ndeki konserlerimizde okuduğumuz Medine'ye varamadım, gül kokusu alamadım. Ben Resul'e doyamadım, yaralıyam, yaralı. İlahisini tabii ki herkes bilmeyen yoktur. Efendim, bu ilahimizi de zaman zaman bizler de ne yapıyoruz? Okuyoruz, bazen canlı okuyoruz, bazen canlı istiyorlar. Bir mısra şöyle bir size okuyayım. İnşallah Medine aşkımız biraz daha ziyadeleşsin ve inşallah Medine sevdalıları biraz daha cuşu huruşa gelsin inşallah. Medine'ye varamadım, gül kokusu alamadım. Ben Resul'e doyamadım, yaralı.

kara açtı yüreğimde yara. Bulunmaz derdime çare, yaralıyım.

Seni seviyorum Mevlam, seni Beytullah'a çağır bizi.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Belki de en güzel bayram, kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban, sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram, sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz Nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Evet efendim, Nida Yardımlaşma Derneğimiz radyomuzun uhdesinde olan, bünyesinde olan bir dernektir. Kıymetli kardeşimiz Mehmet Esmer bizzat organizasyonun başında olarak Afrika'ya bu kardeşlerimizin yanına gidip orada bilakis başında bulunarak kurban ibadetlerini emanet olarak verdiğiniz kurbanların kesimi için efendim bulunacak ve Allah'ın izniyle sizlere de bilgi aktarımında bulunacaktır. Henüz bu karar vermediyseniz bu kurban meselesinde radyomuzdan bilgi sahibi olabilirsiniz, gelebilirsiniz. 224-01-08 543 alan koduyla cep telefonundan da bilgi sahibi olmanız mümkün. Allah kabul etsin inşallah şimdiden yapacağımız ibadetleri. Anonslarda da duyuyoruz. Sofralarımızı zenginleştirmek nasıl olacak? Bir başkasının sofrasına koyduğumuz katkı ile güzelleşecektir. Hani bir başka büyüğümüz şöyle demişti: bazı insanlar yedikleri zaman doyarlar. Genelde böyle olur zaten, hepimiz yemek yiyince doyarız. Yani karnımız doyuncaya kadar yemek yeriz veya kimi insanlar yemek yiyince doyar, demek ki bir insan tiplemesi daha gelecek ki böyle söylenmiş. Bazı insanlar da yedirince doyarlar demişti. Yiyince doyanlar, yedirince doyanlar, ikisi de çok güzel. Kendimiz doyuyoruz, başkasını da doyurduğumuz zaman da yine biz doymuş oluyoruz. Hani Peygamber Efendimizin ifadesinde var ya, kesilen hayvandan ne kadarı bize kaldı? Ya Resulallah, bir parça bize kaldı, diğerlerin hepsini dağıttık deyince, desene hayvanın bir çoğu, bir bütünü bize kaldı ifadesini kullanmıştı. Bunu biliyoruz hepimiz. Yani verdiklerimiz aslında, tasadduk ettiklerimiz, zekat olarak, sadaka olarak, hayır olarak verdiklerimiz, maddi ve manevi olarak verdiklerimiz aslında bizim gerçek malımızdır diyor. Diğerleri, paylaştıklarımız inşallah bizim gerçek malımız olarak ahirette karşımıza çıkacak. Evet, Ebu Hasan'ın Arkani Hazretleri bugün o mübareğin sohbetlerine girmiş olduk, biraz onların sohbet halkasına dahil olduk. Hangi birine müracaat etsek, hangi bir Allah dostunun hayatına sokulsak gerçekten gönlümüzü coşturacak mübarek kelamlar ediyorlar. Ki onlar Peygamber Efendimiz'den beslenen silsile-i saadat olarak sahabe-i kiram, tabi'in, tebe-i tabi'in, onu takip eden, takip eden, takip eden, günümüze kadar gelen üstadlarımız, alimlerimiz, Resul Efendimiz'i gölge gibi takip eden büyüklerimizin nasihatleriyle feyizleniyoruz aslında, bereketleniyoruz. Diyor ki yine, yaptığımız güzel ibadetler bizi cennetteki Tuğba ağacının altında toplayacak ey kardeşlerim. Yani cennette girip rızayı kazanıp, tabi bizim amacımız cenneti kazanmak değil, Allah'ın rızasını kazanmak. Cenab-ı Hak ne takdir ederse biz ona razı olacağız. Ama ana gayemiz nedir? Büyüklerin hepsinin ana gayesi Cenab-ı Hakk'ın rızasını gözetmek. Cenab-ı Hakk'ın hoşnutluğunu kazanmak. Diyor ki cennette Cenab-ı Hak böyle bir şeyle mükafatlandıracak. Tuğba ağacının altında Allah-u Teala'dan, herkes orada tuğba altında, ağacın altında gölgelenirken bundan mahrum olmak, yani o tuğba gölgenin olmadığı o dehşetli günde biz güneşin altında kalmaktansa diyor, dünyada bir diken ağacının altında kalmayı tercih ederim diyor. Bakın, yani dünyadaki sıkıntılar, problemler, eksik kalan taraflar, mutlaka dünyada hiçbir zaman bir şey tam olmayacak. Hiçbir şey tam olmaz. Geçen bir büyüğümüzün sohbetinde dinlemiştik. Böyle işte kardeşimiz anlatıyor. Oğlum dedi, burası dünya. Sen dedi cenneti anlatıyorsun bize dedi. Dünyada bir şey hep eksik kalacak yavrum dedi. O bütün her şey tam olması için cennet olması lazım. Burası dünya hayatı. Eksikler olacak. Efendim, tamamlayamadığımız şeyler olacak. Bir taraftan sıkıntı olacak. Olmasa iyi. Ama hayatın gerçeği bu. Onun için diyor, bir diken ağacının altında Allah-u Teala'yı hatırlamayı, ona uymayı, onun emirlerini yapmayı tercih ederim diyor. Allah dostları böyle diyorlar. Sıkıntılara, problemlere çok fazla feryat figan etmeden, kendimizi üzmeden, etrafımızdakileri de üzmeden, çevremizde de hep bir takım insanlar var değil mi? Herkesin yanında birileri var. Kimler var? Eşin var, kocan var, hanımın var, çocuğun var, torunun var, abin var, kız kardeşin var, teyzen var, halan var, babaanne var, anneanne var. Var. Herkesin etrafı. İş ortağın var, iş arkadaşın var. Bunlarla münasebetin var. Hepsi dört dörtlük olmuyor. Olmayacak zaten diyor. Onun için bize düşen görev Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun yaşamak, ona uygun hareketlerde bulunmaktır diyor. Peygamber Efendimizin varisi olabilmek için onun yaşantısını takip etmek gerekir diyor. Onun sünnetlerini bilmek gerekir diyor. Onun tavsiyelerine uymak gerekir diyor ki inşallah Efendimizin ümmetinden olabilme bahtiyarlığına erebilmiş olalım diyor. Diyor ki Ebu Hasan el-Arkani Hazretleri, şöyle ömrüme baktım diyor, 73 yıllık, 73 yıl yaşamış mübarek. Efendim baktım diyor, ibadetlerimin hepsini bir saatlik kadar kısa, günahlarıma bakınca da Nuh aleyhisselamın ömrü kadar uzun gördüm diyor. Allah Allah. İbadetlerini bir saatlik gibi diyor. Yani ibadetlerime güvenmem diyor. İbadetlerime güvenmiyorum, güvenemiyorum. Ama günahlarım, Allah muhafaza eylesin, Nuh aleyhisselamın 900 sene, 1000 sene yaşayan peygamberlerin ömrü kadar uzun gördüm diyor. Hani diyor ya, münafık yaptığı dağlar kadar veya müşrik, günahkar günahlarını burnunun ucundaki toz kadar görür diyor. ona göre önemsemez. Ama Müslüman yaptığı hatalarını dağlar gibi görür gerçek mümin ve görür ve çekinir, korkar, hataya düşmekten korkar diyor. Evet, Ebu Hasan-ül Arkan Hazretleri, 73 yıllık hayatıma baktım, onun için diyor tövbe ve istiğfar, Cenab-ı Hakk'ın rızasını talep etmek, rızasını arzulamak, Cenab-ı Hakk'ın istedikleri gibi kul olabilmek asıl olan budur diyor. Evet, Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimetlere şükredin ey kardeşlerim diyor. Nasıl diyor Allah diyor, senden vaktinden evvel namaz kılmanı istemiyorsa, mesela şimdi öğlen ezanına Türkiye saatine göre bir saat var. Şimdi öğlen namazı bize farz mı? Değil. Sabah namazı farzdı. Sabah namazını inşallah vaktinde kılanlardan eylesin Rabbim hepimizi. Öğlen vakti geliyor. Öğlen namazı girdikten sonra farziyet başlıyor. Yani şu anda diyor kendine öğlen namazının sıkıntısını niye dert ediniyorsun? Bazıları var ya, kardeşlerimiz böyle bazen yeni başlayanlar, abi çok zor gibi böyle serzenişlerde bulunuyorlar da. Bir dervişin birisi de dedi ki, kardeşim zaten sana dedi bir vakit namaz kılmak yükümlülüğümüz var. Şu anda mesela sabah namazını kılamadın değil mi? Sabah namazı şu anda sana kılman gerekiyor. Öğlen namazına çıkma senedimiz yok ki be güzel kardeşim diyor. Öğlen namazına vardıktan sonra diyor sen bu vakti düşün. O zaman mükellefiyetin geliyor senin. Evet. İnşallah Cenab-ı Allah sağlık sıhhat afiyetten ayırmasın cümlemizi. Gönüllere programımızın da sonuna geldik. İnşallah bir başka programda, bundan sonraki programımızda tekrar sizlerle buluşmayı Cenab-ı Hak nasip eylesin. Dilek ve temennisiyle hepinize Allah'a emanet ediyorum kıymetli dostlar. Cenab-ı Hak yar ve yardımcımız olsun. Allah bizleri sevdiklerinin yolundan ayırmasın. Kendine kul, Habibi edibine ümmet eylesin efendim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler. Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073. 0540 224 1073.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Nida. Radyo Nida. Nida.
6: Kutsal Emanetler Bursa'da ziyarete açıldı. Bursa Konyalılar Derneği organizasyonuyla düzenlenen Kutsal Emanetler sergisi 12 Mayıs tarihinde kapılarını ziyaretçilerine açtı. Etkinlik Bursa 1326 Fetih Panorama Müzesi'nde düzenlenecek olup 7 Haziran tarihine kadar tüm vatandaşların katılımına açık olacak. Sergiye girişler ücretsiz olacak. Pazartesi günleriyle bayramın birinci ve ikinci günleri müzenin kapalı günleri olduğu için ziyaret olmayacak. Diğer günlerde ziyaret saatleri boyunca açık olacak. Tüm Bursa ve çevre illerdeki halkımızı maneviyat dolu Kutsal Emanetler sergisi için Bursa Fetih Panorama Müzesi'ne bekliyoruz.
5: Nida. Radyo Nida.
7: Reklamları dinlediniz.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senin ezeli ilminde yapmayı düşündüğüm bu iş, benim dinim, dünyam ve geleceğim açısından hayırlı olacaksa, bu işi benim hakkımda takdir buyur, onu bana kolaylaştır, uğurlu ve bereketli eyle. Eğer bu iş senin ezeli ilminde, benim dinim ve hayatım hakkında ve işimin akıbeti hakkında şerliyse, onu benden geri çevir, beni de ondan vazgeçir ve benim için nerede olursa olsun yalnızca hayırlı olanı takdir et. Sonra beni ona razı kıl. Buhari, Deavat 48.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Allah'tan korkana ölüm yar gelir. Ölümden korkana dünya dar gelir. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.
1: Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayan.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, rahmetini umarak, azabından korkarak kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. Sırtımı sana dayadım. Sana sığındım. Senden başka sığınak, senden başka dayanak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere inandım. Muttefekun aleyh.
1: Radyo Nida her an yanınızda. www.radyonida.com.tr

0: hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73
1: Yakuttan, zümrütten medet boşuna. Hepsi bir gün döner, çakıl taşına. Çakıl taşına. Geç kalma, bakıp da o genç yaşına. Genç yaşına. Sanma ki önünde seçenekler çok. Ya iman, ya isyan. Üçüncüsü yok. Üçüncüsü yok. Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara.

0: salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Emanete riayet etmeyenin imanı yoktur. Ahde vefa göstermeyenin ise dini yoktur.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Sözü ve muamelesi doğru, dürüst tüccar, kıyamet gününde peygamberler, peygamberleri tasdik eden doğru kimseler ve şehitlerle beraber olacaktır.

Kulla vefa aramak beyhude bir emektir. Dostu Allah olmayan yapayalnız demektir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlar.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyun, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Ey ululuğuyla beraber bize bizden daha yakın olan, geceyi ve gündüzü kuşatan celal ve ikram sahibi Rabbimiz. Günahlarımızdan meydana gelen gam ve tasamızı sana şikayet ediyor. Hesabın zorluğundan ve azabın şiddetinden yine senin rahmet ve şefkatine iltica ediyoruz. Bir zaman kulun Yakup peygamber derdini sana açmıştı. Sen onun hüznünü gidermiş ve o hüzünlü nebiyi sonunda yine evlatlarıyla buluşturmuştun. Bir kere de Nuh nebi dua dua sana yalvarmıştı. Sen onun üzüntü ve tasalarını gidermiştin. Yine Hazreti Eyyub'un duasına cevap vermiş, üzerinde dönüp duran belaları bertaraf etmiştin. Yunus aleyhisselama da aynı muamelede bulunmuş, onun gam

Küçük bir tebessüm, içten bir selam, içten bir selam. Dosta hatır soran bir iki kelam. Kısaca diyor ki insana İslam, İhlasla yaptığın her şey ibadet. İhlasla yaptığın her şey ibadet. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.

0: Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler, kendine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder, söz verdiği zaman sözünde durmaz.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Alışveriş yapanlar birbirlerinden ayrılmadıkları sürece alışverişi kabul edip etmeme konusunda serbesttirler. Eğer dürüst davranırlar ve malın kusurunu açıkça söylerlerse alışverişleri bereketlenir. Fakat kusuru gizler ve yalan söylerlerse yaptıkları alışverişin bereketi gider.
2: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
3: Belki de en güzel bayram kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 01 08 0543 224 01 08 Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
2: Bir tanıtım dinlediniz.
4: Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: bütün şeytanlardan ve bütün muzır şeylerden ve her bir isabet edici gözden Allah'ın tam kelimeleriyle Allah'a sığınırım. Buhari, Enbiya 10.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Camii Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler: Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073. 0540 224 1073.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yer.
5: Bursa ve çevresi için...

celal sahibisin. Her türlü kusurdan münezzehsin. Vahid-i ehadsın ki zıddın bile olamaz. Benzerin tasavvur edilemez. Sen ki Allah'sın, beka sahibisin. Her türlü eksiklikten mukaddessin. Kadim-i ezelisin ki sonradan olanlara ve sonu olanlara benzemezsin. Sen ki Allah'sın, cemal sahibisin. Çirkinlik ve noksanlık senin katına erişmez. Vacibül vücutsun ki varlar hep seninle vardır. Başkalarının yokluğu sana noksan getirmez. Sen ki Allah'sın, kemal sahibisin. Adaletsizlik ve anlamsızlık senin adına yaraşmaz. Zat-ı Zülcelal'sin ki kafirlerin vehimleri, gafillerin zanları senin yanına yanaşamaz. Sen ki Allah'sın, en güzel isimlerin sahibisin. Akıl ve hayallerin tasvirleri ve tarifleri seni anlatmaya yetmez. Ehad-ı Samet'sin ki eşyanın hepsine birden tecelli etmen, eşyanın her birine tecellini eksiltmez. Kusurluyum, bağışlamanı diliyorum. Günahkarlar senin kapına varır, suçlular affınla aklanır. Seni cümle kusur ve çirkinlikten pak biliyorum. Huzurunda secde secde eğiliyor, Subhanallah diyor. Muhtacım, rahmetini umuyorum. Açlar senin elinden beslenir, yoksullar rahmetinle sevinir. Her muhtacın ihtiyacını karşıladığına tanıklık ediyorum. Sana minnettarlığımı şükrümle arz ediyor, Elhamdülillah diyorum. Acizim, kudretine dayanıyorum. Acizler senden medet umar, zayıflar lütfunla doyar. Her acizin imdadına, kudret ve rahmetinle yetiştiğine şahitlik ediyorum. Sana hayranlığımı rükularımla ifade ediyor, Allahu Ekber diyorum.

0: آله.
1: Bir çocuk düşünün. Bayramın ne olduğunu biliyor ama bayram sevincini hiç yaşamamış. Bir anne düşünün. Evladının gözlerine bakıyor ama elinden hiçbir şey gelmiyor. Bir sofra düşünün. Kurulmuş gibi ama eksik. Sessiz ama çok şey anlatıyor. Afrika'da nice aile için bayram bazen sadece bir bekleyişten ibaret kalıyor. İşte sizin vacip kurban bağışınız, o eksik sofraya bereket, o mahzun eve sevinç, o çaresiz yüreğe umut olabilir. Bu bayram, bir kurbanla sadece vazifenizi yerine getirmeyin, bir kalbin duasına da ortak olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
2: Takma sakın şeytanın o süslü kemendini. Mala, mülke, evlada kilitleme kendini. Hele bu dünya için yıkma ahlak bendini. Nefsin zindanlarından mümkün değil kaçılsın. Allah'a kilitlen ki tüm kilitler açılsın. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Rahmanirrahim. Ferdün, hayyun, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Ey rahmeti sonsuz olan Allah'ım, en iyisim sen ol ve beni yalnızlık hissi de dahil her türlü korkudan emin kıl. Belalardan, afetlerden, helak edecek yollardan, dünyada ve ukbada gam, keder, hüzün ve tasa sebebi olabilecek bütün gailelerden muhafaza buyur. Rabbim, sen asla sözünden de vaadinden de dönmezsin. Ne olur bize olan vaatlerini de gerçekleştir. Rahmeti, merhameti, re'feti ve şefkati sonsuz Allah'ım. Beni mahrum bırakmayıp lütufta bulunduğun, alçalmasına izin vermeyip yüksek mertebelere ulaştırdığın, güzelliklerini artırdığın, azabınla değil de merhametinle muamele ettiğin talihli kullarından eyle. Yüce Mevlam, bütün bunları senden ve sadece senden diliyorum. Zira sen gücü her şeye yeten yegane kadir-i mutlaksın.

İnsan doğmak, insana ilahi bir ihsandır. İnsan doğan kaç kişi ölürken de insandır. Hayatın sırrını anlayanlara, Radyo Nida.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Sadece O vardır. O tektir ve şeriki, ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd de O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Allah'ım, senin verdiğine mani olacak yoktur. Senin men ettiğini de verecek yoktur. Servet sahiplerine senin katında malları fayda vermez. Ancak salih amellerinden fayda görürler. Muttefekun aleyh.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O insanı avucunun içine alan ne fena bir haldir. Emanete ihanetten de sana sığınırım. O ne kötü bir huy ve tabiattır. Ebu Davud, Vitir 32.

her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyor. Ey nur, ey Kuddüs, ey ilklerin ilki ve sonların sonu. Rabbim, ismet perdesini yırtan günahlarımı affet. Ümitsizliğe sebep olan günahlarımı affet. Beni affet Rabbim, affet. Gözyaşlarımla çağırıyorum seni. Ey müminlerin dostu, feryat edenlere cevap veren, ey sadık yüreklerin dostu, beni bu gece ve her saatte affet.

zikrinle sana yaklaşabilirim. Biliyorum. Rahmetinden beni kendine yaklaştırmanı diliyorum. Bana şükrü öğretmeni, zikrini ilham etmeni diliyorum. Bana merhamet etmeni, beni verdiğine razı ve kanaatkar kılmanı diliyorum. Sen ki ihtiyacı olana verirsin, kapına gelenleri geri çevirmez. Ey Rabbim, senin saltanatın yücedir. Kimine gizli, kimine apaçıksın. Rabbim, biliyorum ki senden başka günahlarımı bağışlayacak, suçlarımı örtecek kimse yok. Biliyorum ki ben nefsime zulmettim, sana itaat etmedim. Bütün bunlara rağmen beni unutmadığından ve bana lütfettiğinden dolayı kalbim sana kavuşma arzusuyla dolu. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Her kötülüğümü örtersin. Başıma gelen her belayı hafifletirsin. Beni çirkin günahlarımın ağırlığından kurtar. Her şeye sabrettim ama senin ayrılığına dayanamam. Beni hizmetine al. Sana sürekli bir kul olayım. Güvencim, dayanağım, dostum, sevdiğim sensin. Rahmetin ve kudretinle koru beni. Hatalarımı bağışla. Değil mi ki sen kullarına bu hükmü verdin? Bana yönelin, benden isteyin, kabul edeyim dedin. Ben de yüzümü sana çevirdim, elimi sana uzattım. Silahı ağlamak ve sermayesi ümit olan şu kulun senin kapına geldi. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetin ve şefkatinle beni koru. Beni koru Rabbim.

ağlarım. Yar ben ağlarım. Yar yüreğimi de ağlarım. Sevdana verdim ömrümü. Fedadır, fedadır tendeki canım. Ağlarım, yar ben ağlarım. Yar yüreğimi de ağlarım. Sensiz her mevsim hazandır, virandır gönül bağlarım. Sensiz her mevsim hazandır, virandır gönül bağlarım. Virandır gönül bağlarım.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Belki de en güzel bayram, kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban, sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram, sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana verdiğin rızık konusunda beni kanaat sahibi yap ve o rızkımı bereketli kıl. Zayi olan her nimetin daha hayırlısını bana ihsan eyle. Hakim Deavat 1878.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kul din kardeşine yardımcı olduğu sürece Allah da onun yardımcısı olur.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: İnsanların en kötüsü, şerrinden dolayı insanların kendisinden çekindiği kimsedir.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
2: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler. Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073.
3: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Nida. Radyo Nida. Nida.
5: Kutsal Emanetler Bursa'da ziyarete açıldı. Bursa Konyalılar Derneği organizasyonuyla düzenlenen Kutsal Emanetler sergisi 12 Mayıs tarihinde kapılarını ziyaretçilerine açtı. Etkinlik Bursa 1326 Fetih Panorama Müzesi'nde düzenlenecek olup 7 Haziran tarihine kadar tüm vatandaşların katılımına açık olacak. Sergiye girişler ücretsiz olacak. Pazartesi günleriyle bayramın birinci ve ikinci günleri müzenin kapalı günleri olduğu için ziyaret olmayacak. Diğer günlerde ziyaret saatleri boyunca açık olacak. Tüm Bursa ve çevre illerdeki halkımızı maneviyat dolu Kutsal Emanetler sergisi için Bursa Fetih Panorama Müzesi'ne bekliyoruz.
4: Nida. Radyo Nida.
6: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
7: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir Bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti Bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Burası Radyo.

Allah Teala anlatılacaklardan ders almamaktan da ibret almamaktan. Dünya imtihanında sınıfta kalıp yarın ruzi mahşerde rezil rüsva olmaktan Allah Teala cümlenizi ve cümlemizi muhafaza eylesin. Ve ben bir misafirim. Misafirin duası makbuldür diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Teala bu akşam ziyaretiyle müşerref olacağımız kainatın medarı iftiharı Efendimizin mübarek parçası hürmetine bu akşam kendisini rüyada görebilmeyi Allah Teala cümlenize ve cümlemize nasip eylesin. Muhterem kardeşlerim, bir sünnet-i seniye ile başlamak söze icap eder. Tanışmak sünnettir. Her hafta burada birbirinden kıymetli hoca efendileri dinliyorsunuz. Bir tatlı değil de bir acı balla karşılaştınız. Dolayısıyla ben şimdiden süüşi lisan edeceksem sizlerden özür diliyorum. Adım İbrahim, soyadım Gürbüz. Aslen Erzurumluyum. İlk görev yerim de Arnavutköy. Daha yeni çiçeği burnunda 45 günlük evli bir kardeşinizim. 9 ay içeride yattım anne karnında. Onun dışında 33 senedir dünyada dünyayı kirletiyoruz. Dolayısıyla bugün kıymetli hocalarımın davetiyle buraya geldim. Allah Teala Hazretleri bizlere de sizlere de bu toplulukta toplandığımız gibi mahşerde de beraber toplanabilmeyi Cenab-ı Hak nasip eylesin. Muhterem kardeşlerim, toplandığınız meclisin büyüklüğüne, ehemmiyetine binaen ben Peygamberimizden bir hadis-i nebevi, ondan sonra hemen hızlıca dersimin beyit ve ayetlerine geçeceğim. Bu hadis-i şerif aklınızda olursa neleri kazanacağınıza veya neleri kaybedeceğinize bir anlam yüklemeniz içindir bu hadis-i nebeviler. Yıllarca sahabe efendilerimiz Peygamberimizin dudaklarından cenneti dinlemişler. Cennetin terennümleriyle dünyada çektikleri zahmetler artık onlara hiç ama hiç zerre kadar dokunmamış. Mesela bir Hazreti Bilal radıyallahu anh, Kabe'nin gölgesinde dövülmüş, sövülmüş, üzerine büyük tuvaletlerini yapmış Mekke müşrikleri. Ama ne zaman Hazreti Bilal cenneti duysa, peygamberi görse her şeyi unutuyor. Sahabe peygamberden cenneti dinleyince dünyanın bütün meşgaleleri, meşakkatlerini unutuyorlar. Cehennem ayetlerini duyduklarında ise Allah Resulü ile beraber gözlerinden yaşlar adeta sağanak bir yağmur gibi damlıyordu. Bakmayın bugün ümmeti Muhammed'in bir takımlarının şu sözü söylemesine. Aman canım, bir defa cehennemde yanarız çıkarız demesine bakmayın. Vallahi Resulullah'ın ifadesidir. Gecenin bir yarısı cehennemin iniltisi uykularımı kaçırdı Allah'ım demesiyle zaten işin ne kadar büyük bir sıkıntı olduğunu bir nebze olsun anlıyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki İzâ merartum biriyâdil cenne ferta'u. Bir anda ey ashabım, sizler dünyadaki cennet bahçelerine uğradığınız zamanda istifade edin. Sahabe efendilerimiz dünyada cenneti duydukları an bir an şaşırdılar. Hemen içlerinden birisi ve mâ riyâzul cenne ya Resûlallah. Allah'ın dünyadaki cennet bahçeleri nereler? Bir Mekke coğrafyasında acaba yeşilliklerin olduğu, hurma ağaçlarının olduğu, nehirlerin aktığı yer mi? Bizim memleketimizin coğrafyasına göre acaba boğaza nazır bir villa mı? Ya Resulallah, cennet bahçesi neresi? Dünyadayken bu cennet neresi ya Resulallah dediklerinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki mecalisul ilim, bir rivayette mecalisul zikir. İlim meclisleri, zikir meclisleri, Allah'ın anıldığı, ayetlerin okunduğu, gelenlerin birbirlerini menfaat için değil sadece Allah için sevdikleri meclisler Allah'ın dünyadaki cennet bahçeleridir. İşte sizler bugün bu meclise geldiniz. Buradan dağılırken yolda arkadaşınızı gördünüz veya akrabanız veya babanız dedi. Nereden geliyorsun yavrum? Baba, ben cennetten geliyorum. Babanız veya size bu soruyu soran kişi hadi oradan cenneti kim kaybetti ki sen bulasın dese ve siz de yemin etseniz. Vallahi, billahi, tallahi ben cennetten geliyorum deseniz bütün fıkıh alimlerine göre bu adamın yemini hakikattir. Yemininden dolayı asla ceza veya kefaret vermez. Çünkü bu meclise bir hoca değil, bu meclise cennet bahçesi adını kainatın efendisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem verdi. Dolayısıyla ilim meclislerini bırakmayın. Sohbet meclislerini bırakmayın. Kalplerinizde bir takım dünyevi sıkıntılara karşı Allah'ın ayetleriyle, peygamberin hadisleriyle tedavi olmayı muhakkak tavsiye ediyorum. Rabbim bu dünyada buluşturdu.
İnanıyorum ki burası cennete giden cennet yolcularının bir nevi yolda dinlendiği bir istasyon durağı. Allah bir dahaki durağımızı cennette beraber yapabilmeyi nasip eylesin. Muhterem kardeşlerim, hemen dersime başlayayım. Büyüklerimizden bir Allah dostunun kelamuhum şifa, nazaruhum deva, kelamları şifadır buyurulan büyük bir Allah dostunun sözleriyle ben dersime başlayayım. Buyuruyor ki vücut verme sakın sen kendini bir. Ey kardeşim, Allah sana bir takım şeyler verdiyse buna güzellik de, buna güç de, buna ekonomi de, aklına ne gelirse gelsin. Allah sana bir şey verdiyse sakın sen kendini benlik hastalığına kaptırma. Vücut verme sakın sen kendini bil. Eğer haddini bilirsen, nereden geldiğini bilirsen, nereye gideceğini anlarsın. Dolayısıyla kibirlenmenin hiçbir anlamı kalmaz. Bakın, Kur'an-ı Kerim'de bize Allah Teala'nın anlattığı şeytan aleyhilane. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın kendisini kıyamete kadar lanetlediği şeytan, soruyorum sizlere, ilimsizliğinden dolayı mı huzurdan kovuldu, yoksa kibrinden dolayı mı? Elbette cevap, kibrinden dolayı. Yani ben deme hastalığı vardı onda. Benlik hastalığı öyle bir hastalıktır ki Firavun gibi bir adamı bakın ne hale getirdi. Tefsirler diyor ki Firavun'a Allah öyle bir hal vermişti ki herkesin ağzında 32 diş varken Firavun'un ağzında 2 diş vardı. Biri yukarıda, birisi aşağıda. Aman yemek yedim, bir kürdanla dişlerimin arasını temizleyin. Böyle bir dert yok. Bir defa bile Allah ona diş ağrısı vermemişti. Rivayet o ki 40 günde bir tuvalete giderdi. Bir oturuşunda tek başına bir hayvanı kemiklerine kadar yerdi. Ve öyle bir hali vardı ki bindiği at bir rampaya çıktığında ön ayakları kısalır, arka ayakları uzardı. Tersine yaptığında ise tam tersine olurdu. Önce Firavun başladı benlik duygusu ona şu cümleyi söylettirdi. Benden daha kuvvetli bir adam yoktur. Birazcık daha ilerledi. Benden daha kuvvetli bir hükümdar yoktur. Ve işin en son sözünü Kur'an bize naklediyor. وَقَالَ اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلَى Benden daha kuvvetli bir adam demiyor artık. Benden daha kuvvetli bir hükümdar demiyor artık. Ben yeryüzünün en büyük Allah'ıyım demeye başladım. Ve işin sonunda Kızıldeniz'de geberirken dedi ki ben ancak ve ancak beni İsrail'in Rabbine iman ettim dedi. Allah Teala buyurdu. El an yeni mi aklın başına geldi? Yani demek istediğimiz şey şu kardeşlerim. Bir insan benlik hastalığına kapıldığında o benlik hastalığı önce onu kendi sınırlarını dışına, daha sonra ise maalesef ilahlık iddiasında bulunacak kadar kişiyi azgınlığa götürür. Sade Firavun mu? Değil. Peygamberimizin bizzat kendi ifadesiyle Firavuni eşeddun min Firavuni Musa. Benim Firavunum var ya, Musa'nın Firavunundan daha şiddetli. Kimdi o? Ebu Cehil. Nasıl bir adam Ebu Cehil? Şöyle bir adam. Asla ve kat'a peygamberimize olan düşmanlıkta sınır tanımamış. Az evvel hocamın okuduğu Rahman suresi tam tevafuk oldu. Sahabe efendilerimizden birisi var. Abdullah İbni Mesud. Rica ederim bu sahabeyi şöyle bir gözünüzün önüne getirin. 1.50 boylarında birisi, yaklaşık 40 kilo kadar Abdullah İbni Mesud. Çok zayıf. O kadar zayıf ki bir ağaca çıktığında sahabeler gülermiş. Niye biliyor musunuz? Ayakları o kadar ince ki acaba hangisi ağacın dalı, hangisi Abdullah'ın ayağı gülerlermiş. Ama Allah Resulü buyurdu ki şu incecik ayaklara gülüyorsunuz ama Allah'a yemin ederim ki bu ayaklar mahşere geldiğinde mizanları çatlatacak bir ayaktır buyurdu. Efendimiz toplamış sahabeyi, Mekke'nin en zorlu günleri ve Efendimiz diyor ki aranızda Kabe'de Rahman suresini okuyacak biri var mı? Bütün sahabenin kafaları önde ve içlerinde arkadan bedeni görünmeyen bir el. Abdullah İbni Mesud. Hazreti Hamza orada. Hazreti Ömer orada. Ama el kaldıran Hazreti Abdullah İbni Mesud. Efendimiz ikinci defa sordu. İkinci defa aynı el. Üçüncü defa aynı el kalkınca Abdullah İbni Mesud dedi ki ya Resulallah niye izin vermiyorsunuz? Yoksa ben şehadete layık değil miyim deyince Efendimiz buyurdu ki o halde Mekke'nin yolu sana mübarek olsun. Biliyor giderse sağ gelmeyecek. Tek başına dev kadro demek görmek isteyen alsın size Abdullah İbni Mesud. Geldi Kabe'ye doğru, elinde de bir tane asa, sallana sallana geliyor. Ebu Cehil ve arkadaşları onu görünce dediler, bu gelen Muhammed'in köpeklerinden değil mi haşa?
Zannediyorlar ki gelecek diyecek ki ben artık Lat ve Uzza'ya iman ettim. Ama Abdullah İbni Mesud onlara doğru baktı. Başladı Rahman suresini okumaya. Er-Rahman allemel Kur'an halakal insan allemehul beyan demeden Ebu Cehil yerinden bir fırladı. Rivayet odur ki öyle bir tokat attı ki Abdullah İbni Mesud'un kulağı yerinden koptu. Aranızda la ilahe illallah dediği için dayak yiyen varsa, aranızda kelime-i şehadete haykırdığı için sövülen varsa, aranızda ilim meclisine gittiği için birileri tarafından iğneleyici mesaj yiyen varsa sakın üzülmesin, davanın sahibi Allah'tır. Bakın şimdi Abdullah İbni Mesud'a ne olacak? Elinde kopmuş bir kulağıyla gelmiş, peygamber mescidinde ağlıyor. Efendimiz o ağlarken o da ağladı. Baktı ki yanında Cebrail aleyhisselam tebessüm ediyor. Ey Cibril neye gülüyorsun? Abdullah ağlarken sen niye gülüyorsun? Ya Muhammed gün gelecek anlayacaksın. Ve seneler sonra Bedir Muharebesi'nde Allah Teala bir zamanlar kulağının kopmasına sebep olan Ebu Cehil'in kellesini Abdullah İbni Mesud'a nasip edecek. Ağır bir yara almış, dizüstü yere çökmüş. Abdullah İbni Mesud yaklaşınca işte benlik hastalığına geleceğim ya. Ebu Cehil'in benlik hastalığı ona ne dedi biliyor musunuz? Şöyle açtı gömleğini, yırttı. Ey Abdullah dedi, kaderin cilvesine bak dedi. Bir zamanlar ben seni dövdüm, kulağını kopardım. Şimdi demek ki kellemi alacaksın. Madem kellemi alacaksın, şu gerdanlığımdan biraz al da Muhammed biraz gerdanlık görsün dedi. Son nefeste küfrünü adeta kusan bir adam. Öyle bir benlik duygusu vardı ki kendisine niye iman etmiyorsun dediklerinde ben Mekke'nin en zenginiyken Mekke'nin en fakiri Hazreti Bilal'le aynı sofraya mı oturacağım demiş. İşte benlik duygusu. Kellesini yerde sürükleyerek götüren Abdullah İbni Mesud durumu anlatınca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselama soruyor. O gün niye gülüyordun ey Cibril? Ya Muhammed ben biliyordum ki bugün kulağı kopan Abdullah İbni Mesud'un kulağını kopuran bu Ebu Cehil'e Allah bir kulağa karşı bir kelle Allah nasip edecek. Onu bildiğim için gülüyordum. Ben bugün diyorum ki ya Rabbi Gazze'li Müslümanların kulakları değil, elleri, ayakları, bedenleri parçaladı. Ya Rabbi şu kopan eller, kopan ayaklar, kopan kelleler hürmetine ya Rabbi tez zamanda Gazze'nin kurtulmasını sen nasip eyle ya Rabbi. Onlara bu sonu hazırlayanların da kellesini iade eyle ya Rabbi. Vücut verme sakın sen kendini bil. İbadet kıldığın tevfiki hak bil. Allah sana bir şey nasip ettiyse onu kimden bileceksin? Onu Allah'tan bileceksin. Ben yaptım değil, ben zaten istedim değil. Bunu murad eden Allah'tır. Allah Teala bir takım şeyleri ne yapar? Sebep halk eder. Sen hakikatte sebebin Allah olduğunu bilirsen işte o zaman kendini fasulye gibi nimetten zannetmezsin. İbadet kıldığım tevfiki hak bil. Soruyorum size, bu işi yapan kim? Allah'tır. Sen değilsin, ben değilim. Bu istasyonu buraya açan Allah'tır. Hakikatte sebep Allah'tır. Ama işte abilerimiz, hocalarımız buraya gelmişler. Allah bu işi onların eliyle nasip etmiş. Dolayısıyla Allah bir şeyi nasip ettiyse sakın onu kendi nefsinden bilme. Onu Mevla'dan bil. Kivarlık hep günahtır, bunu böylece bil. Kamu müminleri senden aziz bil. Beyit bitiyor. Diyor ki eğer sana bir tavsiye gerekiyorsa acizane diyorum ki evladım kendini insanlardan üstün görme. Kendini aşağıya çektiğin müddetçe buna tevazu diyoruz İmam Rabbani'nin ifadesiyle alçalarak yükselmenin en güzel adıdır. Bugün bizi buraya toplayan Allah'tır. Biz bugün buradayız. Sakın kendimizi şu anda gece kulüplerinde eğlenenlerden üstün görmeyelim. Kaderin cilvesidir bilinmez. Bir dahaki sohbette onlar burada olur. Allah muhafaza sen orada olabilirsin. Bizim bir hocamız öyle diyordu. Kabe-i Muazzama'da namaz kılarken siyahi birisi yanımda namaza durdu. Metaf alanında baktım ki simsiyah sadece ihram var. İçinden geçirmiş bizim arkadaş. Ya demiş şunun rengine bak siyah miyah bir şey. Ama baltayı taşa vurdum diyor. O siyahi namazı bitirince döndü şöyle baktı. Ayağının altını gösteriyor. Zencilerin ayaklarının altı beyazdır ve bizim arkadaşa diyor ki hoca hoca o çok güvendiğin beyaz rengi Allah ayağımın altına verdi dedi diyor. Ne yapmayın? Kendinizi insanlardan üstün görmeyin. Her zaman tevazu kanatlarınızı açın.
Bişri Hafi'yi duymadınız mı? Her gece sarhoş giden bir adamdı Bişri Hafi. Ve kendisi bir geceleyin bir çöplükten geçerken besmeleyi görmüş. O besmelenin yeri orası değil demiş, evine getirmiş. Ve Allah'ın işine bakın ki Mevla o gece eşkıya olarak yatan Bişri Hafi hakkında zamanın büyüklerinden birisine rüyada buyuruldu ki gidin Bişre söyleyin. O dün gece bizim ismimizi dünya çöplüklerinden kaldırdı, evine astı. Biz de onun ismini eşkıyalar listesinden sildik, evliya listesine yazdık. Öyle bir hale geldi ki kendisine bu haber geldiğinde ayakları yalın olduğu için Hafi ismi verilmiş. Kendisi yolda yürürken yürüdüğü yollarda bile hayvanlar küçük tuvaletini yapmazdı, biliyor musunuz? Allah'ın işi. Sarhoştu ama Allah kalbine bir dokundu. Bişri Hafi olarak kitaplarda Allah dostu olarak geçti. Dolayısıyla aziz gör aybını hakka gidelim. Cemali bakemale seyredelim. Kendi kusurlarımızla ilgilenelim. İnsanların kusurlarıyla değil. Biz insanların ilahları değiliz kardeşlerim. Vallahi kendi başımdan geçtiği için anlatıyorum, hemen ayete geçeyim. Cenab-ı Hak bazen kuluna öyle bir tokat atar ki tokadın nereden geldiğini anlamazsın. Bakarsınız kitaplarda bir Süleyman aleyhisselama Allah bir karıncayla ders veriyor. Bakarsınız bir Nuh aleyhisselama Allah bir köpeği gördüğü için Nuh aleyhisselam biraz böyle, yani nasıl diyeyim, böyle hayvan mı olur dedi de Allah Nuh aleyhisselamı adeta azarladı. Mevla kuluna öyle bir yerden tokat atar ki nereden geldiğini anlamazsın. Taksim'de bir programa gittik. Bir sabah namazı programı, Taksim camisi yeni açılmış, davet edildik, gittik. Eylül ayıydı, yanımda da bir hoca arkadaş var. Hayatımda ilk defa ben Taksim'e o gün gittim. İnanın kıymetli kardeşlerim, hayatımda gördüğüm şu manzara hiç unutamıyorum. Yani bana göre dünyayı değil, Türkiye'deki günahlar değil, Taksim'in bir saati dünyayı batırmaya yeter. Arkadaş bana dedi ki hocam dedi, bak buradan sana farklı laflar gelirse pek kale alma. Neyse gittik, sabah namazı programı yapıldı. Dönüyoruz, ikimizin de üzerinde beyaz cübbe. Ama Müslümanların çocuklarının o halde sokaklarda sarhoşluktan sızmış olduklarını gördüm. Kimisi yerde kusuyor, kimisi dayak yemiş. Biz giderken bazıları laf atıyor bize. Kıymetli hocam, baktım ki birisi dedi ki hoca hoca dedi. Arkadaşım dedi ki hocam devam et, devam et. Baktım bir bayan geldi, şu kolumdan tuttu. O kadar alkol kokuyordu ki burnumun kemiği adeta sızladı. Geldi şu yakama yapıştı. Şimdi hepinizin aklını okuyabiliyorum. Diyeceksiniz ki hocam ne hakaret etti sana. Bana ne dedi biliyor musunuz? Hocam Allah aşkına, peygamber aşkına, Kur'an aşkına ne olur bize dua edin. Allah bizi bu karanlıklardan kurtarsın hocam dedi. Şimdi biz ne bekliyoruz? Oradaki insanlar kötüdür. Oradaki insanlar madde hastasıdır. Onlar kurtulmayı bekliyor. Kıymetli kardeşlerim, hemen ayette toparlayayım. Ayet-i kerime bizim unuttuğumuz bir hakikati anlatıyor. Estağfirullah. İbrahim suresi 7. ayet. Ve iz te'ezzene rabbukum, o vakit Rabbiniz size hatırladı, hatırlattı, söz verdi. Allah'ın sözü innallaha la yuhliful mi'ad. O Allah sözünden dönmez. Mevla neyin sözünü verdi? Şunun. Le in şekertum, eğer siz şükrederseniz le ezidennekum. Mevla diyor ki ben arttırırım. Maddi manevi, zahiri batini, görünen görünmeyen nimetlerime eğer şükrederseniz, Mevla diyor ki ben Allah olarak size diyorum ki, söz veriyorum. Ben sözünden hiç dönmedim ki. Ben şükredenlerin nimetini arttırırım ama ve le in kefertum, bura çok acayip. Eğer verdiğim nimetlere şükretmek dururken küfrederseniz inne azabi, muhakkak ki bizim azabımız demiyor ayet. Benim azabım leşedid. İnne azabi leşedid, benim azabım. Nankörlüğe karşı yapılan en büyük günaha karşı Allah diyor ki benim azabım çok şiddetli olur. Hocam peki neye biz şükredeceğiz? Ben birkaç madde sıralayayım. Nedir o? Aziz kardeşlerim, birinci şükredeceğiniz şey vallahi iman ve İslam nimetidir. İman ve İslam nimeti o kadar büyük bir nimettir ki وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْسُوهَا. Mevla diyor ki Allah'ın verdiği nimetleri saymaya kalkışsanız sayamazsınız. Matematiğiniz yetmez, geometriniz yetmez, bilgisayarlarınızın hard diskleri yetmez. İman ve İslam nimetinin büyüklüğünü gelin asr-ı saadetten şu misalle öğrenelim. Sahabeden birisi cuma namazı vakti Medine-i Münevvere'den evinden çıkarken nasıl oluyorsa yol güzergahında bir karınca topluluğu görmüş. Mescide yetişeyim derken bir karıncayı ezdi. Namaz boyunca ağlamış.
Bir karınca için gözyaşı döken sahabenin talip olduğu cennete bugün aynı Müslümanlar hayvanları bizzat, zararlı olanları demiyorum, zararsız hayvanları öldürerek aynı cennete gireceğini zannediyor. Namaz bitti, o sahabe peygamberimize geliyor. Ya Resulallah, ben buraya gelirken bir karınca ezdim. Bunun hükmü nedir? Aynı soru size gelse ne dersiniz? Ya tövbe et, bir daha yapma. Bunun üzerine Efendimiz hiç beklenmeyen bir cevap veriyor. Ona buyurdu ki sen Mekke'de kızını diri diri toprağa gömen adam değil misin? Anlatsana dedi o günü. Bir soru, hiç beklenmedik bir cevap. Ya Resulallah anlatmasam olmaz mı? Hayır dedi, anlat. Ya Resulallah biz cahiliye döneminde şu itikattaydık. Bir adamın eğer ilk çocuğu kız olursa biz onu şeytandan peydahladı zannederdik. Ve o çocuğu biz diri diri toprağa gömerdik. Benim de ilk çocuğum kız oldu. Çocuğumun kız olduğu haberi gelince dünya başıma yıkıldı. Günlerce evimden çıkamadım. Çocuğum nihayet 1-2 yaşlarına gelince artık bu utanca dayanamam dedim. Hanımıma dedim ki hazırla çocuğumu, dayıya gidiyor. O günün literatüründe dayıya gitmek diri diri gövülmekti. Hanımım ne kadar ağladıysa da taşlaşmış kalbim onun ağlamasına zerre kadar iltifat etmedim. Kızım en güzel elbiselerini giyiyor. Babasından başka kime güvenebilir ki? Babası onun için en kuvvetli dağ, en emin yer, en güvenli limandı. Önümden giderken Mekke'nin çıkışında büyük bir kuyu var. Dedim ki kızıma, kızım hadi gel bakalım seninle şu kuyudan bakmaca oynayalım. Kızım kuyuya doğru yanaşınca ben bir tekme atmamla kız kuyuya düşecekti ki ufacık parmaklarıyla yanından tutundu hemen. Sallanıyor. Babacım ne olursun yardım et, biliyorum babacım yanlışlıkla oldu değil mi? Fakat kalbim o kadar kararmıştı ki o küçücük elleri ayaklarımla ezdim. Ve kızımın bana son sözü. Babacım biraz geride dur da üzerimden sıçrayacak olan çamur elbiseni kirletmesin. Dedi ve o kız çocuk karanlığa düştü. O kadar ağladı ki sahabe. Efendimiz ikinci defa anlattırdı, yine herkes ağladı. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şunu buyurdu. Ey ashabım, Allah'a yemin ederim ki sizler cahiliye döneminden çocuklarını diri diri toprağa gömen bir kavimdiniz, bir topluluktunuz da gözünüzden yaşlar gelmiyordu. Allah size din olarak İslam'ı, kitap olarak Kur'an'ı, peygamber olarak da Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi verdi. Ve sizler bir zamanlar çocuklarınızı diri diri gömerken ağlamıyordunuz. Ama İslam'ın bereketiyle bugün bir karınca için gözyaşı döküyorsunuz buyurdu. İslam adamı aslan, İslamsızlık adamı çakal yapar buyururdu. Şükredeceğimiz birinci nimet, iman ve İslam nimeti. İkinci nimet mi? Hemen yanı başımızdaki hastaneye gidin. Eğer tanıdık bir doktor varsa bir yoğun bakıma çıkın. Vallahi nefes alma nimetinin ne kadar büyük bir nimet olduğunu nefes alma makinelerine bağlı olanlar bilir. Göz nimetinin ne kadar kıymetli bir nimet olduğunu gözüne gözlük inen, gözleri artık uzağı seçemeyen bilir. Ayakların kıymetini ayaklarına artık romatizma inen insanlar bilir. Hatırlıyorum, bir hocamıza birisi aradı da hocam dedi acil bir hastamız var, dua eder misiniz? Hayırdır dedi, neyi var hastanın? 24 yaşında bir trafik kazası geçiriyor kardeşimiz. Trafik kazası sebebiyle şu göz kapaklarına çocuğun felç iniyor. Göz kapakları çalışmıyor. Dolayısıyla gözler kapanmayınca çocuk akşamleyin yatıyor. Gözü de açık kaldığı için beden otomatik kilitlenmiş. Yaş 24, yaklaşık 2-3 seneden beri şu anda o kardeşimiz bitkisel hayatta. Kimin aklına gelir? Göz kapağının bir nimet olduğu. Korona zamanında korona olmanın en büyük alameti tadın gitmesi, kokunun gitmesi. Soruyorum, tadınız gitse ağzınızdan Allah'tan başka o tat duygusunu verecek kim var? Koku gitse o koku duygusunu verecek Allah'tan başka güç kim var? İşte yağmur yağmıyor. Hadi bilim yağdırsın. Hadi teknoloji yağdırsın. Ama Allah meydan okuyor. قُلْ اَرَعِيْتُمْ اِنْ أَصْبَحَ مَاءُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ O Allah öyle bir Allah'tır ki üzerinizden yağmur bulutları geçerken size yağmur indirmese Allah'tan başka yağmur verecek hiçbir zat yoktur. Şükür önce iman ve İslam nimeti. Sonra şükür sağlık sıhhat nimeti. Sonra vatan nimeti. Üzerimizde bombanın yağmadığı için bizler belki bunu anlamayabiliriz. Ama bugün adım gibi eminim Gazze'li bir Müslüman, Suriyeli bir mücahit burada olsaydı
rahat rahat bir sohbete gidip gelme nimetinin ne kadar büyük bir nimet olduğunu onlar çok iyi anlarlardı. Bizler nimetin içerisinde olduğumuz için anlamıyoruz. Anlamak için zaten bunları yapıyoruz. Üstad öyle diyor. Ölüden mektup gelir, diri okur anlamaz. Sorsan herkes Müslüman ama ne şükür var ne namaz. Bizim maalesef böyle bir eksikliğimiz var. Şükürsüz bir topluluk olduk. Hamd etmeyen bir topluluk olduk. Aman niye böyle değil, niye getirilmiyor diye sürekli şikayetçi bir topluluk olduk. Bir gün birisi bana dedi ki hocam dedi zenginlik nedir sizce? Ben de ona şöyle dedim. Zenginlik göreceli bir şeydir. Kişiden kişiye göre değişir. Mesela senin ayakkabılarındaki delikler ayakkabısı çok iyi olanlara göre sen fakirsin. Ama ayakları olmayan birine göre sen çok zenginsin. Üstündeki elbise eski olabilir. Çok iyi bir elbise giyene göre sen fakirsin. Ama şimdi üzerinde elbise olmayıp donarak ölen bir çocuk için vallahi sen çok zenginsin. Kuru bir ekmek bizim için çok basit değil mi? Afrika seferi yapan bir hocamız diyor ki Afrika'ya gittiğimizde oradaki çocuklara böyle çantamı açtım. Birer tane oyuncak verdim ve o çocuklar oyuncağı alıp ısırdı. Anlamadım ne yaptıklarını. Sonra yere tükürerek dediler ki amca biz sizlerden oyuncak değil akşamleyin evde yemeyip sabahleyin çöpe atacağınız kuru ekmekleri istiyoruz dedi. Bize göre çok basit. Çöpe atabilirsiniz ama onlar için çok kıymetli. Binaen aleyh toparlayayım. Eskiler bilirler. Eskilerden böyle tüplü televizyonlar vardı. Adamın bir tanesinin televizyonu sürekli bozuluyormuş. Ne zaman tamire götürse tamirci diyor ki ya bir şey dikkatimi çekti ama demiş. Siz bu televizyonu getiriyorsunuz ama bunun motor kısmında hep ekmek kırıntıları çıkıyor. Yani bir dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Adam da bu sefer eve geliyor. 6 yaşındaki çocuğunu gizli gizli takip ediyor. Ve gördüğü manzara gerçekten çok ibretlik. Bakıyor ki çocuk Afrikalılarla alakalı belgesel izliyor. Hani Afrika'da açlıktan ölmek üzere olan çocuklar var ya. Onları görünce 6 yaşındaki çocuk koşuyor içeriden. Hemen ekmeği alıyor. Un ufak yapıyor. Televizyonun arkasından motorun üzerine döküyor. Ne demek istiyor? Siz açsınız. Aha ben size buradan ekmek gönderiyorum. İşte merhamet. Bir çocuğun Afrika'daki Müslümanlara kendi aklıyla uzatmaya çalıştığı ekmek olabilmektir. Şükredin, hamd edin, sakın nankörlüğe girmeyelim. Estağfirullah fezkuruni ezkurkum ve şkuruli ve la tekfurun. Allah Teala kullarım beni anın. Sadece darlıkta değil her anda beni anın ki ben de en zor anınızda buyur kulum deyin. Ve şkuruli verdiğim nimetlere şükredin ama ve la tekfurun. Nankörlük benim kullarıma yakışmaz. İnsan en yakın arkadaşına bile birkaç defa iyilik yapsa, arkadaşından birazcık nankörlük görse hemen defteri kapatıyorsun. Efendi Hazretlerimiz öyle derdi. Allah sana bu kadar nimet verdi, sen bu kadar nankörlük yapıyorsun ama Allah nefesini kesmiyor. Allah rızkını kesmiyor. Böyle büyük bir Allah'a şükretmek dururken asla ve kat'a nankörlük bize bir Müslümana yakışmaz. Dolayısıyla şükredeceğiz. Evimizdeki ekmek bizim için bir şükürdür. Akşam evinize gittiğinizde bir bardak çayınız, eşinizle muhabbet mi ediyorsunuz? Vallahi bunlar çok büyük nimetler. Kitabul Cu' adlı bir eser var, onunla toparlayayım. Kitabul Cu' adlı eserde açlık kitabı, Efendimizin kızı Hazreti Fatıma, Tuzzehra radıyallahu anha, Efendimiz'e bir ekmek getiriyor. Peygamber ahlakı. Hemen ekmeği yemek yok. Nereden geldi bu ekmek ya Fatıma? Ya Resulallah dedi, birisi bana un getirdi, ben de o unu aldım, ekmek yaptım. Aynen rivayet eden ravi şunu anlatıyor. Peygamber ekmeği parçalarken bir yandan yutkunuyordu, bir yandan ağlıyordu ve şöyle buyurdu. Allah'a yemin ederim ki ey Fatıma, bu getirmiş olduğun ekmeğin lokması 3 günden beridir babanın midesine girecek ilk lokmadır buyurdu. 3 günden beridir babanın midesine girecek ilk lokmadır. Ahiret var Müslümanlar. Sümme letus'elunne yevme izin anin na'in. O gün bütün nimetlerden ne var? Hesaba çekilmek var. Allah'ım hesabını veremeyeceğimiz işlerin altına girmekten bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Dilimizden şükrü, kalbimizden zikri zerre kadar eksik eyleme ya Rabbi. Şu sohbetler hürmetine kaybettiğimiz duyguları yeniden kazanabilmeyi bizlere nasip eyle. Hadis-i şerif nedir? Hadis-i şerifi sizlerle beraber ezberleyip öyle çıkacağız. Nedir o? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müthiş bir hadis-i şerif. Allah Resulü diyor ki ya Muaz,
Ey Muaz, vallahi inni le uhibbuke. Vallahi diyor, ben seni çok seviyorum. Aziz kardeşlerim, bu bir sünnettir. Men ahabbe ahahu fel yu'limi yahu. Seven sevdiğine sevdiğini bildirsin. Allah için birini seviyorsanız ona sevdiğinizi söyleyin. Çiçek kuruduktan sonra su vermenin bir anlamı yok. Sevgi bir su gibidir. Ne kadar su verirseniz o kadar çiçek ne olur? Kendine gelir. Peygamberimiz diyor ki ya Muaz, ben seni seviyorum. Dolayısıyla usike ya Muaz, sana bir şey vasiyet ediyorum. Bak, nasihat değil. Nasihat her zaman yapılır ama vasiyet çok özel bir şeydir. Ya Muaz, sana ben bir şey vasiyet ediyorum. La teda'anne fi duburi kulli salatin. Her namazda muhakkak bunu oku. Yani namaz kılıyorsunuz ya, son tahiyyata oturduğunuzda bunu oku ey Muaz diyor. Peygamberimiz Hazreti Muaz'ı seviyor. Onun üzerinden de demek ki bizi seviyor ki bu hadis buraya kadar geldi. Peki peygamberimizin vasiyet ettiği dua ne? Şu. Allahümme e'inni ala zikrika ve şükrike ve husnü ibadetik. Allahümme ey Allah'ım. E'inni, bana yardım et. Ala zikrike, seni zikretmeye. Ve şükrike, verdiğin nimetlere şükretmeye. Ve husnü ibadetik, kulluğumu da güzel yapma noktasında Allah'ım bana yardım et. Allah cümlemize hem ibadette hem zikirde hem de kulluğa en güzel şekilde, yalışacak şekilde amel etmeyi cümlemize ikram eylesin. Rabbim söylettirdi, dinlettirdi, icabıyla amel etmeye cümlemizi muvaffak eylesin. Cenab-ı Hak elimizdeki maddi manevi bütün nimetlerin kadrini, kıymetini bilmeyi cümlemize ikram eylesin. Yaşlı bir teyzemiz komşuları tarafından yardımlar yapılıyormuş. Ama komşular yardım poşetlerini bırakırlarmış. Instagram'a atalım, Facebook'ta gösterelim. Böyle bir reklam anlayışı yoktu o insanlarda. Dolayısıyla yardım yapıyormuş gibi görünmeyin. Yardım yapın ama görünmeyin diye güzel bir söz okumuştum. Teyzemiz de kapıyı açıyormuş, bağırıyormuş. Allah'ım sana hamdü senalar olsun. Niye yine ya Rabbi rızkımı gönderdin? Yan komşusu da bir ateistmiş. O da oradan bağırıyormuş. Allah yok kadın, Allah yok diye böyle kendisince kadına tepki veriyor. Kadın da ona inat her zaman şükrünü, hamdini haykırıyor.

Bu Kurban Bayramı'nda yoksulluk, kuraklık ve imkansızlıklarla mücadele eden nice aile, bayram sevincini sizin desteğinizle yaşasın. Vacip kurban bağışınız, sofralara bereket, gönüllere umut, yüzlere tebessüm olsun. Siz de kurban ibadetinizi yerine getirirken binlerce kilometre uzaktaki kardeşlerimizin duasına ortak olun. Kurbanlarınızı vermiş olduğunuz vekaletle sizin adınıza kesiyor ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Kurban bağışlarınız için 0543 224 0108 0543 224 0108 emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Zandan sakının. Zira zan sözün en yalan olanıdır. İnsanların özel hallerini araştırmayın. Konuşmalarını dinlemeye çalışmayın. Birbirinizin alışverişini kızıştırmayın. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize kin beslemeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeşler olun.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Dikkat edin. Vücutta öyle bir et parçası vardır ki, o iyi, doğru ve düzgün olursa, bütün vücut iyi, doğru ve düzgün olur. O bozulursa, bütün vücut bozulur. Dikkat edin, o kalptir.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Rabbim, senin yardımını diliyor ve sana tevekkül ediyorum. Ne olur ne dünya ne de ahiret meselelerinde beni çaresizliğimle baş başa bırakma. Ey buraların ve ötelerin Rahman ve Rahim Rabbi. İşte kulluğumla kapına geldim ve huzurundayım. Ey günahkar kullarını affeden Rabbim. Kendine yazık etmiş biri olarak kapının tokmağına dokunuyorum. Ey zalimlerin bile rahmetini umduğu Rabbim. Çok cürümler işledim. Ama yüce divanında diz kırıp boyun büküyor, senden affımı umuyorum. Yüce Mevlam, merhametini esirgeme ne olur. Ben günahkarım, sense bağışlayansın. Günahkar kulları senden başka kim bağışlayabilir? Bu kulunu da bağışla, ey merhameti sonsuz, ey yardım edenlerin en hayırlısı Rabbim.

0: kendini açınca.
1: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler. Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073.
2: Bilenler hac ve umre malzemeleri

WhatsApp istekleriniz için 0543 224 0108 0543 224 0108.

Selamet istiyorsan kalbi Hakk'a kenetle. Vicdan ve ahlakını Kur'an ile denetle. Radyo Nida, hayatın sırrına

Selamünaleyküm, hayırlı günler. Bilenler haç ve umre malzemeleri katkılarıyla. Radyo Nida 107.3 frekansında yayındayız. 15.07 şu anda saatler, yağışlı, yağmurlu bir Bursa gününü paylaşıyoruz sizlerle birlikte.

saatler 17'yi gösterinceye kadar sizlerin seçmiş olduğu eserlerden dinleteceğiz efendim. WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. 0543 224 0108 543 224 0108 efendim.

0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden istekleriniz, mesajlarınız geliyor mu efendim? Şu anda ekranı göremiyorum. Birazdan efendim mesaj gönderen dinleyicilerimizin mesajlarını okuyacağım. Vakti müsait olan, mesaj gönderebilecek olan dinleyicilerimizden mesaj bekliyoruz.

0: 0543-224-0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. 543-224-0108. Çalışan herkese kolay gelsin efendim. Trafikte dinleyenlere selamlar. Çalışanlar, çok yoğun çalışıyorsunuz galiba. Çalışanlardan çok mesaj gelmiyor efendim. Aman işleriniz iyi olsun da efendim. Mesaj göndermeseniz de olur. Fakat müsaitseniz çalışarak bize kulak veren dinleyicilerimiz yazabilirsiniz. Şimdi şöyle diyor olabilirsiniz. Abi sabah 8'den bu yana kadar dikiş yapıyorum. Ya da temizlik yapıyorum. Bu kadar işin arasında bir de sana mesaj mı gönderelim? 543-224-0108.
1: Dost kervanı.

0: Mehmet abiyi yalnız bırakmayın. Ona çok mesaj atın. İstek isteyin. O da dinletmez. Ama siz yine isteyin.
1: 107.3 sizin yadınız.
2: Dost kervanı.

0: 40 hadisi şerif. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cibril devamlı olarak bana komşuyu tavsiye ediyordu. Hatta zannettim ki Cibril komşuyu varis kılacak. Komşuyu gözetmek ve onu korumak imanın kemalindendir. Komşuya vasiyet demek, ona güç miktarınca iyilik etmek, hediye vermek, güler yüz göstermek, selam vermek, halini sorup araştırmak, muhtaç olduğu şeylerde ona yardımcı olmak ve ona eziyet verecek maddi ve manevi işlerden sakınmak demektir. Komşu hakkını gözetlemek üzerinde Cibril o kadar önemli durdu ki, Peygamber Efendimiz aleyhisselam, komşunun aynen yakın akrabalar gibi insana malında ortak olacakları zannında bulunmuşlardır. Komşu kim olursa olsun ve hangi halde bulunursa bulunsun, ona takat miktarı iyilik ve ihsan etmek lazımdır.
1: Kırk hadisi şerif.

0: gayret.
1: 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Henüz WhatsApp ekranını açmadım efendim. Mesaj gönderdiyseniz açayım. Yani göndermediyseniz uğraştırmaya falan diyormuşum. 0543 224 0108.
2: Şema yanan pervaneler, gelsin beraber yanalım.
1: Hoş geldin, sefalar getirdin Mehmet kardeşim. Kendim ilahisi istiyorum. Sen her zaman olmuyorsun, o yüzden var mısın yok musun bilmediğimiz içindir demişler efendim. Buralardayız efendim, konser zamanları.
2: Aşkın ile divaneler.
1: Yayında olamıyoruz ondan dolayı. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar, güller, ağlar olmuş adlı eseri çalar mısınız? Teşekkürler demişler. Hayırlı günler efendim. Selamlar, hayırlı yayınlar demişler. Aleyküm selam, hayırlı günler efendim. Selam 87 Bursa İmam Hatip mezunlarına, gelsin kırmızı güller, Yavuz Çiftçi ben demişler. Hayırlı günler efendim, çok selamlar. Sizin dönemden dinleyenler var ise onlara da çok selamlar.

gitsin. Selamünaleyküm Mehmet kardeş, senden dünya sevene kalsın adlı eseri istiyorum. Hangi eser efendim o? Komşum Lütfiye, onun kızı Zehra, Terzi Ersin dikim evine demişler. Kolay gelsin efendim, aleyküm selam. Yalnız eseri bilemedim. Yani hangi eserden bahsediyorsunuz? Dünya sevene kalsın. Dünya kimseye kalmaz efendim.

0: Dağlar Olmuş adlı eseri dinletir misiniz demişler. Birazdan dinleteceğim istenmişti. Kolay gelsin Uzan Elektrik çalışan arkadaşlarıma gelsin. Çöllerdeyim çalar mısınız demişler. Hayırlı günler efendim. Uzan Elektrik çalışanlarına da selamlar.
1: Onun için düşmüş dile. Gelsin beraber yanalım. Gelsin.
0: Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar dilerim kardeşim. Ben Konya'dan Hatice Bestil. Ben sizden mümkünse Seyit Ali Gümüş'ten Nurlu Medinem adlı eseri istiyorum. Bu eser Seyit Ali Gümüş abiye, Konya'dan dinleyen herkese gelsin selametle demişler. Aleyküm selam, hayırlı günler efendim. Konya'ya çok selamlar.

Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum. Size başarılar diliyorum. Sizin seçtiğiniz herhangi bir eser size ve bütün dinleyenlere armağan olsun. Sevgiler, saygılar. Demirtaş'tan Ürküş isimli dinleyicimiz göndermiş. Aleyküm selam. Hayırlı günler efendim.

Kolay gelsin hayırlı yayınlar, hayırlı işler yakma ya Rabbi adlı eseri. İstiyorum Sorgun Bebe çalışanlarına, Radyo Nida çalışanlarına demişler. 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp'tan yazabilirsiniz. Ekran gitti efendim. Çok mesaj göndermediğiniz için ekran gitti. Çok mesaj gönderseydiniz ekran gitmezdi.

0: WhatsApp istekleriniz için 0543 224 01 08 0543 224 01 08
1: Dost kervanı.

0: hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
1: Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.

Devam ediyor efendim program Bilenler Hac ve Umre Malzemeleri katkılarıyla. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlarınız olsun. Mustafa Cihat'tan Arındır Biz adlı eseri yayınlarsanız memnun olurum. Hayırla kalın demişler. Hayırlı günler efendim.

Selamünaleyküm, kolay gelsin. Sedat Uçan'dan Ayrılık Zamanı adlı eseri Nurel tekstil çalışanlarına, tüm Müslüman alemine istiyorum. Hayırla kalın demişler. Aleyküm selam. Kolay gelsin efendim. Nurel tekstil çalışanlarına da çok selamlar. Selamünaleyküm. Bayram Büyük Oruç'tan Olaydım Efendim adlı eseri istiyorum. Kolay gelsin demişler. Aleyküm selam. Sizden de çalışıyorsanız sizlere de kolay gelsin. Hayırlı günler. Selamünaleyküm, Medine'ye varamadım, çalar mısınız demişler. Eyüp abimiz göndermiş. Aleyküm selam.

Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Halkayı zikir ilanesini istiyorum. Tüm radyo dinleyicilerine gelsin. Beş evlerden sevgiler, selamlar, hayırlı günler. Her zaman radyom açık. Allah razı olsun emeği geçenlerden demişler. Amin. Çok teşekkür ederiz efendim. (0543) (224) (01) (08) Bu numaradan sizler de isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz efendim. 543-224-01-08. 15.42 şu anda saatler. Bayram sonrası turlarımız inşallah yeni dönemde başlıyor. İstanbul, Konya ve Çanakkale turlarımız olacak. 13 Haziran, 21 Haziran ve 27 Haziran. Detaylı bilgi ve kayıt için arayabilirsiniz. 0540-224-1073 0540-224-1073.

hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın.

0: dost kervanı.
1: Bu dünya sultanları nefese muhtaç olur. Ahiret sultanları sonsuzlara tac olur. Radyo Nida. Hayatın sırrı.

Ben Demet Evler'den sevil sizden bu ilahiyi istiyorum. Çalarsanız çok sevinirim. Yandım ya Resulallah. Mehmet Bey'sin burada yayınınız tam net olarak çekmiyor. Bu bizim bölgede demişler. Hayırlı günler efendim. Yandım ya Resulallah. Hangi eser efendim? Biraz daha sözlerini yazarsanız doğru eseri dinleteyim. Yayın konusunda da ilgili arkadaşlara ileteceğim mesajınızı inşallah. Dilden aldım kalbe vurdum. Nefsimi zikirle. Selamünaleyküm, kolay gelsin sizden. Kalbim doğruyu bulunca adlı eseri istiyorum. Hayırlı yayınlar demişler. Hayırlı günler efendim. Vakit zikretme vakti. 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden sizler de yazabilirsiniz. Yeni saate geçiş yapacağız birazdan.

0: grubu.
1: Program sürüyor efendim. Bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla sizlerin seçmiş olduğu eserlerden dinletmeye devam ediyoruz. Yeni saate geçiş yaptık efendim. Son bölümde, son saatte devam ediyoruz efendim.

Hayırlı yayınlar, kolay gelsin. Murat Bedet'ten Mecnun adlı eseri istiyorum. Tüm dinleyenlere gelsin, teşekkürler. Hayırlı günler efendim. Rüyamda hacıları gördüm. Her kuluna oralara gitmeyi nasip etsin Rabbim. Yeşil bahçelerde gezenlerin paylaşmak istedim demişler. Hayırlı olsun inşallah rüyanız. Allah dünyada da görmeyi nasip eylesin.

Selamünaleyküm, ben Aynur, sizden Mevlan Kurtiş'ten alemlere rahmet olan adlı eseri istiyorum. Dinleyen herkese gelsin. Şimdiden teşekkür ederim. Hayırlı günler demişler. Aleyküm selam, hayırlı günler efendim.

16.11 şu anda saatler, sizlerin seçmiş olduğu eserlerden dinletmeye devam ediyoruz efendim. 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Bu eser sonrası Mecnun adlı eser sıraya alacak. Sonrasında tekrar burada olacağız.

0: kendini açınca.
1: Devam ediyor efendim program. Burak Belet şimdi sıraya düşer.
2: Ahmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.
1: 543-224-0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz.

0: Bir çocuk düşünün. Bayramın ne olduğunu biliyor ama bayram sevincini hiç yaşamamış. Bir anne düşünün. Evladının gözlerine bakıyor ama elinden hiçbir şey gelmiyor. Bir sofra düşünün. Kurulmuş gibi ama eksik. Sessiz ama çok şey anlatıyor. Afrika'da nice aile için bayram bazen sadece bir bekleyişten ibaret kalıyor. İşte sizin vacip kurban bağışınız, o eksik sofraya bereket, o mahzun eve sevinç, o çaresiz yüreğe umut olabilir. Bu bayram, bir kurbanla sadece vazifenizi yerine getirmeyin, bir kalbin duasına da ortak olun. Bağışladığınız kurbanlar, vekaletiniz doğrultusunda sizin adınıza kesilmekte ve ihtiyaç sahiplerine titizlikle ulaştırılmaktadır. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 01 08 0543 224 01 08 Emanetleriniz Nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
1: Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.

program sürüyor efendim. Bilenler haç ve umre malzemeleri katkılarıyla. Ayrılık adlı eser birazdan sıraya, bıçak istek üzerine. İlaçtan çok dost gerekir hastaya. O dostlar yazılır yüce listeye. Bir gönül köprüsü kuran ustaya ücreti kim verir farkında mısın demişler efendim.

Selamünaleyküm, ben Necda. Hayırlı günleriniz olsun. Çalışanlara, temizlik yapanlara kolay gelsin. Çaldığınız eserlerin hepsi birbirinden güzel. Hocamız nerede Allah'a emanet olun demişler. İsmet hocamız inşallah yarın.

Mehmet kardeş, hayırlı yayınlar. İnşallah şu an Karacabey'den yazıyorum. Grup Tilo'dan Kürtçe Mevlid çalarsanız sevinirim. Tüm Müslümanlara gelsin, kolay gelsin. Elif abinden saygılar demiş. Aleykümselam. Hayırlı günler efendim. Çok selamlar olsun bizden.

0: Yetimin yüzündeki tebessüm, mazlumun gözündeki ışık, yoksulun gönlündeki umuttur. Mazlum coğrafyalara umut olmaya, iyiliği ve kardeşliği ulaştırmaya gidiyoruz. Gelin bu Kurban Bayramı'nda açlığa, yoksulluğa terk edilmiş coğrafyalara çare olalım. Radyo Nida olarak Afrika ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine kurban bağışlarınızı ulaştırıyor ve soframıza gönlümüzdeki kardeşlerimizi de ortak ediyoruz. Bağışladığınız kurbanlar vekaletiniz doğrultusunda sizin adınıza kesilmekte ve ihtiyaç sahiplerine titizlikle ulaştırılmaktadır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 emanetleriniz Nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
1: Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.

ferdün, hayyun, kayyumun, hakemün, adlün, kuddur. Ey merhameti sonsuz Rabbimiz! Bizi her türlü bela ve musibete karşı koru, bize afiyet ihsan eyle. Sefaletle boğuşan insanların durumuna düşürme. Muhabbet kaselerinden doyasıya içir ve bizi ümitsizlik ve çaresizlik içinde kalanlardan eyleme. Amin. Kainatın efendisi, bütün hayır yollarını insanlığa açan, peygamberlik silsilesinin mührü Hazreti Muhammed Mustafa'ya, al ve ashabına salat ve selam ediyor. Bu vesileyle dileklerimizi sana arz ediyoruz. Dileklerimizi kabul eyle.

0: 40 hadisi şerif.
1: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre şöyle dedi: En yakın akrabalarını Allah'ın azabıyla korkut. Ayeti nazil olunca Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp şöyle çağırdı: Ey Kâb ibn-i Lu'ey oğulları! Canlarınızı ateşten kurtarınız. Ey Abdümenaf oğulları! Canlarınızı ateşten kurtarınız. Ey Haşim oğulları! Canlarınızı ateşten kurtarınız. Ey Abdülmuttalip oğulları! Canlarınızı ateşten kurtarınız. Ey Muhammed'in kızı Fatıma! Canını ateşten kurtar. Çünkü ben senin için Allah'tan bir şeye sahip değilim. Ancak size akrabalığım var. Ondan dolayı size iyilik ederim. Dünyada ihsanda bulunurum. Hadis-i şerifte geçen Şuara suresinin 214. ayet-i kerimesi nazil olunca Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem harem-i şerifte yüksekçe bir yer olan Safa'ya gitti ve uzak ve yakın bütün akrabaları, kabile ve soydaşları etrafına topladı ve onlara bu hadis-i şerifte geçen hitabeyi irat buyurdu. İçlerinden Ebu Leheb çağrıya karşı çıkıp, ''Bizi bunun için mi buraya çağırdın, helak olası?'' diye hakarette bulundu. Bunun üzerine Ebu Leheb hakkında Tebbet suresi nazil oldu ve onun helak olmuş cehennemliklerden bulunduğunu Cenab-ı Hak haber verdi. Hadis-i şeriften iki hüküm çıkmaktadır. Birincisi, Allah'a ve Resulüne iman etmedikçe, mümin olmadıkça akrabalık ve yakınlık fayda vermez. İkincisi, akraba ve yakınlardan mümin ve kafir bulunanlara iyilik ve ihsan edilir, onlara öğüt verilir. Bu, dünyada yapılacak bir hizmettir.
0: Kırk hadisi şerif.

0: program sonundayız efendim. Katkılarından dolayı Bilenler Haç ve Umre Malzemelerine çok teşekkür ediyoruz.
1: Daha senden gayrı.
0: Birazdan ikindi ezanı okunacak, sonrasında yeni saatte 17.30'da Lida'dan Gönüllere programıyla İbrahim Soydaner'den abimiz yayında olacak.
1: Aşık mı yoktu?
0: Yarın tekrar inşallah yayında olacağız.
1: Aşık mı yoktu?
0: Allah'a emanet olun.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resul-i Ekrem Efendimiz şöyle dua ederdi. Allah'ım, hatalarımı kar ve soğuk suyla temizle, kalbimi hatalardan, beyaz elbiseleri kirlerden temizlediğin gibi temizle. Benimle günahlarımın arasını doğuyla batı arası kadar uzaklaştır. Müslim, Dua 49.

İşte vakit ikindi. Asr vakti yani. Hüzün vakti. Gün ihtiyarladı. Güneş şimdi solgun rengini bırakıyor güller üstüne. Zaman ırmağı ikindinin çağlayanından dökülüyor şimdi. Ayrılığı söylüyor hece hece. Bak, hüzün renkli bulutlar sardı göğü. Güneşin saltanatı bitmek üzere. Zevale akıyor ışıklar. Hatırla ki sen de bir ömrün ikindisine yürüyorsun. Tenin soluyor. Gözlerinin feri çekiliyor. Yüzünü bu dünyadan çevirmeye hazırlanıyorsun. Öbür kıyısındasın artık hayat nehrinin. Bundan sonra vadi yok sana zamanın. Yokuş aşağı akıyor kalbin. Güz yaprakları gibi. Hem dalındasın hayat ağacının, hem de düşmeye hazırlanıyorsun. Rüzgarı bekliyor gibisin. Ansızın esecek bir rüzgar. Hayatla bağlarını zayıflatacak. İnceldiğin yerden kopmaya hazırsın artık. Bak, sensizliğe alışıyor sevdiklerin. Terk ettiğin yerde o kadar da boşluk bırakmıyorsun aslında. Daha az yer kaplıyorsun artık dünyada. Vakit ikindi. Kalbini kanatıyor kuru gül yaprakları. Tutunacak dal arıyor gibisin zamana karşı. Zamanın hükmü ağırlaşıyor üzerinde. Gün daha kısa geliyor artık. Yemin olsun ki ikindi vaktine. Hüsrandadır insan. Şimdi anlıyorsun. Çünkü yokuş aşağı akıyorsun. Dalından kopuyorsun. Hoyrat bir rüzgar artık zaman. Geriye kalan ancak iman. Ancak iman. Şimdi ikindi vakti. Secdeye koy alnını. Eğil zamanın sahibinin önünde. Ona konuş. Dualarını fısılda. Sonsuzluğa tutun hece hece. Şimdi ikindi namazı vakti. İkindi telaşsız ve serin. Ama telaşlarımız sımsıcak. İkindi günün bağrına usulca sokulmuş bir hançer gibi. Sanki içini kanatıyor. Günün yüzü soluyor. Renkler usulca itiyor. Elleri yana düşüyor ışıkların. Günden ve güneşten nasibimiz azalıyor. Cismimiz yerinde duruyor ancak gölgelerimiz uzamaya başlıyor. Topraktaki ömrümüzün toprağın üzerindekinden daha uzun olduğunu hatırlatıyor gölge. Işığımız azalıyor, gölgemiz çoğalıyor. Gün kısalıyor, gölgeler uzuyor. İkindi ki asr dediği vaktin sahibinin, kesin ki hüsranı insanın. Dediği gibi oluyor, kayıplarımız başlıyor. Hayatın yırtık ceplerine cevherler sokuşturuyoruz habire, yarım kalacak şiirlere kafiyeler tutturmaya çabalıyoruz. Heceler dağılıyor, harfler düzen tutmuyor, ses kesiliyor, ışık dağılıyor. Gelip geçtiği o kadar aşina ki zamanın, yarım kalıyor hayatın şiiri. Yeryüzündeki nasibimiz dara düşüyor. An gölgeleniyor, gün toza bulanıyor. Sen rükularında koca bir dünyanın yükünü atıyorsun omuzlarından. Azim olan Rabbinin huzurunda eğilip başkalarına izzetini ilan ediyorsun. Subhane Rabbiyel Azim. Bedenin eğiliyor, ruhun doğruluyor. Başın alçalıyor, kalbin duruluyor. Yüzün yere dönüyor, alnına rahmet dokunuyor. Yalnızlaşıyorsun rükuda. Telaşlarda unuttuğun, dünya çölünde kaybettiğin kendini yeniden buluyorsun. Tutup dizlerinden kendini kendine doğru çekiyorsun. Kendine gelmek için kendinden geçiyorsun. Vakit.

0: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler. Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073. 0540 224 1073.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo. Radyo Nida.

Unutma ki her insan o kabirden geçecek. Ömür denen tarlaya ne ektiyse biçecek. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

0: Nida. Radyo Nida.
1: Nida'dan gönüllere başlıyor. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

Allahu Teala'nın rahmeti, merhameti, bereketi ve affı her birimizin üzerine olsun. Amin. Radyo Nida'da, Nida'dan Gönüllere programında şu an bizleri kimler, nerelerden dinliyorsa her birinize selam ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Programımızın hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Bugünkü programda insanın hırsının nelere sebebiyet verdiğini hep beraber düşüneceğiz. Her birimizde değişen miktarlarda bu hırs belası var. Kur'an-ı Kerim'de Kasas suresinde de buyurulduğu üzere hırsın insanı ne hale getirdiği Musa aleyhisselam zamanında hem akrabası olan hem de Musa aleyhisselamın tanıdığı, bildiği insanlardan biri olan Karun örneğinde görüyoruz. İşte o zamanlardan bu zamana Kur'an-ı Kerim'in bize ulaşıp gelen tavsiyeleri var. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de hiçbir şey haşa, eksik veya noksan olmadığı gibi gereksiz de değildir. İbret almamız için, düşünmemiz için hangi asırda yaşıyorsak yaşayalım mutlaka bir önemi vardır. Hemen mevzuya geçelim. Efendim Kasas suresinin 76 ve 82. ayeti kerimelerinde Musa aleyhisselam zamanında yaşayan Karun adında birinden bahsedilir. Daha önceleri maddi durumu yerinde olmayan, sonradan zenginleşen ve zenginleştikçe şımaran, diğer insanlara karşı böbürlenen ve sonunda çok ibretlik bir cezaya müstahak olan biri. Surede şöyle buyruluyor. Karun Musa'nın kavminden biriydi. Onlara karşı azgınlık etti. Biz ona anahtarlarını güçlü bir topluluğun zor taşıdığı hazineler vermiştik. Şu ifadeye dikkat edin. Tefsirlerde okuyoruz. Sadece Karun'un malının, mülkünün yani değerli eşyalarının, madenlerin istiflendiği, saklandığı yerlerin anahtarlarını dahi bilmem kaç tane devenin zor taşıdığı aktarılıyor. Bu nasıl bir zenginlik? Gelin ilk önce kendisinden biraz bahsedelim. Eserlerde bazı yerlerde farklı anlatımlar olmakla beraber ekseriyetle Karun, Musa aleyhisselamın akrabasıydı. Kimi yerlerde amcasının oğlu deniyor. Aynı zamanda Musa aleyhisselama ilk inananlardan ve İsrailoğulları içerisinde şimdiki değil, bozulmamış olan, hükmü devam eden Tevrat'ı en iyi okuyanlardan birisiydi. Yine ilginç bir dipnot, güzelliğinden dolayı Karun'un bir lakabı vardı, Münevver. Birazdan konuşacağız, sonra işte zenginlik, imtihanı geliyor, hali değişiyor vesaire. Efendim malumunuz Musa aleyhisselam Allahu Teala'nın izniyle Kızıldeniz'i geçmişti. Kızıldeniz'i geçtikten sonra kurban kesme işi ki o zamanlarda çok önemli bir görev, onun sorumlusu olarak Harun aleyhisselam atandı. Ve Karun da kıskandı Harun aleyhisselamı ve dayanamayarak bir gün Hazreti Musa'nın yanına geldi ve şöyle dedi. Ey Musa, peygamberlik sana verildi. Kurban kesme işinin sorumluluğu da Harun'a verildi. Ama bana hiçbir şey düşmedi. Halbuki ben İsrailoğullarının içinde Tevrat'ı en iyi okuyanlardan biri değil miyim? Öyleyim. Bak, benim artık sabredecek bir halim kalmadı. Artık ben bu haksızlığı daha fazla tahammül edemeyeceğim dedi. Yani hem Allah Teala'yı haşa hem de Hazreti Musa'yı aleyhisselam yanlış karar vermekle veya adaletsizlikle suçladı. Ama dikkat edin, Karun'un çıkış noktası direkt olarak imansızlık değildi. Şeytanın da Allah Teala'ya inanmıyor olması değildi. Verdiği karara itiraz etmesi, kibirlenmesi idi.
aynı yoldan gitti Karun. Musa aleyhisselam bunu duyunca dedi ki, bak Karun, Harun'a bu vazifeyi ben vermedim. Harun'a o vazifeyi Allah Teala verdi. Burada ne olması lazım? Konu kapanır değil mi? Hayır, devam etti. İşte azgınlık böyle bir şey. Dedi ki Karun, ben dedi söylüyorum, bunda bir yanlışlık var. O Harun'un benden üstün olduğu ve bu göreve benden daha layık olduğu hususunda bana gözümle göreceğim bir mucize göstermediğin müddetçe seni tasdik etmeyeceğim. Bakın, karşınızda peygamber var, peygamber olarak inanıyorsunuz. O size diyor ki, bu kararı ben vermedim, Allah Teala verdi, mucize bekliyorsunuz. Neyse, bunun üzerine Hazreti Musa aleyhisselam Allah-u Teala'ya dua etti, vahiy geldi ve mucize şimdi gerçekleşecek. Hazreti Musa İsrailoğullarının ileri gelenlerine bir yerde toplanmalarını ve asalarını içinde Allah'a ibadet ettiği ve aynı zamanda kendisine vahyin inmiş olduğu bir kubbe vardı, o kubbenin içine koymalarını emretti. İlk başta şaşırsalar da İsrailoğullarının ileri gelenleri denileni yaptı ve asalarının yanında sabahladılar. Kaç kişi olduğunu bilmiyoruz. Sabah oldu, ilginç bir durum, yani mucize gerçekleşmiş oldu. Bir de baktılar, Harun aleyhisselamın badem ağacından yapılmış olan bir asası vardı, o yeşil yaprak çıkarmıştı. İlkbaharda dalların yeşermesi gibi ama diğerlerinde böyle bir şey yok. Peki ne oldu? Karun diğerlerinin şaştığı bu olağanüstü hali gördü. Herkes şaşkın ama yine de ne dedi? Hayır dedi. Şüphesiz senin yaptığın sihirlerin yanında, yani sen bir sihirbazsın, şu asanın yeşil yaprak çıkarması hiç şaşılacak bir iş değil. Yani Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselamın ve diğer peygamberlerin de mucize istenmesine karşılık Allah Teala'dan bu mucizeyi onlara göstermelerine rağmen ne yaptılarsa aynısı oldu, kabul etmedi. İşte bu olaydan sonra Musa aleyhisselam Karun'la uğraşmayı bıraktı. Çünkü laf anlayacak kişi değildi. Bugün de öyle değil midir? 3, 5, 10, 50, 100 anlat, anlat, anlat. İnsanlar artık karşısındakini bıktırıyor. En azından boşa vakit harcamayayım diyor, değil mi? Aynen öyle. Karun'u bir kenara bıraktı, ilgilenmedi. Bununla beraber İsrailoğullarından bir topluluk da yine Hazreti Musa gibi aleyhisselam yaptı. Yani aralarına bir mesafe koydular. Tabi aralarında bir akrabalık olduğundan dolayı Musa aleyhisselam zaman zaman Karun'u ziyaret ediyor. Karun'sa hiç oralı olmuyordu, suratını asıyordu. Aksine söz ve davranışlarıyla eziyet ediyordu. Aradan geçen zaman Karun'u azgınlık ve büyüklük taslamasını gitgide arttırdı. Çünkü Allah Teala imtihan gereği Karun'a çok çok büyük bir zenginlik vermişti, az önce ayette buyurulduğu üzere. Sonra şöyle bir gelişme oldu. Allah-u Teala'nın kendisine verdiği bu muazzam serveti Allah'ın rızasını kazanmak uğrunda harcamadı. Servetine, zenginliğine aldandı, azgınlaştı ve herkesin daha da nefret ettiği kibirli bir kişi oldu. Halbuki kavmi kendisine nasihat ediyordu. Böbürlenme. Çünkü Allah böbürlenip şımaranları sevmez. Allah Teala'nın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma. Allah'ın sana iyilik yaptığı gibi sen de iyilik yap ve yeryüzünde bozgunculuk isteme. Çünkü Allah bozguncuları sevmez. Bu tavsiyeler en yakınlarından, herkes tarafından sürekli tekrarlandı. Ama o, kavminin, arkadaşlarının bu uyarılarına kulak asmadı, kendine çeki düzen vermek bir yana,
tüm servetinin kendi çabasıyla olduğunu iddia etmeye kalktı. Bunlar dedi, bana bendeki bilgi ve beceriden dolayı verildi. Sizden üstün olduğum için verildi. Benim yüzümden bu böyle. Yani Allah-u Teala'yı aradan çıkardığı kendisindeki onca servetin Allah Teala'nın karşılıksız bir ikramı olarak kendisine verilmiş olduğunu reddetti. Harun, Allah Teala'nın kendinden önceki nesillerden ondan daha kuvvetli ve daha çok mal biriktirmiş kimseleri helak etmiş olduğunu bilmiyor muydu? Biliyordu. Ama düşünmedi. İnadım inat devam etti. Etrafındakiler de belki bugünkü zalimlerin o gösterişli hayatlarına bakıp imrendiği gibi imrendiler. Keşke dediler, değil mi? Harun'a verilen servetin bilmem kaçta kaçı bizim olsaydı. O ne kadar zengin dediler. Kendilerine ilim verilmiş olanlar yazıklar olsun size dediler bunları duyunca. Allah-u Teala'nın ahirette iyi işler yapanlara, iman edenlere vereceği mükafatın bundan daha hayırlı olduğunu bilmiyor musunuz? İbni Abbas radıyallahu anh şöyle anlatıyor bu konuyla ilgili. Zekat ayeti kerimesi indiği zaman Hazreti Musa aleyhisselam her bir dinarda bir dinar, bin dirhemde de bir dirhem vermesi konusunda Karun'la anlaştı diyor. Ona bu şekilde yapmasını Allah-u Teala emretmiş. Dikkat edin, her bin dinarda bir dinar, yani binde bir, bin dirhemde de bir dirhem. Yani oran değişmiyor, binde bir. Biliyorsunuz zekatta 1/40, onda binde bir. Bakalım ne olacak? Karun malını hesapladı. Malından vermesi gereken zekat miktarı gözüne çok göründü. Cimrilik, hırs ve malı olan düşkünlüğü engel oldu ve zekatını vermedi. Halbuki binde birdi arkadaşlar. Yüzde bir değil bakın, binde bir. Yani 1 milyar lirası olan birinin 100 bin lira vermesi gibi düşünün. Neyse, İsrailoğullarından kalabalık bir insanı başına topladı ve onlara şöyle dedi. Siz Musa'ya her dediğine itaat ettiniz. Ama şimdi mallarınızı elinizden almak istiyor. O kalabalıktakilerden bazıları, ki zengin topluluğu, sen bizim büyüğümüzsün, dilediğini emret, onu yapalım dediler. Karun dedi ki, beni iyi dinleyin. Bir daha kimse onu dinlemeyecek. Kimse dinlemediği zaman da İsrailoğulları içinde rezil olacak. Yani itibarı sarsılsın. Neyse, plan yapıldı. Plan şu, köye yoldaki falanca kadını getirin dedi. Biz ona dedi, bolca para, mal, mülk verelim. O da Musa ile zina attım desin, bu iftirayı atsın. Eğer dedi böyle bir şey olursa o kadın, o zina iftirasını atarsa artık etrafımızdakiler Musa'yı dinlemezler aleyhisselam. Neyse, siz dedi o kadını benim yanıma getirin. Ayarladılar, kadını getirdiler. Musa aleyhisselama iftira atması karşılığında kadına o zamanın işte parasıyla 1000 dinar ve bir tas dolusu altın verdi. Ve plan yürürlüğe kondu. O gün Musa aleyhisselam hutbe vaaz ediyor. Diyor ki, kim hırsızlık ederse onun elini keseriz. Bekarken zina edene 100 değnek vururuz. Evli olduğu halde zina edeni recm ederiz. Tamam. Arayıp bulamadığı an geldi Karun. Kalabalığın içinden bağırdı, bu zina eden sen olsan da hüküm böyle mi? Dedi. Musa aleyhisselam, elbette dedi. Ben olsam da Allah-u Teala'nın hükmü böyledir, değişmez. Tabi bu olaydan haber olmayanlar şaşkın. Yine Karun dedi ki, bak, İsrailoğulları
senin kötü yoldaki falan falan kadınla zina yaptığını söylüyorlar. Böyle düşünüyorlar. Bunun üzerine Musa aleyhisselam sinirlendi ve o kadını oraya getirtti. Kadına dedi ki, bak kadın, denizi ortadan ikiye yaran ve Tevrat'ı indiren Allah Teala adına doğruyu söyle. Burada bir mucize oldu. Tam o sırada Allah Teala'nın yardımı yetişti. Kadın Musa aleyhisselamın bu sözlerinin tesirinde kalbinde ilahi bir heybet duydu ve şöyle dedi. Ey Allah'ın kendisiyle konuştuğu peygamber! Sana zina iftirası atmam için Karun bana şu kadar para verdi. Etraftakiler şaşırdı. Karun ve onun ortakları bu duruma ve o kadına çok öfkelendiler. Bunun üzerine Hazreti Musa aleyhisselam ağladı, secdeye kapandı ve Karun'u Allahu Teala'ya şikayet ederek şöyle dedi. Ya Rabbi, ben senin peygamberinsem benim için buna gazap et. Allahu Teala Musa aleyhisselama şöyle vahyetti. Sana itaat etmesini yere emrettim. Dilediğini emret. Ve Musa aleyhisselam İsrailoğullarına şöyle dedi. Ey İsrailoğulları! Allahu Teala beni Firavun'a gönderdiği gibi Karun'a da gönderdi. Karun'la beraber olanlar, yani onun tarafını tutanlar yerinde dursun. Benimle birlikte olanlar onun yanından ayrılsın. Ve o mucize gerçekleşecekti. Musa aleyhisselamın dediği gibi İsrailoğulları büyük bir kısmı Karun'un yanından uzaklaştı. 1-3-5 derken Karun'un yanında sadece 2 kişi kaldı. Daha sonra Hazreti Musa Karun'a "Ey Allah'ın düşmanı!" dedi. İsrailoğullarının önünde beni rezil etmek için kötü yoldaki bir kadını bana zina iftirası atmaya teşvik edersin öyle mi? Ey yer dedi, bunları yakala yut. Musa aleyhisselamın bu emrinden sonra yer onları topuklarına kadar içine çekti. Etraftakilerin şaşkın bakışları, Karun ve yanındakilerin

Hiç o tarafa bakmadı Musa aleyhisselam ve "Ey yer, bunları tamamen yut," dedi ve yer tamamen onları yuttu. Şimdi böyle bir hadiseyi düşünün. Karun ve yanındaki iki kişi, o zamanki işte yeryüzünün en zengini, toprağın dibinde böyle bir mucize üzerine mucize gerçekleşti. Hala ne oldu biliyor musunuz? Bu duruma şahit olan İsrailoğullarının akılsızlarından bazıları dediler ki, Musa var ya, Karun'un evine, hazinelerine, mallarına tek başına sahip olmak için Karun'a beddua etti. Yani hepsi şimdi Musa'nın olacak aleyhisselam. Bu sefer Musa aleyhisselam bunları duyunca, Karun'un evinin, hazinelerinin neyi var neyi yok hepsinin yerin dibine batması için Allahu Teala'ya dua etti. Bunun üzerine yine Kasas suresinde buyurulduğu gibi bütün hazineler, evi, o develerin zor taşıdığı, hazinelerinin yer aldığı yerlerin anahtarlarıyla beraber nerede ne varsa hepsi yerin dibini boyladı. Ve peki ne oldu? Ah keşke Karun gibi olaydım, vay be ne zengin ya falan diye düşünenler, kıskananlar dediler ki, biz dersimizi aldık, demek ki bu işler öyle değilmiş. Allah Teala kullarından dilediği kimselere rızkını bol verir, dilediğine az verirmiş, kısarmış. Allah'a şükürler olsun, bize lütfetmiş ki yerin dibine geçirilenlerden olabilirdik. Şimdi özetle durum bu. Buradan neyi anladık? Kur'an-ı Kerim'de nasıl anlatıldı? Hiç kesmeden o bölümü de sizinle paylaşalım, sonra hissemize geçelim. Buyuruluyor ki, şüphesiz Karun Musa'nın kavmindendi. Onlara karşı azgınlık etti. Biz ona anahtarlarını bile taşımanın güçlü bir topluluğa ağır gelecek hazinelerini verdik. Hani kavmi kendisine şöyle demişti, böbürlenme, çünkü Allah böbürlenip şımaranları sevmez. Allah'ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara, dünyadan da nasibini unutma. Allah'ın sana iyilik yaptığı gibi sen de iyilik yap ve yeryüzünde bozgunculuk isteme. Çünkü Allah bozguncuları sevmez. Karun, bunlar bana bendeki bilgi ve beceriden dolayı verilmiştir, dedi. O Allah'ın kendinden önceki nesillerden, ondan daha kuvvetli ve daha çok mal biriktirmiş kimseleri helak etmiş olduğunu bilmiyor muydu? Suçlulukları kesinleşmiş olanlara günahları konusunda soru sorulmaz. Çünkü Allah hepsini bilir. Karun, ziyneti ve görkemi içerisinde kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatını arzu edenler, keşke Karun'a verilen servet gibi bizim de servetimiz olsaydı. Şüphesiz o büyük bir servet sahibidir, dediler. Kendilerine ilim verilmiş olanlarsa, yazıklar olsun size. İman edip de iyi işler yapanlara Allah'ın vereceği mükafat daha hayırlıdır, dediler. Ona da ancak sabredenler kavuşturulur, dediler. Sonunda onu da, sarayını da yerin dibine batırdık. Allah'a karşı ona yardım edebilecek adamları da yoktu. Kendisini savunup kurtarabileceklerden de değildi. Daha dün onun yerinde olmayı arzu edenler, vay, demek ki Allah kullarından dilediği kimselere rızkı bol verir ve dilediğine kısarmış. Allah bize lütfetmiş olmasaydı, bizi de yerin dibine geçirirdi. Demek ki kafirler iflah olmayacak demeye başladılar. Değerli kardeşlerim, alacağımız bir hisse var. Her birimizin, kadın, erkek, yaşlı, genç, zengin, fakir, her birimizin, dinleyen herkesin alacağı ders şu:

0: kalpleri çeviren Allah Teala'dır. Kendimize güvenmeyelim, hava atmayalım. Ne kadar ilim sahibiyim, ne kadar şöyle bir zatı tanıyorum, şöyleyim, böyleyim veya başkasını övmeyelim bu tür şeylerle. Her insan hata yapma, Allah muhafaza, imandan uzaklaşma potansiyeline, tehlikesine karşı açıktır. Allah Teala'nın sevdiği veli kulları hariç. O sebeple Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem en çok yaptığı dualardan bir tanesini biz de yapalım. Bakın, Allah Teala'nın en sevdiği kişinin sık sık yaptığı dua. Ey kalpleri çeviren Allah'ım, benim kalbimi dininde sabit kıl. Hep böyle dua edermiş. Yani biz kim oluyoruz da cennet amiyane tabirle çantada keklik ve bizim için garantiymiş gibi davranabiliyoruz. Bir korkumuz yok. Ayağım kayar mı, imanım gider mi diye. Karun ve nicelerinin şeytanın böbürlenmesi ve sonu da benzer değil miydi? Böyle dua ettiği zaman hepimizin şaşırdığı gibi sahabeler de şaşırmış. Ey Allah'ın Resulü demişler. Kalbimi dininde sabit kıl dediniz. Siz de mi korkuyorsunuz? Ne buyurdu? Bana güvence veren hangi şeydir? Kalp, Rahman olan Allahu Teala'nın iki kudret parmağı arasındadır. Onu dilediği gibi çevirir. Tirmizi'de geçiyor. Yani insan Kur'an-ı Kerim'de kendisinden bahsedilen bu kişiden ibret almalı. Karun. İnşallah başka bir programda da diğer bahsedilen kişi var, Bel'am bin Baura. Onu da konuşuruz. Rabbimiz bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme, imandan ayırma, yolundan ayırma. İman ve ameli salih, hayırlı amelin yanında dünyanın geçici servetinin ne kadar değersiz olduğunu, efendim bilgiye ya da mala güvenerek, soya, sopa, tanıdıklara, birilerine güvenerek Allah Teala'nın verdiği nimetleri kendine mal etmenin, benim şurada tanıdığım var, ben şöyle zenginim, ben şuyum, bir cümlemi milyonlarca insan dinliyor ve ona uyuyor gibi gibi gibi. Azmanın ve şumarmanın nasıl bir felaketle sonuçlanacağı gözler önüne serildi. Bugün Kasas suresinden çok istifade ettik. Şununla bitirelim. Buyruluyor ki, işte ahiret yurdu. Biz onu yeryüzünde böbürlenmeyen ve bozgunculuğu istemeyenlere veririz. En güzel akıbet muttakilerindir. Kim bir iyilik getirirse ona bundan daha üstün karşılık vardır. Kim bir kötülük getirirse ancak yaptıkları kadar ceza görürler. Şu yaşadığımız 2026'da da az veya çok bizde bir Karun mikrobu mevcuttur. Nasıl ki mikroplar bağışıklık sistemi düştüğü zaman ortaya çıkıyor, yani ölmüyorlar, uyuyorlar o zararlı efendim hücreler diyelim. Her birimizde Firavun da, Karun da, Nemrut da, hangi zalimler varsa bir miktar var ve bunlar birden üreyebilir. O sebeple bu anlatılanlardan istifade etmek lazım. Aman ne kadar sıkıcı şeyler İbrahim abi anlatıp duruyorsun ama aman kardeşim biraz sıkılın, eğer sıkılıyorsanız, bunalıyorsanız biraz bunalın. Çünkü nefse ağır geldiğini işaret eder bu. Zaten nefis hayırlı şeyler istemiyor ki. Ne kadar geyik muhabbeti var, kahkaha var, zararlı şey var onu istiyor. Ama bazen de ruhunuz için bu programları dinlemeye çalışın, değil mi? Allah Teala ilk önce anlatanın bu anlattıklarından istifade etmeyi, siz kardeşlerimin istifade etmesini, hayatımıza uygulayabilmeyi ve bize verilen tüm nimetlerin sadece Allah Teala'dan geldiğini unutmadan, zekat düşüyorsa zekatı gönül rahatlığıyla veren, sadakasını veren, böbürlenmeyen, insanlara tepeden bakmayan ve bu dünyadan iman ile göçebilenlerden eylesin cümlemizi. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil alemi. Şu vakte kadar bize kulak veren tüm kardeşlerimize, belki ilk defa dinleyenler de vardır, selam ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Radyo Nida'da, Nida'dan Gönüllere programının yeni bir bölümünde buluşabilmek ümidiyle. Selam ve dua ile.
1: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
0: Belki de en güzel bayram, kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban, sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram, sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz Nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
1: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
3: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Nida. Radyo Nida. Nida.
5: Kutsal Emanetler Bursa'da ziyarete açıldı. Bursa Konyalılar Derneği organizasyonuyla düzenlenen Kutsal Emanetler sergisi 12 Mayıs tarihinde kapılarını ziyaretçilerine açtı. Etkinlik Bursa 1326 Fetih Panorama Müzesi'nde düzenlenecek olup 7 Haziran tarihine kadar tüm vatandaşların katılımına açık olacak. Sergiye girişler ücretsiz olacak. Pazartesi günleriyle bayramın birinci ve ikinci günleri müzenin kapalı günleri olduğu için ziyaret olmayacak. Diğer günlerde ziyaret saatleri boyunca açık olacak. Tüm Bursa ve çevre illerdeki halkımızı maneviyat dolu Kutsal Emanetler sergisi için Bursa Fetih Panorama Müzesi'ne bekliyoruz.
4: Nida. Radyo Nida.
6: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
7: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
8: Reklamları dinlediniz.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, ben gerçekten nefsime çok zulmettim. Günahları ancak sen bağışlarsın. Beni katından bir mağfiretle bağışla. Bana merhamet et. Şüphesiz sen çok bağışlayansın, çok merhametli olansın. Tirmizi, Deavat 98.

kalplerde yer tutan mal ve mülk sevgisi insanı yüksek duygulardan yoksun bırakır. Onu fena işlere sürükler. Ömer Nasuhi Bilmen, rahmetullahi aleyh.

hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerü'l-Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73

Hicretten 2 yıl önce, miladi takvime göre 620 yılında dünyaya gelen İbni Ebu Seleme, 1. Akabe biadından 1 yıl önce Medine'ye hicret eden ve Hazreti Peygamber'in süt kardeşi ve halası Berre bint Abdülmuttalib'in oğlu olan Ebu Seleme'nin evladıdır. Anne ve babası ilk Müslümanlardan ve Habeşistan hicretine katılan sahabilerdendi. Kaynaklarımızda yer alan farklı bilgiler bir tarafa bırakılacak olursa, Kureyşlilerin Müslüman olduğu haberi Habeşistan'a ulaşınca, İbni Ebu Seleme ve ebeveyni Mekke'ye dönmüş, fakat haberin yalan olduğunun anlaşılması üzerine bir süre sonra Allah Resulü'nden izin alarak Medine'ye gitmek için yola çıkmışlardı. Ancak müşrikler Medine'ye hicret etmek üzere yola çıkan Ümmü Seleme ile oğlu Seleme'ye engel olunca, babası yola yalnız devam etmek zorunda kalmıştı. Anne ile oğlunun hicreti ise bu olaydan yaklaşık bir yıl sonra gerçekleşmişti. İbni Ebu Seleme, hicretin 3. yılında babasının vefatı üzerine 3 kardeşiyle birlikte yetim kaldı ve Hazreti Peygamber'le aynı kaderi paylaştı. İbni Ebu Seleme, annesinin Hazreti Peygamber'le nikahlanması ardından Allah Resulü'nün himayesinde büyüdü. Hendek Savaşı esnasında Hazreti Peygamber'in hanımlarıyla birlikte Hassan bin Sabit'in evinde kalan İbni Ebu Seleme, Resulullah vefat ettiğinde 9 yaşında bulunduğundan küçük yaşta sahabi olma vasfını kazanan isimlerden birisi oldu. Hazreti Ali, Cemel vakasından önce Ümmü Seleme'nin bu sefer de kendisine refakat etmesini istemiş, Ümmü Seleme de kendi yerine savaşa İbni Ebu Seleme'nin katılmasının daha uygun olacağını söylemişti. İbni Ebu Seleme dirayetli ve yetenekli bir sahabeydi. Bu nedenle Hazreti Ali tarafından Bahreyn ve Fars valilikleri gibi önemli görevlere tayin edildi. Hicretin 40. yılında Hazreti Ali'nin vefatından sonra İbni Ebu Seleme görevinden ayrılarak Medine'ye döndü, hayatının geri kalan kısmını Medine'de geçirdi ve bu kutlu beldede vefat etti. İbni Ebu Seleme, Hazreti Peygamber ve Ümmü Seleme'den olmak üzere 15 kadar hadisi şerif rivayet etmiştir. Onun özellikle çocuk eğitimi konusunda rivayet ettiği hadisler, bizzat yaşadığı olayları yansıtması bakımından önem arz etmekte, bugün dahi çocuklarımızın eğitiminde anne babaların ihtiyaçlarına ışık tutmaktadır. İbni Ebu Seleme'nin çocuk eğitimi dışındaki namaz, yiyip içme, oruç, aile hayatı gibi konulara dair rivayetleri Kütüb-i Sitte'de yer almıştır.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacağınıza, zina etmeyeceğinize, hırsızlık yapmayacağınıza, Allah'ın haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmeyeceğinize biat edin.

Yakuttan, zümrütten medet boşuna. Hepsi bir gün döner çakıl taşına. Geç kalma, bakıp da o genç yaşına. Sanma ki önünde seçenekler çok. Ya iman ya isyan, üçüncüsü yok. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyun, kayyumun, hakemün, addün, kuddus. Ey dua edenlerin duasına cevap veren, ızdırapları dindirip ihtiyaçları gideren yüce Mevlamız. Ey hatalarını fark edip pişmanlıkla kendisine yönelenleri kabul eden sevgili Rabbimiz. Bize de hata, kusur, günah ve isyanlarımızdan dönmeyi nasip eyle ya Rabbena. Ey yolunu kaybetmişlere değişik çıkış yolları gösteren yüce Mevlamız. Sonu cennete ve cemalullah'a çıkan yolları bizlere de göster ya Rabbena. Ey türlü türlü dalaletlere saplananları düştükleri bataklıklardan çıkarıp hidayet bahçelerinde nimetlendiren yegane hadi, bizi de sırat-ı müstakime hidayet eyle ya Rabbena. Ey ümitsizlik vadilerinde çaresizlik içinde dolaşıp duranlara ümit ve reca kapıları aralayan rahmet sultanı, bizim de ümitlerimizi canlandır ya Rabbena. Ya Rabbena, ya İlahena ve ya Mevlana, işlerimizi kolaylaştır. Bizi, anne babalarımızı, büyüklerimizi, hocalarımızı, arkadaşlarımızı, dostlarımızı, üzerimizde hakkı bulunan kimseleri ve cümle ümmeti Muhammed'i bağışla ya Rabbena. Amin. Elhamdülillah.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kulun kalbi doğru oluncaya kadar imanı dosdoğru olmaz. Dili doğru oluncaya kadar da kalbi dosdoğru olmaz. Komşusunun kendinden bir kötülük gelmeyeceğine emin olmadığı kimse de cennete giremez.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Camii Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69. www.ihvan.com.tr.
3: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler: Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073. 0540 224 1073.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Reklamları dinlediniz.

İpekten daha narindi kalbin. Evladın üşürse sen titrerdin. Çocuklarını yüreğinde taşır, biri ah etse sen inlerdin. Hastayım deyince sanki sen iyi olur, unuturdun bütün dertlerini. Kadın yıkılsa da anne yıkılmazmış, senden öğrendim. Muhabbet aşını sen karar, ekmeği sen böler, sofraya oturunca değil, çocukların yiyince doyardın. Kış gecelerinde mısır patlatır, soba başında sahabeyi anlatırdın. Bizse Mekke'de hicreti, Bedir'de zaferi yaşar, Uhud'da kanlar içinde Hamza'ya ağlardık. Hayber önlerinde Ali olur, cenk meydanlarına at sürerdik Saat gibi. Halit gibi koşardık zaferden zafere. Hatice annemiz, Ayşe hocamız, Fatıma yıldızımız, Kabe musallamızdı. Gözyaşları okyanuslarından çağlarcasına ağlardık Musab'ın yanı başında. Sözleri yağmur gibi yeşertirdi yürekleri. Bakışları deniz, merhameti güneş gibi eritirdi buzları. Hüzün gider, gam ve keder yok olurdu muhabbet atlasında. Namazda, tesbihte, hatmi Kur'an'da yorulmazdın. Gül dikerken, bir de çocuk severken hiç usanmazdın. Çocukken hem elim hem ayağımdın. Konuşmaktan aciz olduğum çağlarda dilim, damağımdın. Nazardan korkar, bir mücevher gibi saklardın bizi yüreğinde. Kadın şair olur mu bilmem ama anneler şiirdir. Hiç kırmadın, hiç ağlatmadın. Ya bağda, ya bahçede. Ya evde, ya aşta olur. Birinde yorulsan, diğerine koşardın. Çocuk anne deyince, uyanır anne. Sevgi hece hece, meydan okur geceye. Çocuk anne deyince, dallarıyla semaya uzanan çınar gibi, gökler taşınır annenin ellerinde. Anne, gölgesi merhamet ülkesine vuran, dağ gibi düşer dünyaya. Anne merhamettir, baştan ayağa. Kitap azık, iman yoldaş, irfan arkadaş, karış karış terini döktüğün toprakta çocuklar şimdi sarmaş dolaş. Kütüphanesi satılan, lisanı yok sayılan, üleması asılan bir coğrafyanın çocuklarıydık biz. Hasrettik elifba ile yazılan kitaplara. Çölün suyu beklediği gibi. Ben kitap listesi yazmaya, o da umreden taşımaya doymadı hiç. Babamla razı, Beydavi arardı Hicaz'da. Anne kokusu var Konyevi'de, Fethül Bari'de. Kitaplarda alt alta uzayan yazılar, hasret dolu satırlar. Artık onları değil hayalini okuyor. Sıcağın altında kan ter içinde taşıdığın sayfalarda. Gündüz bağda bahçede çalışır, gece ibadette onarırdın. Mart ayını heyecanla bekler, ilk kazmayı Bismillah diye sen vururdun toprağa. Tohumu ekerken kuşların nasibini unutmaz, Allah'ım önce milletimize sonra bize ver diye yalvarırdın. Ben daha küçükken, baharda herkes harıl harıl çalışırken, sen talebelerin aşını kaynatırdın din gayretinde. Bağ bahçe geri kalınca amcam büyük kızını gönderirdi. Yardımlar ne kadar hasbi, ne kadar iştendi. Musluktan su akmaz, anahtara dokununca lamba yanmaz, çamaşır makinede yıkanmaz. Aş tüplü ocakta kaynamazdı sen gençken. Makine yok, lakin insanlık vardı. Yine de anneler bugünkü kadar yorulmazdı.
bağ bozumunda sepet sepet üzüm toplar, gece boyu pekmez pişirirdin bakır tavanda. Cuma bayramdı, uzaktan yakından müminler köye akardı. Anam için ise cuma daha erkenden kalkmaktı. Büyük teknede hamur yoğurur, fırını yakar, dumandan gözleri yaşarır, tahta kevgirle ekmekleri çıkarır, Ayşe ninenin nasibini gönderirdi önce. Hatme-i Hacegan'dan gelen misafirlere ikram ise esastı. Sanki eve bırakmak caiz değil gibi, kalanı da misafirlere verirdi babam. Sen gidince fırının, bağın, bahçenin, hasıl ayak bastığın her yerin kapısı kapandı anne. Anne gidince eve tatilden tatile uğrar oldu çocuklar. Örümcek bağlar tavanlar, yosun tutar güğümde sular. Ambar açılsa da kilitlidir. Odalardan gürültüler gelse de ev yetimdir. Anne gidince sınırlar aşılır. Önce umutlar, sonra kardeşlik aşınır. Gerilir yüzler, solar güzellikler, köprüler eskir, duvarlar gelir sıla-i rahimle insan arasına. Yakınlar uzaklaşır, gurbet yakınlaşır. Betonlaşan sanki şehir değil, insandır. Kapılar komşuya değil, vefasızlığa açılır. Bir bir düşer sütunlar yeni bir sonbaharda.

0: Anne, sofraya oturduğumuz yerde nar ağacına, cevize, kireze bakıyor. Semada ne güvercin ne de leylek kanat vuruyor. Kırıldı kuşların kanadı. Senden sonra sanki hiç uçmadılar. Her gün seni daha çok anıyor, daha çok hatırlıyorum. Bugün bayram. Şehri ayinde hüzün, hasret ve gözyaşı var. Ebva'da Hazreti Amine'nin yanında anne acısıyla sarmaş dolaşım. Annesiz bir dünyada insan salih bir çocuk olmaktan başka neye talip olsun ki? Benden sorarsan bıraktığın yerdeyim. Yine okuyor, yazıyorum. Her kelimeye ve cümleye laf sen olmasa da yüreğimle seni de katıyorum. Yengemin sır katibiydin. Mektuplarını sen okur, sen yazardın. Mektuplar yazdım sana, dualarda, rüyalarda. Ulaştı mı anne? Sabah yine ezanlar okuyacak. Babam fecri ayakta karşılayacak. Seccaden, tesbihin, rahlen ve çarşafın firakına ağlayacak. Farzlar gibi kıldığın işrak, kuşluk, evvabin ve gece namazları ve kıyama durduğun musalla yoldaşın olsun. Ya Rabbi, bana evlat acısı gösterme, hocadan sonraya bırakma, yataklara düşürüp kapılara baktırma diye dua ederdin ya anne. Saliha bir kul olmanın nişanı gibi Allah dualarına icabet etti. Ben yokken lokmalar düğümlenirdi boğazında. Uzaklara gitmemi istemez, gece yarısı bahçe kapısını açtığımda hep beklerken bulurdum seni. Yine geceler, yine seferler var önümde anne. Pencerene karalar sürüldü. Mektepten dönünce ilk seni sorardım. Çünkü beni en güzel sen dinler, sen anlardın. Arkası yarın gibi. Ne güzel anlatırdın memleketin Akyazı'yı, pazar köyü. Gurbetin hiç bitmedi. Dedemin kerpiç evi, su kuyusunda soğuttuğu karpuzlar, dutlar, kirazlar. Gözümün önünden hiç gitmedi. Annene, babana, doğduğun topraklara hasretin, ölümle vuslatın oldu anne. Hep yanında olaydım isterdin. Son anlarda başucundaydım. Selamun kavlen min Rabbi Rahim'e gelince bitti nefeslerin ve başladı göklere seyrin. Ömer bin Abdülaziz Reca'ya beni yıkarken yüzüme bak demişti. Beyaz sayfalar gibi huzura varmaktı muradı. Elveda derken de, duvana girerken de yüzüne baktım. Bir ömür namahremden koruduğun yüzüne. Kar gibi bembeyazdı. Yeryüzünde bir perde daha kapandı. Bir müvahhit göklerin kapısına dayandı. Sen varken bütün yollar eve çıkardı. Sen gidince bütün kapılar kapandı. Sensiz bir dünyada su kirleri akıtmıyor, şeker tat vermiyor, güneş dünyamı aydınlatmıyor anne. Meğer su değil, annelerin elleri temizlermiş çocukların yüzlerini. Güneş değil, anne aydınlatırmış çocukların gündüzlerini. Her yerde senin eserin, her köşede nefesin var. Soğuktan, sıcaktan nasıl korurdun bizi? Vefatın kalın bir duvar gibi dünya ile arama düştü. Çevirdin yönümü ukbaya, yürüdün Rahman'a. Mekanın cennet ola.
1: Kalplere teselli, ruhlara şifa. Radyo Nida.

hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73

o geceye bakmalıyız. Bu karanlık kuşluk vaktinin aydınlığını doğuracak olandır. Ama aydınlığı görmek için gecenin neden bu kadar uzun sürdüğünü anlamamız gerekir. Unutma ki yaratılmışların en şereflisi, sevgililer sevgilisi Hazreti Muhammed bile vahyin kesildiği, göklerin sustuğu o fetret dönemini yaşadı. Günlerce, gecelerce Cebrail gelmedi, ilahi kelam sustu. Dünyanın fısıltıları, müşriklerin alaycı sesleri yükselmeye başladı. Rabbi onu terk mi etmişti? Darılmış mıydı? Cevap anında gelmediğinde, insanın sevilmediğini düşünmesi, o acziyet içindeki beşeri korkusu ne kadar da tanıdıktır. Sen de bir işaret arayarak kaydırıp duruyorsun ekranları. O endişeden, o hüzünden bir çıkış yolu arıyorsun. Aziz dostum, şu an keşfetmek üzeresin ki sen hazırlanıyorsun. Her şey yoluna girecek, hatta yoluna girmekle kalmayacak, hayal ettiğinden çok daha güzel olacak. Ama bu müjdeyi kalbine indirebilmek için önce bu gecikme hakkında kendi kendine konuşma şeklini değiştirmeliyiz. Manevi alemin, hakikat aleminin nasıl işlediğine dair sana bir sır vereyim. Bu alem çoğu zaman fiziksel dünyanın tam tersi kurallarla işler. Fiziksel dünyada, madde aleminde sessizlik genellikle yokluk anlamına gelir. Bir dostun sana yazmayı bıraktıysa meşguldür ya da kızgındır. Orada bir eksiklik vardır. Ama ruhun aleminde, yaradılan ile yaratan arasındaki o latif ilişkide sessizlik bambaşka bir manaya gelir. Bir düşün. Bir hoca talebesini imtihan ederken ne yapar? Ders anlatırken konuşur, öğretir, sesi gürdür. Ama imtihan kağıdı talebenin önüne konduğunda hoca susar. Hoca sustuğu için sınıfı terk mi etmiştir? Hayır. Bilakis hoca o an her zamankinden daha büyük bir dikkatle talebesini izlemektedir. Sessizdir. Çünkü talebenin içine ektiği o bilginin, cevabın talebenin kendi içinden çıkmasını beklemektedir. Senin hissettiğin bu ağırlık, geleceğe dair bu endişe, bu daralma. Allah'ın yokluğu değil, onun şiddetli ve yoğun varlığıdır. O, senin kendi gücünü, sana bahşettiği potansiyeli fark etmeni bekliyor. Bizim tasavvuf büyüklerimiz, o gönül sultanları derler ki, Allah sana senin ellerinin taşıyamayacağı kadar büyük bir hediye vermek istediğinde, önce kalbini genişletir. Ve çoğu zaman kalbi genişletmenin, o kabı büyütmenin tek yolu onu biraz kırmak, biraz esnetmek ve bekletmektir. Kabz olmadan bast olmaz, daralma olmadan genişleme gerçekleşmez. Duha suresi iki yeminle başlar. Kuşluk vaktine, o aydınlığa andolsun. Ve dindiği sükuna erdiği zaman geceye andolsun. Yaratıcı neden geceye yemin eder? Neden karanlığın üzerine yemin eder? Çünkü gece olmadan şafağın kıymetini asla anlayamazdın. Şu an kendi geceni yaşıyorsun. Döngünün karanlık kısmındasın. Ama hemen ardından gelen vaade kulak ver. Rabbin seni terk etmedi ve sana darılmadı. Zamanının daraldığından endişe ediyorsun. Bu telaşı, bu kaygıyı kalbinin atışlarında hissedebiliyorum. Yaşına bakıyorsun, takvime bakıyorsun. Kendini sanki her şeye sahipmiş gibi görünen başkalarıyla kıyaslıyorsun. Oysa Şeyh-i Ekber İbn-i Arabi'nin dediği gibi, manevi zaman yatay değil, dikeydir. Allah'ın senin hayatını düzeltmesi için zamana ihtiyacı yoktur. Onun sadece ol demesi yeterlidir ve o şey olur. Kaldırman gereken engel, kendi mantığının Allah'ın hikmetinden daha fazlasını bildiğini sanmandır. Nasıl olacak sorusunu teslim etmelisin. Nasıl olacağı senin vazifen değil, o Rabbinin işidir. Senin vazifen tevekkül etmektir. Her şey döngü.

birer halinde işler. Kara kıştan sonra bahar gelmek için izin istemez. Sadece gelir çünkü kanun budur ve senin baharın da geliyor. Bunu nereden mi biliyorum? Çünkü 5. ayet var. İbn-i Arabi Hazretlerinin üzerinde kalbi taşana kadar tefekkür ettiği o ayet. Kaygı ve umutsuzluk içindeki herkes için nihai müjde. Şifanın tam kalbine, 5. ayete geliyoruz. Rabbin sana verecek ve sen razı olacaksın. Buradaki dile dikkat et. Bu bir ihtimal değil, bir belki değil. Bu bir yemin, bir vaat. Arapçadaki gramer yapısı, bunun gelecekte kesinlikle gerçekleşecek bir olgu olduğunu vurgular. Ama cümlenin ikinci yarısına bak ve sen razı olacaksın. Burada derin bir psikolojik sır, bir gönül ferahlığı sırrı var. Genellikle biz, insanlar asla tam manasıyla tatmin olmayız. Para bulsak kaybetmekten korkarız. Sevgi bulsak reddedilmekten korkarız. Kalplerimiz hep huzursuzdur. Ancak Yaratıcı burada çok özel bir tür vermekten bahsediyor. Yanında huzuru, sekineti getiren bir veriş. Seni rıza makamına ulaştıran, derin bir tatmin hissi yaratan bir nimet. Belki korkuyorsun, işler düzelsen bile, ben artık tadını çıkaramayacak kadar kırgınım diyorsun. Belki evlensem bile yıllarım gitti, ya da o işi alsam bile artık çok yorgunum diye düşünüyorsun. Bu ayet işte o korkuyu silip atıyor. O diyor ki, onarım o kadar tam, lütuf ruhuna o kadar uygun olacak ki, sadece mutlu olmakla kalmayacak, derin bir doyuma ulaşacaksın. Geçmişin travması, gelecek olan sevincin büyüklüğü karşısında yıkanıp gidecek. Hayal ettiğinden daha güzel olacak. Neden? Çünkü senin hayal gücün hafızanla sınırlıdır. Sadece daha önce gördüğün şeyleri hayal edebilirsin. Ama hakkın hazinesindeki hediyeler gayb alemindendir. Gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, aklına bile gelmeyen güzelliklerdir. Çölde boğazını yakan derin bir susuzluk hayal et. Şimdi dudaklarına değen o serin berrak suyu düşün. İşte o ferahlama hissi, ruhun o derin oh çekişi, sana vaat edilen şeydir. Sure sana diyor ki, bu tatmini yaşayabilmen, bu kapasiteye ulaşabilmen için o mahrumiyeti yaşaman gerekiyordu. Yeni bir şeyle dolabilmen için önce boşalman gerekiyordu. Bana şöyle diyebilirsin, ey dert ortağım, peki ben beklerken ne yapacağım? Bugün canım yanıyor. Bana sadece gelecek için değil, şu an içinde bir umut, bir reçete lazım. İşte sırrın çözüldüğü, o bahsettiğim gizemli aralığın kapandığı yer burasıdır. Bu zaman çizelgesini hızlandıran özel bir duruş, kalbin özel bir aksiyonu vardır. Frekansını çaresizce kovalamaktan, mıknatıs gibi kendine çekmeye dönüştüren bir hal. Geceden kuşluk vaktine geçtiğini gösteren 3 işaret vardır. Şimdi hayatında bu işaretleri aramalıyız. Ve sana o yaklaşan rahmet dalgasıyla uyumlanmanı sağlayacak basit bir günlük pratiği, manevi bir eylem planını bakmalıyız. Bu, kendi tarihine dönüp bakmayı gerektirir. Surenin sonraki ayetleri buna delildir. O, senden hatırlamanı istiyor. Geleceği anlamak için geçmişin bir muhasebesini, bir denetimini yapmalıyız. Kur'an senden körü körüne bir inanç istemez. Senden veriye dayalı, bilinçli bir iman ister. Ve o veri senin kendi hayat hikayendir. Sonraki ayetlerde, yani 6, 7 ve 8. ayetlerde Yaratıcı soruyu tersine çevirir. Peygamber Efendimiz'e ve onun şahsında şu an sana 3 özel soru sorar. Bunlar her şeyin yoluna gireceğinin 3 kanıtıdır. Birincisi, o seni bir yetim olarak bulup barındırmadı mı? Benim anne babam var ya da ben artık yetişkinim diyebilirsin.
daha derine kulak ver. Manevi metaforda yetim olmak, kalabalık bir odada kendini yapayalnız hissetmektir. Korunmasız kalmaktır. Dünyanın senin o narin kalbin için çok büyük ve acımasız geldiği o savunmasızlık halidir. Geriye dön, gözlerini kapat ve 10 yıl, 5 yıl öncesine ya da çocukluğuna git. Kendini tamamen savunmasız hissettiğin bir an var mıydı? Kırılacağını sandığın bir an, belki seni paramparça eden bir ayrılık, belki seni korkutan bir hastalık, kimsesiz hissetmiştin ve yine de işte buradasın, hayattasın. Sen zayıfken etrafına o görünmez duvarları kim ördü? O en zor anında seni arayıp soran o dostu kim gönderdi? Ertesi sabah uyanman için göğsüne o gücü kim koydu? O seni barındıran Rabbindi. Eğer seni o zaman koruduysa, şimdi de savunmasız bırakmayacaktır. İkincisi, ve seni yolunu kaybetmiş bulup doğru yola iletmedi mi? Hayatında kaç kez bir yol ayrımında durup tamamen şaşkın hissettin? Belki hangi okulu seçeceğini bilemedin. Belki işini kaybettin ve rızkını nerede arayacağını şaşırdın. Belki manevi olarak kayboldun. Günahların ya da depresyonun bataklığına saplandın. Işıktan uzaklaştın. Pusulasız bir şekilde çölde avare dolaşıyor gibiydin. Ama şimdi kendine bak. Yolunu buldun. Ya da daha doğrusu yol seni buldu. Zihninde bir şimşek çaktı. Sis dağıldı. Geçmişte sana pusula olan zat yön duygusunu kaybetmedi. Seni geçmişteki o karanlık vadiden nasıl çıkardıysa bu geçitten de öyle çıkarıyor. Üçüncüsü, ve seni bir muhtaç halde bulup zengin etmedi mi? Hepimiz maddi sıkıntıyı biliriz. Boş bir cüzdanın endişesini, bizi gece uyutmayan o borcun ağırlığını biliriz. O paniği hatırla. Ve sonra hiç hesap etmediğin bir yerden rızık geldi. Bir kapı açıldı, bir hediye verildi, bir iş bağlandı. Allah sana kendisini hatırlatıyor. Diyor ki, benimle olan geçmişine bak. Seni sonunda hiç yüzüstü bıraktım mı? İşte bu, anksiyetenin psikolojik ilacıdır. Zihnin geleceğe korku yansıtır. Kur'an ise zihnini geçmişteki delillere çeker. Hayatının deseni trajedi değildir. Hayatının deseni kurtuluştur. Bu bizi yolculuğumuzun en kritik kısmına getiriyor. Madem ki onun el-Vehhab, yani karşılıksız veren olduğunu biliyoruz ve o tatminin yolda olduğunu biliyoruz, bugün ne yapmalıyız? O bekleme döngüsünü kırıp alma dairesine nasıl gireceğiz? Sure 3 talimatla sona erer. Bunlar sadece ahlaki kurallar değildir. Bunlar sıkışmış gibi görünen o kapıları açan manevi anahtarlardır. İşte o gizli mekanizma. Büyütme yasası. Kainat, Allah'ın emriyle yansıma ve büyütme yasası üzerine çalışır. Kalbinde tuttuğun şey bir mıknatıs gibi hareket eder. Sürekli neyin eksik olduğuna odaklanırsan, göklere yokluk diye bağırırsın ve kabın küçük kalır. Ama daha fazlasına hazır olduğunu işaret etmenin bir yolu vardır. Son ayetler, güneşin doğuşunu beklerken tam olarak nasıl davranmamız gerektiğini söyler. 9. ayet. Öyleyse sakın yetimi ezme. 10. ayet. Ve isteyeni sakın azarlama, geri çevirme. Bu hayret vericidir. Yardım isteyen sensin, acı çeken sensin. Ama Allah sana cömert olmanı emrediyor. Neden? Çünkü kendi kalbini iyileştirmenin en hızlı yolu başkasının kalbini iyileştirmektir. Rahmeti hayatına davet etmenin en hızlı yolu başkalarına merhamet etmektir. İş ararken başka birinin özgeçmişini düzeltmesine yardım et. Yalnızsan kimsesi olmayan birini ziyaret et. Paran yoksa elindekinden küçücük bir miktar sadaka ver. Bu ruhunun kutbunu değiştirir. Seni kurban durumundan çıkarıp velimet, yani veren el durumuna getirir.
aleme ben, boşum demeyi bırakır, bende paylaşacak kadar var demeye başlarsın. Ve paylaşana Allah artırarak verir. Ve sonra son ayet. Surenin tacındaki mücevher. 11. ayet. Ve Rabbinin nimetini minnet ve şükranla anlat. Rahatlamanı engelleyen o gizemli engel manevi unutkanlıktır. Yani istediğin o tek şeye o kadar odaklanmışsındır ki sahip olduğun binlerce nimeti unutmuşsundur. Senden şunu istiyorum. Her sabah günün sorunlarına bakmadan önce yolunda giden 3 şeyi dile getir. Sadece 3 şey. Ciğerlerindeki nefes olabilir. Başının üzerindeki çatı olabilir. Bu güzelliği görebilen gözlere sahip olman olabilir. Bunu konuş. Tahdisi nimet yap. Onun lütuflarından bahset. Elhamdülillah, sadece dini bir söz değildir. O bir bolluk frekansıdır. Nimeti andığında Allah'a şöyle dersin. Fark ettim, minnettarım. Ve sana güveniyorum. Ve Allah'ın vaadi mutlaktır. Eğer şükrederseniz, andolsun ki üzerinizdeki nimetimi artırırım. Duha suresi güneşin doğuşuyla başladı. Gecenin karanlığından geçti. Geleceğin geçmişten daha hayırlı olacağını vaat etti. Bunu senin geçmişine bakarak ispatladı. Ve büyük mucize gelmeden önce bile sevinçten bahsetmeni söyleyerek sona erdi. Sabah geliyor dostum. O sessizlik, konuşmadan önceki bir nefesti sadece. O bekletilme, sayılamayacak kadar çok nimetle kıyına vuracak olan dalganın geri çekilmesiydi. Zamanlamaya güven, sessizliğe güven, her şey değişmek üzere ve değiştiğinde hayal ettiğinden çok daha güzel olacak. Bugünden itibaren kalbin hafif, güvenin sağlam olsun ve ruhunun kuşluk vaktine o duhaya çok ama çok yakında şahitlik etmen duasıyla. Bu canlar meclisinden, bu manevi halkadan ayrılmadan önce gel seninle birlikte bir nur dalgası oluşturalım. Enerji sirayet eder, hal bulaşıcıdır ve dua bir ağızdan, bir yürekten edildiğinde gök kapılarını sarsar. Allah sen tükendim dediğinde sana yardımım yakındır, nusretim yakındır diye cevap verir. Her şey düzelecek, sabret. O sana en güzel akıbeti, en hayırlı sonu bahşedecek. Asla yalnız değilsin. Tekrar buluşana dek Allah'a emanet ol.

Bu Kurban Bayramı'nda yoksulluk, kuraklık ve imkansızlıklarla mücadele eden nice aile, bayram sevincini sizin desteğinizle yaşasın. Vacip kurban bağışınız, sofralara bereket, gönüllere umut, yüzlere tebessüm olsun. Siz de kurban ibadetinizi yerine getirirken binlerce kilometre uzaktaki kardeşlerimizin duasına ortak olun. Kurbanlarınızı vermiş olduğunuz vekaletle sizin adınıza kesiyor ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Kurban bağışlarınız için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Burası Radyo

Kur'an eczanesinde her derde deva vardır. Son kullanma tarihi kıyamete kadardır. Radyo Nida.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Bilesiniz ki kim Allah'ın ve Resulünün güvencesi altında bulunan anlaşmalı bir kimseyi, zımmiyi öldürürse Allah'a verdiği sözü bozmuş olur ve cennetin kokusunu dahi alamaz. Kim birine can güvenliği konusunda teminat verip de daha sonra onu öldürürse kıyamet gününde zulüm sancağını taşıyacaktır.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Din samimiyettir. Kime karşı diye sorulunca Allah'a, kitabına, peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün Müslümanlara buyurdu.

Ne güneş aya yetişebiliyor, ne de ay güneşi geçebiliyor. Her biri kendi yolunda hiç şaşırmadan akıp gidiyor. Güneş ufkun batı ucundan gönderdiği kızıl buseleriyle vedalaşırken bizimle, sırasını bekleyen ay solgun yüzüyle bir selam gönderdi gökyüzüne. İşte güneş terk etti bizi. Yıldızların dökülmesi ve dağların yürümesi de yakın. Alametleri gördük bir bir. Kıyamete hazır artık ölümü bekliyor dünya. Sur'un sesinin üstüne bir ses yok. Uzun, karanlık, koyu bir sessizlik zamanıdır şimdi. Gündüzün içinden geceyi çıkaran geriden de ölüyü çıkarır elbet. Tıpkı güneşin karanlıklardan sıyrılıverdiği gibi canın da tenden ayrılma vaktidir şimdi. Gün nasıl akşam verirse son nefesini, tabiat kışın kuşanırsa beyaz kefenini, insanın da gün gelir tükeni verir ömür sermayesi. İşte vakit ayrılık vakti. Ayrılırken garip bir yolcu gibi dünya evinden, ancak bir akşam vakti kadar yaşadığını zanneder insan. Sen de ömrün gibi hissettirmeden akan bu akşam kızıllığı geçmeden, solmadan yüzün, can teni terk etmeden dur huzura. Ölmeden önce öl ki yaşadığını anla. Son namazın gibi, hüzünlü bir veda anı gibi, koy alnını secdeye. Sabah ve akşam günün iki ucunda, göklerde ve yerde ne varsa her birinin gölgesiyle birlikte secde et Rabbine. Bak, yıldızlar da boyun eğiyor sahibine. Gün ölürken, sen hala ölmemişken, haydi şükret yaşadığın için şimdi. Vakit, akşam namazı vakti.

0: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
1: Toprak nasıl da eğmiş, nice mağrur başları, Fatiha dileniyor şimdi mezar taşları. Radyo Nida.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyun, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Bütün hamdler, şükürler sanadır. Mülk bütünüyle senindir. Bütün iyilik ve güzelliklerin yegane kaynağı da sensin Allah'ım. Mülk ve melekut alemlerinin, görünen görünmeyen bütün alemlerin tek sahibi sensin Allah'ım. Melikler melikisin, halimsin. Günahlarla kirlenen kullarını hemen cezalandırmaz, onlara manevi kirlerinden arınma fırsatları verirsin. Allah'ım, İmanın tadına erdikten sonra yeniden küfre sapmaktan sana sığınırım. Senin inayetinle hidayeti bulduktan sonra sapıklığa düşmekten sana sığınırım. İslam'la şeref kazandıktan sonra o şerefi kaybetmekten sana sığınırım. İzzetten sonra zillete düçar olmaktan ve hak ve hakikati kabul ettikten sonra yanlış hal ve tavırlardan sana sığınırım. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

kalbini bağla ki hak kemendine düşme mahşer günü yargı derdine. Sen kendi yargıcın ol da kendine. De ki Allah için ne yaptın bugün? Allah için ne yaptın bugün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Allah'ım, senin muhabbetinin tadını, lezzetini tattıktan sonra artık kim başka arayışlara girer? Bir kere yakınlığına eren yüzünü nasıl başka şeylere döner? Ya Rab, bizleri de yakınlığın ve dostluğun için seçtiğin, gönüllerine sevgini yerleştirmekle şereflendirdiğin kullarından eyle. İcraatlarına karşı rıza ufkunu gösterdiğin, hoşnutluğunla mükafatlandırdığın, terk edilmişliğe bırakmadığın, sadakat tahtına oturttuğun, marifetinle donat.

her zaman icabet eden merhameti sonsuz Rabbimiz. Bize de muhabbet ve merhamet nazarıyla bak. Bizden yüz çevirme ve bizi mesut ve bahtiyar insanlardan eyle. Amin. Velhamdülillah.

0: İnsanlara öğüt ver, almayanı horlama. Baktın ki açılmıyor, o kapıyı zorlama. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.

0: 40 hadisi şerif.
1: Ebu Hureyre dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittim. Aziz ve yüce olan Allah merhameti 100 parça etti de 99'unu kendine alıkoydu ve yeryüzüne bir tek parça indirdi. Bu bir parçadan yaratıklar birbirleriyle merhametleşirler, hatta at yavrusuna isabet etmek korkusundan ayağını yavrusundan kaldırır, onu korur. Bu hadis-i şeriften anlaşılan hükümler şunlardır. Allah Teala Hazretlerinin merhameti sonsuz denecek kadar geniştir ve boldur. İnsanların tabiatında ve bünyesinde merhamet duygusu vardır ve yaratılış mayasında mevcuttur. Aynı zamanda bu merhamet çeşitli tesirlerin altında yok edilmemelidir. Fiili olarak yaratıklar üzerinde varlığını göstermesi için insanların daima bu iyi duygularını çalıştırmaları istenmektedir. Akıl ve muhakeme nimetinden mahrum olan hayvanlarda bile merhamet hasleti vardır. Hayvanların kendi yavrularını nasıl korudukları ve onları nefislerine tercih ederek nasıl besledikleri görülen ve bilinen gerçeklerdendir. Cenab-ı Hak hayvanlarda da merhamet hasletini yaratmıştır. Merhameti çok bol ve geniş olan Allah'ın güzel, rahim ve rahman sıfatlarından feyiz alarak merhametli olmaya çalışmak insanlığa düşen bir vazifedir.
0: Kırk hadisi şerif.
2: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
3: Belki de en güzel bayram, kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban, sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram, sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
2: Bir tanıtım dinlediniz.
4: Kalplere teselli, ruhlara şifa, Radyo Nida.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kul din kardeşine yardımcı olduğu sürece Allah da onun yardımcısı olur.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: İnsanların en kötüsü, şerrinden dolayı insanların kendisinden çekindiği kimsedir.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
2: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
3: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Reklamları dinlediniz.
0: Burası Radyo.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbimiz Teala'nın ismiyle yeni bir sohbetimize başlıyor. Ona hamdü senalar ediyoruz ve sevgili peygamberimize, aline ve ashabına binlerce salat, güllerce selam gönderiyoruz. Mevlamızın rahmeti ve bereketi, affı ve mağfireti ve selamı hepinizin üzerine olmasını yine ondan niyaz ediyoruz. Kıymetli dinleyenlerim, bugünkü Ruhul Beyan sohbetleri programında Nisa suresinin 85 ila 87. ayetlerini İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin yazmış olduğu Ruhul Beyan fi Tefsiril Kur'an adlı eserinden sizlere aktarmaya çalışacağız. Yüce Mevlamızdan sohbetimizin feyizli ve bereketli olmasını niyaz ederek her zaman olduğu gibi önce bu ayet-i kerimelerin tilavetini sizlere takdim etmek istiyoruz. Şimdi sözlerin en güzeli Rabbimiz Teala Hazretlerinin sözleri Nisa suresinin 85 ila 87. ayetleri.

Aziz dinleyenlerim, okunan ayet-i kerimelerden hasıl olan sevabı Rabbimiz Teala Hazretlerinden niyazımız, başta sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz, Ali ve Ashabı olmak üzere Ezvacı Tahirat, Ehli Beyti, Bedir ve Uhud'da şehit olan bütün şehit Ashab-ı Kiram, bütün şühedai İslam'ın ruhlarına, müfessirin, muhaddisin, fukahai İslam'ın, kibar-ı evliyanın ve sadat-ı kiram hazaratının ruhlarına ve sizlerin ahiret yurduna irtihal etmiş olan bütün ölmüşlerinizle birlikte bütün mümin ve müminatın ervahına hediye ediyoruz. Rabbimiz Teala kabul buyursun bizlerden ve onların ruhuna vasıl eylesin. Amin ya Rabbel Alemin. Kıymetli dinleyenlerim, Ruhul Beyan tefsirinden Nisa suresinin 85. ayetiyle sohbetimize başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Kim iyi bir işe aracılık ederse, onun da o işten bir nasibi olur. Kim kötü bir işe aracılık ederse, onun da ondan bir payı olur. Allah her şeyi gözetip karşılığını verendir. Ayet-i Kerime'nin tefsirine müfessirimiz şu ifadelerle başlıyor. Ayette geçen kim iyi bir işe aracılık ederse onun da o işten bir nasibi olur demek, burada aracılık etmenin sevabı ile aracılık sayesinde meydana gelen hayrın sevabıdır diyor müellifimiz. Ve şöyle devam ediyor. Güzel aracılık yani şefaat, bu aracılık sayesinde bir Müslümanın hakkının gözetildiği, ondan şerrin uzaklaştırıldığı, hayrın elde edildiği, Allah rızası beklenerek yapılan, karşılığında rüşvet alınmayan, şer'i cezalardan biri veya herhangi bir hak hususunda değil, caiz bir konuda gerçekleşen şefaattir diyor müellifimiz. Yine ayet-i kerimede kim kötü bir işe aracılık ederse onun da ondan yani o işin günahından hiçbir şey eksiltilmeden miktarı ona denk bir payı olur. Ve kötü bir işe aracılık etmek yani bu hususta şefaatçi olmak yukarıda zikredilen güzel şefaatin zıddıdır diye ekliyor müellifimiz. Kıymetli dinleyenlerim, müellifimiz bu noktada şu önemli hususu hatırlatıyor bizlere. Hakimin huzurunda Allah'ın hadleri konusunda yani tayin ettiği sınırlar hususunda herhangi bir şefaatte bulunma. Sonra İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan şunu aktarıyor bizlere. Kendisine hırsızlık yapan bir kimseye şefaat etmesi ricasında bulundular. İbni Abbas radıyallahu anhuma da şöyle cevap verdi. Bu konuda şefaat eden ve şefaati kabul edenin ikisi de lanete uğrar. Eğer böyle yaptıkları hakimin huzurunda malum olursa şahitlikleri geçersiz olur. Kıymetli dinleyenlerim, müellifimiz burada El-Futuhatül Mekkiye adlı eserin tavsiyeler bölümünde Farsça tercümede geçen bu bilgileri paylaşıyor bizlerle. Bir kimse için şefaat edip onun işi de olursa asla o kimsenin hediyesini kabul etme. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu faiz cinsinden saymıştır. Şeyh-i Ekber İbni Arabi Kuddise Sirruh şöyle demiştir. Arap beldelerinden birinde ileri gelenlerden biri bizi evine davet etti. Her türlü izzet ve ikram hazırlanmıştı. Yemek hazır olunca büyük bir haceti hakkında sultana aracılık etmemi benden talep etti. Benim sözüm sultanın yanında çok makbuldü. Ben adama tamam dedim ve hemen onun yanından ayrıldım. Yemeğini yemedim ve hediyelerini kabul etmedim. Gidip onun hacetini sultanın huzurunda söyledim. Sultan o kişinin mallarını kendisine iade etti. Ben o zaman
henüz peygamberimizin bu konuyla ilgili hadisine vakıf değildim. Fakat benim mertliğim böyle olmasını istedi ve benden bir haceti olan kimseden bana bir fayda gelmesini reddettim. Hakikatte bu Hakk'ın bana bir yardımı ve beni korumasıydı. Hülasa mümine düşen, ihtiyacı olan her Müslümanla kendisine değer veren kimseler arasında şefaatçi olmalı, gücü yettiği kadar Müslümanın ihtiyacını görmeye çalışmalı, İslam'ın Müslüman olmanın gerektirdiği haklardandır, diyor müellifimiz, böylece sözlerini tamamlıyor. Ardından Sadi'den şu beyti aktarıyor bizlere. Eğer Hakk'ın tevfiki olmazsa bir hayır ulaşır mı? Durum böyleyken hangi kuldan bir başkasına hayır ulaşır? Taat ve ibadet edenlerden beklenen, ibadet ve taatsiz olanlara şefaat etmeleridir. Müslüman için dua etmek de güzel şefaat cinsindendir. Çünkü bu dua Allah Teala nezdinde aracılık etmek demektir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilir. Kim Müslüman kardeşi için onun gıyabında dua ederse bu duası kabul edilir ve bir melek ona aynısı sana da olsun der. Hadis-i şerif ayette vaat edilen payın miktarını açıklamaktadır. Müslümana ve duada bulunmak ise bunun tam tersidir. Gıyaben yapılan duaya icabet edilmesi, tamahkarlık ve gösteriş şaibesinden uzak olduğu içindir. Bir kimsenin yanındaki birine edeceği dua ise nadiren bu şaibelerden uzak olur. Bir kimse yanında olmayan birisine ancak Allah için samimi olarak dua eder. Onun için de bu duası makbul olur. Gerek namazda, gerekse namaz dışında, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salavat getirmek, salavat getiren kulun Peygamberimiz için gıyaben ettiği bir duadır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisine salavat getirilmesini teşvik etmiş, Allah Teala da şu ayetle bunu emretmiştir. Allah ve melekleri peygambere çok salat ederler. Ey iman edenler! Siz de ona salat edin ve büyük bir teslimiyetle selam verin. Ahzab suresi 56. ayet. Müfessirimiz burada şu bilgiyi aktarıyor bizlere, anlattıklarına ilaveten. Peygamberlerin adı geçtiği zaman, onlar için rahmetullahi aleyhim, yani Allah'ın rahmeti üzerlerine olsun değil, aleyhimusselam, yani onlara selam olsun denilir. Bu bilgiyi tekrar edecek olursak aziz dinleyenlerim, peygamberlerin isimleri geçtiği zaman onlara aleyhimusselam demek gerekir. Rahmetullahi aleyhim ifadesi uygun değildir. Yine ayet-i kerimede Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Allah her şeyi gözetip karşılığını verendir. İyi ve kötü her şeyin mükafat ve cezasını O verir. Ayetin sonundaki mukit kelimesi güçlü anlamına geldiği gibi şahit ve koruyucu anlamına da gelir. Müellifimiz diyor ki, İmam Gazali Şerhul Esma'il Hüsna adlı eserinde şöyle der. El-Mukit isminin manası gıdaları yaratıp bedenlere ve kalplere ulaştıran demektir. Bedenlerin gıdası yiyecekler, kalplerin gıdası ise marifettir. Buna göre El-Mukit rızık veren manasına olmaktadır. Şu kadar var ki bu kelime razık yani rızık veren kelimesinden daha hususidir. Çünkü rızık, kutu yani bütün yiyecek şeyleri de ondan başka şeyleri de içine alır. Kut, bedenin ayakta durabilmesini,
asgari olarak sağlayan, bütün yiyeceklere verilen isimdir. El-Mukit'in manası, bir şeye hakim olup güç yetiren de olabilir. Hakimiyet ancak ilim ve kudretle tamamlanır. Allah her şeyi gözetip karşılığını verendir ayeti de işte buna delalet eder. Yani Allah her şeyden haberdardır, her şeye gücü yeter. Buna göre Mukit'in manası ilim ve kudrete dayanmaktadır. Bu bakımdan Allah'ın El-Mukit olarak vasfedilmesi sadece El-Kadir yahut sadece El-Alim olarak vasfedilmesinden daha kapsayıcıdır. Çünkü El-Mukit bu iki mananın da Allah Teala'da bulunduğuna delalet eder. Yani Allah hem her şeye kadirdir, hem de her şeyi bilendir. Zira o El-Mukit isminin sahibidir. Müellifimiz bu ayeti kerime ile alakalı son olarak şunu ekliyor aziz dinleyenlerim. Kim hayır türlerinden birinin başkalarına ulaşması için iyi bir işe aracılık ederse onun da bu iyi işten bir nasibi olur. Çünkü güzel şefaatin özelliklerinden biri de ondan şefaat edene de bir pay verilmesidir. İşte bu özellik sayesindedir ki o kişi böyle güzel bir şefaat edebilmektedir. Ve yine ayette geçen kim kötü bir işe aracılık ederse onun da yaratılışında ondan bir payı olur. Yani başkasına bir tür şer ulaştırmak demek olan bu kötülük sebebiyle kötü bir şefaatte bulunur. Nitekim Allah Teala Araf suresinin 58. ayetinde şöyle buyurmaktadır. Güzel memleketin bitkisi Rabbinin izniyle çıkar. Kötü olandan ise faydasız bitkiden başka bir şey çıkmaz. Allah Teala ezelde her şeyi gözetip karşılığını verendir. Yani güzel şefaatte bulunanla kötü şefaatte bulunanı ilk olarak yaratırken görür. Muktedir, yani ilim sahibi ve hıfzedici olduğu için de onlara güzel veya kötü şefaatte bulunma istidadını verir. Artık bugün onlar hayra yahut şerre istidatlı oluşlarını değiştirebilmeye güç yetiremezler. Bu meseleyi çok iyi anla diyor müellifimiz ve Sadi'nin şu beytini aktarıyor bizlere. Halinin görünüşü iyi ya da kötüyse de hepsi Cenab-ı Allah'ın takdir eliyle işlenmiştir. Nisa suresinin 86. ayetiyle sohbetimize devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bir selam ile selamlandığınız zaman siz de ondan daha güzeliyle selamlayın. Yahut aynı ile karşılık verin. Şüphesiz Allah her şeyin hesabını arayandır. Ayet-i kerimede bir selam ile selamlandığınız zaman diye bir ifade vardır. Burada geçen tahiyye kelimesi aslında birine yaşaması ve uzun ömürlü olması için dua etmek demektir. Sonra bütün dualar için bu kelime kullanılır olmuştur. Çünkü birine hayır duada bulunmak, bizzat yaşaması veya güçlenip kemale ermesi yahut hayattan beklenen gaye için dua etmeyi de ihtiva eder. Araplar birbirleriyle karşılaştıkları zaman Allah sana ömür versin, ömrünü uzatsın manasında hayyakallah derler. Bazıları ise bin yıl yaşa derlerdi. Daha sonra Şer-i Şerif bu kelimeyi selamda kullandı ve İslam'ın selam biçimi oldu. Allah Teala Nur suresinin 61. ayetinde şöyle buyurmuştur. Allah tarafından güzel bir yaşama dileği olarak kendinize yani birbirinize selam verin. Burada müellifimiz
diğer dinlere mensup olan kimselerin selamlaşma biçimi hakkında bir takım bilgiler paylaşıyor bizlerle. Ve diyor ki, Hristiyanların selamlaşma biçimi, eli ağzına koymak, Yahudilerin selamlaşma tarzı, parmaklarla işaret etmek, Mecusilerin ise eğilmektir. İslam'ın getirmiş olduğu selamda ise Arapların Hayyakallah, yani Allah sana ömür versin, ömrünü uzatsın sözünden daha çok meziyet vardır. Çünkü selam, dini ve dünyevi afetlerden uzak olmak için bir duadır. İnsan başkasına Esselamu Aleyke dediği zaman, onun bu afetlerden salim olması için dua da etmiş olmaktadır. Ayrıca o kimseye kendisinden selamet ve emniyet vaadi manasını da içermektedir selam. Yine selam veren sanki şöyle demiş olmaktadır. Sen benden yana selamettesin. Sen de beni kendinden selamette kıl. Selamet uzun ömürlü olmayı gerektirir. Uzun ömürlü olma duasında ise böyle geniş bir mana yoktur. Ayrıca Esselam Allah Teala'nın isimlerindendir. Dolayısıyla söze onun ismiyle başlamanın üstünlük ve meziyetinde hiçbir şüphe yoktur. Müminler tarafından size selam verildiği zaman ayet-i kerime emrediyor ki siz de ondan daha güzeliyle selam verin. Daha güzeliyle selam vermek, yani selamı almak şöyle olur. Karşıdaki Müslüman Esselamu Aleyküm diye selam vermişse ve Aleykümüsselam ve Rahmetullah demek, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diye selam vermişse ve Aleykümüsselam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu demek gerekir. Artık bundan fazlası söylenmez. Çünkü bu ifade zararlardan selamet, menfaatlere nailiyet ve bunların artarak devamından ibaret olan bütün dilekleri kendinde toplamaktadır. Bu sebepledir ki teşehhütte, yani namazda oturarak okuduğumuz duada bu kadarıyla yetinilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Esselamu aleykum diyene 10 sevap yazılır. Esselamu aleykum ve rahmetullah diyene 20 sevap yazılır. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh diyene ise 30 sevap yazılır. Bu hadisi şerifi Ebu Davud ve İmam Ahmed bin Hanbel eserlerinde zikretmektedirler. İlk selam veren dilerse Esselamu aleykum, dilerse selamun aleykum der. Çünkü bu iki tür selam Kur'an lafızlarında geçmektedir. Allah Teala şöyle buyurur. Estaizu billah ve selamu ala menittebe'al huda. Hidayete uyanlara selam olsun. Taha suresi 47. ayet ve yine Neml suresinin 59. ayetinde de Estaizu billah ve selamun ala ibadihillezine istafa. Bu ayette geçen ikinci şekli daha çoktur. Bunlardan her ikisi de yine caizdir diyor müellifimiz. Demek ki Esselamu aleykum demek daha ziyade kullanılan bir ifade. Selamun aleykum demek de yine Kur'an-ı Kerim'de geçen ama diğerine nazaran daha az kullanılan bir söylemdir vermiş olduğumuz selamlarda. Kıymetli dinleyenlerim, salat ve selam getirmenin tahliline gelince diyor müellifimiz ve orada geçen salat kelimesindeki kelimenin harfi tarifli şekli mutlaka bu şekilde olması gerektiğini ortaya koymaktadır. Es-salat, yani es-salat olmalı, salatun olmamalıdır. Burada geçen selamın Esselamu aleykum, selam sizin üzerinize olsun diye çoğul olarak söylenmesi karşıdaki kişiye, yanındaki iki koruyucu meleğe de hitap edilmesi istenilmesindendir.
Çünkü bu melekler de selama karşılık verirler. Meleğin selam verdiği kimse ise Allah Teala'nın azabından selamette olmuş olur. Demek ki aziz dinleyenlerim, bu anlatılanlardan şu neticeyi çıkarabiliriz. Karşımızda mümin kardeşimize selam verirken, bizim verdiğimiz selamın sağında ve solunda bulunan koruyucu meleklere, kiramen katibin dediğimiz amellerini yazan meleklere de birer selam olduğu düşüncesiyle Esselamu Aleyküm dediğimiz zaman, melekler de bizim mümin kardeşimizle beraber ve aleykümüsselam derler bize. Meleklerin duasına mazhar olmak da kişinin Allah'ın izni ve keremiyle onun azabından selamette olmasına bir güzel vesile olur diyor müellifimiz. Kıymetli dinleyenlerim, ayet-i kerimede geçen sizler daha güzeliyle karşılık verin yahut aynı ile karşılık verin ifadesine gelince müellifimiz bu konuda da şunları söylüyor. Yani size verilen selamın misliyle cevap verin. Zemahşeri Hazretleri Keşşaf'ında şöyle der. Selama karşılık verip iade etmek misliyle cevap vermektir. Çünkü selamı alan Müslüman kardeşinin sözüne karşılık verir ve bu sözü tekrarlar. Değerli dinleyenlerim, müellifimiz diyor ki selama karşılık vermek vaciptir. Kişi ancak selama fazlasıyla karşılık verip vermemekte serbest bırakılmıştır. Ebu Yusuf der ki, bir kimse diğerine benden falancaya selam söyle dediği zaman bunu yerine getirmek ona vacip olur. Yazılı bir selam ulaştığı zaman kendisine şu ayete göre o selama yazıyla cevap vermek gerekir. Peki hangi ayettir diye aklımıza gelecek olursa, yine bu ayet-i kerimenin devamı olan, yani Nisa suresinin 86. ayetinde İnnallâhe kâne alâ kulli şeyin hasîbe. Şüphesiz Allah her şeyin hesabını arayandır. Hasîb, amelleri hesaplayan demektir. Yani Allah Teala yaptığınız her ameli, özellikle verilen selama aynıyla veya daha güzeliyle karşılık vermeyi hesaplar ve karşılığını verir. Şu halde size emredildiği şekliyle selama özenle yaklaşın. Yine bu ayeti kerimeden bize özellikle sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e ulaştırması için hacca yahut umreye giden kardeşlerimize emanet edilen selamların orada Resulullah Efendimizin huzurunda, Merkad-ı Şerif'in karşısında Efendimiz'e ümmetinden selam gönderenlerin isimlerini bizzat zikretmek suretiyle bu selama aracılık etmek, hacılarımız ve umreye giden kardeşlerimiz üzerine bir vecibedir. Zira onlar ümmetin temsilcileridir buyuruyor sevgili Peygamberimiz. Kıymetli dinleyenlerim, müellifimiz bu ayeti kerimede aktardıklarının arasında şunları da zikrediyor. Ulemanın cumhuru bu ayeti kerimenin selamla ilgili olduğu hususunda hemfikirdir. Sünnet-i Seniyye'ye göre bir binek üzerinde olan yaya kimseye, ata binmiş olan daha aşağıda bir bineğe binmiş olan kimseye, söz gelimi merkebe binene, küçükler büyüklere, az sayıda olanlar çok sayıda olanlara selam vermelidirler. Çocuklara selam vermek, vermemekten daha faziletlidir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin onlara Esselamu aleykum ya eyyuhassıbiyan diye selam verdiğini de burada hatırlatmak isteriz. Müellifimiz diyor ki, kişi eve girdiği zaman ailesine selam verir. Eğer hiç kimsenin bulunmadığı bir eve girerse
Esselamu aleyna ve ala ibadillahis salihin. Yani selam bize ve Allah'ın salih kullarına olsun demektir. Çünkü melekler kastedilmektedir ve melekler onun selamına karşılık verirler. Bir topluluğun yanına vardığı zaman ve yanlarından ayrılırken de selam verir. Kim böyle yaparsa o topluluğun kendisi gittikten sonra yaptıkları her hayra o kişi de ortak olur. İmam Gazali Hazretleri İhyasında şu bilgiyi paylaşır bizlerle. Hamama giren bir insan etrafındakilere selam vermez. Kendisine selam verilirse selam lafzı ile cevap vermez. Başkası bu selamı almışsa o kişi susar. Eğer selama karşılık vermek isterse sıhhatler olsun manasında afakallah der. Hamama giren kişinin de sıhhatler olsun diyerek söze başlamasında bir mahzur yoktur. Kişi hutbedeyken, sesli Kur'an okurken, bir hadis rivayet ederken, ilimle meşgul olup onu öğrenmeye koyulmuşken, ezan ve ikamet arasında iken verilen selamlar alınmaz. İbnül Melek isimli alim der ki, iyiliklerine karşılık olarak ehli kitaba dua etmek yasak değildir. Çünkü rivayete göre bir Yahudi, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için sağmal bir deveyi sağınca Peygamber Efendimiz, Allah'ım bunu güzelleştir diye dua etti. Yahudinin saçı 70 yaşına yakın bir süreye kadar siyah kaldı diye bu hadisi rivayet eden sahabi aktarıyor bizlere İmam Ahmed bin Hanbel'in müsnedinde. Selamı sesli olarak vermek sünnettir. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aranızda selamı yayın buyurmuştur. Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin verilen selamın sesli olarak yani aşırı yüksek sesle alınmaması gerektiğini söylediği de rivayet edilmiştir. Yine burada aziz dinleyenlerim, sevgili peygamberimizin evine geç saatlerde geldiği zaman eşinin rahatsız olmayacağı bir ses tonuyla selam verdiğini hatırlatmış olalım. Ve Efendimizin bu hassasiyetini şanlı ecdadımızın sabah ezanları okunurken sabah makamıyla okumayı tercih etmelerini, bu makamdaki letafet, derunilik, ruhaniyet, uyumakta olan bir insanı şefkatle uyandırmak manalarını taşıdığını da sizlerle paylaşmak isteriz. Kıymetli dinleyenlerim, müellifimiz burada mezarlıklara varınca nasıl selam vermemiz hususunda şu bilgileri aktarıyor bizlere. Mezarlıklara varınca veyahut yanından geçerken şöyle selam vermelidir. Allah'ın selamı sizin üzerinize olsun. Ey burada yatan mümin ve Müslümanlar! Allah önce giden sizlere ve sonraya kalan bizlere rahmet eylesin. Siz bizim önden gidenlerimizsiniz. Biz ise sizlere tabiiz. Ve inşallah sizin yanınıza geleceğiz. Allah'tan bize de size de afiyetler dileriz. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır. Dünyadayken tanıdığı birinin mezarından geçen hiç kimse yoktur ki ona selam versin de mezardaki onu tanıyarak selamını almasın. Münavi Hazretlerinin rivayet ettiği bu hadisi şeriften anlıyoruz ki sevdiklerimizin kabirlerine vardığımızda onlara selam verdiğimizde mutlaka onlar bu selama karşılık verirler. Bu karşılığın bizatihi sözlü olarak onlar tarafından verilmesi mi yoksa hal lisanıyla bu selamı almaları hususunda İslam alimlerinin farklı görüşlere sahip olduklarını görüyoruz. Söz gelimi Seyyidzade Ali Efendi Şerhu'ş-Şir'a adlı eserinde der ki, burada kastedilen belki de mezardakilerin selamı sözlü olarak değil de hal lisanıyla alacak olmalarıdır.
Nitekim bazı rivayetler bunu desteklemektedir. Şöyle ki mezarda bulunanlar amellerinin kesilmesine üzülerek bir selam almaya ve bunun sevabına hasret çekerler. İmam Suyuti Hazretleri de şöyle der. Hadis-i şerifler ve eserler delalet etmektedir ki bir kimse mezarlık ziyaretine geldiğinde ziyaret edilen onu görür, bilir, dediklerini duyar ve selamını alır. Bu hüküm hem şehitler hem de diğer müminler için geçerlidir. Ayrıca bunda bir zamanlama da yoktur. En sahih olan görüş budur. Çünkü Resulullah

olabilir diye sorarsan ben de derim ki bu hadisi şeriften Hazreti Peygamber'in dünyevi berzahta daima diri olduğu manası çıkarılır. Çünkü genellikle gece veya gündüz Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselama hiç kimsenin selam vermediği bir zaman dilimi neredeyse yoktur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah bana ruhumu iade eder sözü, Hak Teala benim berzahtaki hissi hayat şuurumu, işitme ve konuşma gibi hislerimle idrak kabiliyetimi bende bırakır demektir. Dolayısıyla his ve külli şuur, külli Muhammedi ruhtan ayrılmaz. Hislerden ve kainattan hiç gaib olmaz. Çünkü o külli alemin ruhu ve ona sirayet eden sırrıdır. Nebi-i Muhtar'a Nat-ı Şerif olarak Attar isimli şair şöyle diyor diye aktarıyor bize ondan bir takım beyitler müellifimiz Bursevi Hazretleri. Efendimiz hakkında ne söylesem o ondan üstündür. Her şeyden önce her şeyin önündedir. Ne zaman onu vasfetmeye başlasam utancımdan, hicabımdan ter gibi kan gelir bana. Çünkü o alemin en fasihi, bense onun en dilsizi. Bu halde Efendimizin hal ve şanını nasıl açıklarım? Efendimizi vasfetmek ve övmek ben acize nasıl düşer? Onu vasfetmeye alemin yaratıcısı kafidir, onu o vasfetmiştir. Bütün nebiler senin övülmene hayran oldular. Sır ehli veliler de buna şaşırıp kaldılar. Müellifimiz bu ayet-i kerime ile alakalı olarak şu sözlerle tamamlıyor ayete dair aktardıklarını. Bir selam ile selamlandığınız zaman siz de ondan daha güzeli ile selamlayın. Hayır ise ondan daha güzel hayırla, şer ise yumuşaklıkla, affederek veyahut hayırla karşılık vererek selamlayın. Yahut aynı ile karşılık verin, yani güzel selam verene güzel, kötü selam verene de kötü selam ile karşılık verin. Allah'ın bir kötülüğün karşılığı ona denk başka bir kötülüktür ve affetmeniz takvaya daha yakındır ayetleri de buna delalet eder. Sen af yolunu tut, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir ayetinin tefsirinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail vasıtasıyla Allah Teala'dan naklen şöyle buyuruyor. Sana zulmedeni affedersin. Seninle alakasını kesen ile akrabalığı devam ettirirsin. Ve seni mahrum bırakana sen verirsin. Şüphesiz ki Allah af ve iyilik gibi her şeyin hesabını arayandır. Bu bakımdan kim zerre kadar hayır işlerse elbette onun karşılığını görür. Kim de zerre kadar şer işlerse onun karşılığını da görür. Zilzal suresi 7 ila 8. ayetler. Kıymetli dinleyenlerim, geldik son ayeti kerimemize. Nisa suresinin 87. ayetinde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ki ondan başka tanrı yoktur, elbette sizi kıyamet günü toplayacaktır. Bunda asla şüphe yoktur. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir? Ayet-i kerimede Allah ki ondan başka tanrı yoktur. Ne yerde ne gökte ondan başka ilah yoktur. Allah'a yemin olsun, elbette sizi kıyamet gününün hesabı için kabirlerinizden çıkarıp toplayacaktır. Kıyamet, kıyam yani kalkmak manasındadır. Sonundaki T harfi ise o gün olacak korkunun ne kadar şiddetli olduğunu mübalağa ile ifade etmek içindir. Bunda asla şüphe yoktur. Yani o günde hiç şüphe yoktur. Mutlaka olacaktır yahut sizi kıyamet günü toplamasında asla şüphe yoktur demektir. Ayette geçen Allah'tan daha doğru

doğru sözlü kim olabilir? Bu ifade Allah'tan daha doğru sözlü birinin olabileceğini inkar etmektedir. Çünkü onun verdiği habere hiçbir şekilde yalan arız olmaz. Çünkü bu bir eksiklik olur. Eksiklik ise ondan başkaları bir tarafa, Allah için muhaldir, imkansızdır. Hadis-i Kutsi'de de şöyle geçmektedir. Ademoğlu beni yalanladı, beni yalan söylemekle suçladı. Bu ona yakışmaz. Yani yalan isnat etmek ona uygun düşmez. Bu bir hatadır. Ademoğlu beni yerdi. Yermek manasındaki şetmetmek, başkasını onda noksanlık ve değersizlikle vasfetmek demektir. Bu da ona yakışmaz. Beni yalanlamasına gelince, bu beni başlangıçta yarattığı gibi tekrar yaratacak, yani öldükten sonra beni Allah Teala tekrar diriltecek değildir demesidir. Halbuki bir şeyi ilk defa yaratmak, tekrar yaratmaktan daha kolay değildir. Beni yermesine gelince Allah çocuk edindi demesidir. Değerli dinleyenlerim, bu hadisi kutsiyi Resulullah Efendimiz bizlere aktarıyor. Rabbimiz Teala'nın Ademoğlunun böyle cahilce sözler etmesinin nelere vardığını bize burada bu hadisi kutsisiyle bildiriyor. Rabbimiz Teala Hazretleri asla bizim onu yalanlamamıza, bizim onu yermemize hiçbir surette bizim hakkımız olmadığını burada bildiriyor. O her türlü noksandan münezzehtir, yüceler yücesidir. Müellifimiz diyor ki ayet-i kerimede kıyametten bahsediliyor. Bil ki kıyamet üç türlüdür. Birincisi küçük kıyamet. Yani herkesin kendi ölümüdür bu. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam kim ölürse onun kıyameti kopmuş demektir buyurmakta. İkinci olarak orta kıyamet. Sura birinci üfürülüş ile bütün mahlukatın ölmesidir bu kıyamet. Ve üçüncü olarak büyük kıyamet. Yani sura ikinci üfürülüş ile bütün cesetlerin haşredilip amellerin karşılığını almak üzere mahşere sevk edilmesidir. Müellifimiz sözlerini şu cümlelerle tamamlıyor. Ayet-i Kerime'nin başlangıcındaki kelime, Allah ki ondan başka tanrı yoktur. Yani ezelde Allah'tan başka ilah yoktu, ondan başka mahlukatı yoktan var eden kimse yoktu. Elbette sizi yok olmuşken ikinci defa kıyamet günü yeniden bir araya var edip toplayacaktır. Orada sizi fırkalara ayıracaktır. Bir fırka cennette, bir fırka cehennemde, bir fırka da muktedir padişahın huzurunda, sadakat serirlerinde, doğruluk koltuklarında olacaktır. Bu mevki ve makamlara varılacağında asla şüphe yoktur. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir? Çünkü o size dünya ve ahiretinizin faydasına ve zararına olan şeyleri bildirmekte, sizi hidayete iletmekte ve sizi yok olmaktan kurtarmaktadır. Kıymetli dinleyenlerim, bu sözlerle İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin Nisa suresinin 87. ayetine verdiği manalar tamamlanmış olmakta. Onun selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Sağlıcakla kalınız efendim.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Belki de en güzel bayram, kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban, sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram, sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Burası

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Ey merhameti sonsuz Rabbimiz, en değerli kulların, peygamberlerinin dualarıyla ellerimizi sana açıyor, hamele-i arşın ve diğer melaike-i mukarrebinin lisanlarıyla senin yüceliğini ilan ederek sana dua edip yalvarıyoruz. Rabbim, senden niyazımız bizim gibi aciz ve savunmasız kullarını bildik bilmedik insi, cinni ya da daha başka düşmanların insafsızlıklarına terk etme. Allah'ım, rahmetine, fazlına, lütfu keremine, güç ve kuvvetine iltica ediyor ve bana dostluğunu lütfetmeni, yardımlarınla bizi desteklemeni, koruyup kollamanı, memur kıldığın görevlerimizi yerine getirmeye çalışırken yardımını esirgememeni, başka kapılarda dolaşma ve insanlara el açma mecburiyetinde bırakmamanı ve her zaman koruma ve yardımın altında bulundurmanı diliyoruz. Amin. Velhamdülillah.

Yar olmaz servetinin sana bir tek kuruşu. Secde yoksa bekleme kabirde kurtuluşu. Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın

Ey Rabbim, her şeyi kaplayan rahmetinden, her şeye güç yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyor. Ey nur, ey Kuddüs, ey ilklerin ilki ve sonların sonu. Rabbim, ismet perdesini yırtan günahlarımı affet. Ümitsizliğe sebep olan günahlarımı affet. Beni affet Rabbim, affet. Gözyaşlarımla çağırıyorum seni. Ey müminlerin dostu, feryat edenlere cevap veren, ey sadık yüreklerin dostu, beni bu gece ve her saatte affet.

0: zikrinle sana yaklaşabilirim. Biliyorum. Rahmetinden beni kendine yaklaştırmanı diliyorum. Bana şükrü öğretmeni, zikrini ilham etmeni diliyorum. Bana merhamet etmeni, beni verdiğine razı ve kanaatkar kılmanı diliyorum. Sen ki ihtiyacı olana verirsin, kapına gelenleri geri çevirmezsin. Ey Rabbim, senin saltanatın yücedir. Kimine gizli, kimine apaçıksın. Rabbim, biliyorum ki senden başka günahlarımı bağışlayacak, suçlarımı örtecek kimse yok. Biliyorum ki ben nefsime zulmettim, sana itaat etmedim. Bütün bunlara rağmen beni unutmadığından ve bana lütfettiğinden dolayı kalbim sana kavuşma arzusuyla dolu. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Her kötülüğümü örtersin. Başıma gelen her belayı hafifletirsin. Beni çirkin günahlarımın ağırlığından kurtar. Her şeye sabrettim ama senin ayrılığına dayanamam. Beni hizmetine al. Sana sürekli bir kul olayım. Güvencim, dayanağım, dostum, sevdiğim sensin. Sensin. Rahmetin ve kudretinle koru beni. Hatalarımı bağışla. Değil mi ki sen kullarına bu hükmü verdin? Bana yönelin, benden isteyin, kabul edeyim dedin. Ben de yüzümü sana çevirdim, elimi sana uzattım. Silahı ağlamak ve sermayesi ümit olan şu kulun senin kapına geldi. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetin ve şefkatinle beni koru. Beni koru Rabbim.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sana sığındığı şerlerden biz de sana sığınırız. Yardım ancak senden beklenir. İnsanı dünya ve ahirette muradına ulaştıracak sensin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılabilir. Tirmizi Deavat 89.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Zandan sakının. Zira zan sözün en yalan olanıdır. İnsanların özel hallerini araştırmayın. Konuşmalarını dinlemeye çalışmayın. Birbirinizin alışverişini kızıştırmayın. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize kin beslemeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeşler olun.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Dikkat edin. Vücutta öyle bir et parçası vardır ki, o iyi, doğru ve düzgün olursa, bütün vücut iyi, doğru ve düzgün olur. O bozulursa, bütün vücut bozulur. Dikkat edin, o kalptir.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Rabbim, senin yardımını diliyor ve sana tevekkül ediyorum. Ne olur ne dünya ne de ahiret meselelerinde beni çaresizliğimle baş başa bırakma. Ey buraların ve ötelerin Rahman ve Rahim Rabbi. İşte kulluğumla kapına geldim ve huzurundayım. Ey günahkar kullarını affeden Rabbim. Kendine yazık etmiş biri olarak kapının tokmağına dokunuyorum. Ey zalimlerin bile rahmetini umduğu Rabbim. Çok cürümler işledim. Ama yüce divanında diz kırıp boyun büküyor, senden affımı umuyorum. Yüce Mevlam, merhametini esirgeme ne olur. Ben günahkarım, sense bağışlayansın. Günahkar kulları senden başka kim bağışlayabilir? Bu kulunu da bağışla, ey merhameti sonsuz, ey yardım edenlerin en hayırlısı Rabbim.

0: yol kendini açınca.
1: Selamet istiyorsan kalbi Hakk'a kenetle. Vicdan ve ahlakını Kur'an ile denetle. Radyo Nida, hayatın sırrını anlat.

0: hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
1: Hadis-i Şerif.
2: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cibril devamlı olarak bana komşuyu tavsiye ediyordu. Hatta zannettim ki Cibril komşuyu varis kılacak. Komşuyu gözetmek ve onu korumak imanın kemalindendir. Komşuya vasiyet demek, ona güç miktarınca iyilik etmek, hediye vermek, güler yüz göstermek, selam vermek, halini sorup araştırmak, muhtaç olduğu şeylerde ona yardımcı olmak ve ona eziyet verecek maddi ve manevi işlerden sakınmak demektir. Komşu hakkını gözetlemek üzerinde Cibril o kadar önemli durdu ki, Peygamber Efendimiz aleyhisselam, komşunun aynen yakın akrabalar gibi insana malında ortak olacakları zannında bulunmuşlardır. Komşu kim olursa olsun ve hangi halde bulunursa bulunsun, ona takat miktarı iyilik ve ihsan etmek lazımdır.
1: Kırk hadisi şerif.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, kalbime büyük bir nur ver, gözüme bir nur, kulağıma bir nur ver, sağıma bir nur, soluma bir nur ver, üstüme bir nur, altıma bir nur ver, önüme bir nur, arkama bir nur ver, bana büyük bir nur ihsan eyle. Muttefekun aleyh.
1: Eğer bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın acep, nasıl geçerdi günün? Radyo Nida.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kimin kardeşine karşı yaptığı bir haksızlık varsa, ahirette iyiliklerinden alınıp ona verilmeden önce dünyadayken onunla helalleşsin. Çünkü kıyamette ne bir dinar ne de dirhem vardır. Şayet o hakkı karşılayacak iyiliklerinden bulunmazsa, kardeşinin kötülüklerinden alınır ve o haksızın üzerine atılır.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Her yapılan iyilik bir sadakadır. Kardeşini güler yüzle karşılamak da, kendi kabından kardeşinin kabına su boşaltmak da iyiliklerdendir.
3: Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: hadisi şerif. Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Ya Resulallah dedim. Benim iki komşum var. Bunlardan hangisine hediye edeyim? Sana kapısı en yakın olana buyurdular. Bütün komşulara vermek imkanı olmadığı zaman bunlar arasında en yakın kapı komşuyu seçmek gerektiğine delalet vardır. Daha fazla kimselere vermek gerektiği zaman yine yakınlık sırası gözetilerek vermelidir. En yakın komşu en çok hak sahibi olandır. Çünkü yakın olan komşunun evine giren şeyi daha fazla görür ve onu arzulayabilir. Bir de yakın komşu yardıma ilk koşandır. Öncelik hakkı vardır.
1: Kırk hadisi şerif.

benden çıkıp vardım bana. Biz olmadan geldim sona. Her halim ayandır sana. Ne ben ne biz, sadece sen. Kabulümdür sen ne versen. Varlığın acz nişanıyla, kul olmanın da şanıyla, Allah en büyük diyeyim. El mütekebbir, kime el açtığımı hatırlasın bu tekbir. Rahman ve Rahim olduğunu, adını anınca kalbin nasıl da nur dolduğunu hissedip tadayım diye, gönlümün ateşinde, nefsimin korundayım. Elimde günahın kiri, ben ki sevap fakiri, işte huzurundayım. Önce şükrederim sana, hamd edebildiğim için, bu yakınlığa, ihsana, Resulünden öğrendiğim ne varsa, hepsi için bin sena, Peygamberime salat, selam ehli beytine ve ashabına. Peygamberler el açar, padişahlar, sultanlar, her varlık küçük, büyük, omzundaki ağır yük, belini büktüğünde, çare düşündüğünde, kimmiş kudret sahibi, işte o zaman anlar. Her an gören ve duyansın, duanız değerinizdir diyensin, her şeyi yapmaya, değiştirmeye kadirsin, var ve yok etmeye. Bunu bilmeme rağmen, işlerin başında değil, hep sonunda geldim yüce kapına. Ama yine de fırsat verdin el açmama. Şimdi bilmesem de huzurunda ne diyeceğimi, neyi nasıl isteyeceğimi, önce kalbimi ve içindekileri arz ediyorum sana. Senden başka ilah yok. Sen kuluna yetensin. Güvenip dayanılacak ancak ve ancak sensin. Allah'ım, yüce yaradanım, şekil verenim, dayanağım, seni unuttuğum her anıma, sensiz attığım her adıma, verdiğin nimetlere körlüğüme, şükürsüzlüğüme, imtihanlara sabırsızlığıma, günahlardaki arsızlığıma af diliyorum. Ey affedenlerin en yücesi olan Allah'ım.

affedenlerin en yücesi olan affü. Sonsuz gücüm, müessirim, sahibim, dünüm için merhamet ve mağfiret, bugünüme feraset ve cesaret, yarınıma basiret, imanıma yakin ver, kalbimde dostlarına muhabbet, düşmanlarına kin ver. Senden gelen emre hilaf, ne yaptımsa hepsine af, yüreğime inşirah, hayatıma sükun ver. Rızanı kazanmak zor, salihler sırada bekler. Hiç olmazsa ey Rabbim, iyileri seven diye yazsın beni melekler. Rabbim, şüphesiz ben senden, hakkında bilgim olmayanı istemekten sığınırım sana. Eğer beni bağışlamaz ve acımazsan bana, şüphesiz uğrayanlardan olurum ziyana. Allah'ım, mahşer gününde Habibinin hürmetine beni mahcup etme. Beni mahcup etme Allah'ım. Beni mahcup etme.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Belki de en güzel bayram, kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban, sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram, sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Gökdere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, helal olan nimetlerinle yetinmemi, haramlardan müstani olmamı ihsan eyle, fazl-ı kereminle beni senden başkasına muhtaç eyleme. Hakim Deavat 1973.

bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın acep, nasıl geçerdi günün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun, Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Salavatların en ekmeli tamamı Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âli ashabının üzerine olsun. Allah-u Teala'ya Celle Celaluhu ne kadar şükretsek az, Mevla Teala Hazretleri kendisine hakkıyla şükreden ve her zaman rızasını gözeten ve buna göre hareket eden kullardan olmamızı nasip eylesin. Amin. Radyo Nida'nın kıymeti dinleyenleri, bu programımızda inşallah elimizdeki eserde zikredilen kelamları sizlere aktarmaya, anlatmaya gayret edeceğiz inşallah. Mevla Teala Hazretleri her zaman duamız olduğu üzere bizlere iyi anlatabilmeyi, iyi aktarabilmeyi, sizlere de kabul kulağıyla dinleyebilmeyi, yine sizlere de bizlere de bu dinlediklerimizi öncelikle iyi anlayıp hayatımızda tatbik edebilmeyi nasip eylesin. Amin.

Kıymetli dinleyenler, bir kıssa var. Bu kıssa ile inşallah programımıza başlamış olalım. Eski zamanlarda bir kul yıllarca Cenab-ı Hak'tan zenginlik niyaz eylemiş, zenginlik istemişti. Allah Hazimüşşan o devrin peygamberine vahyederek o kulunun duasını kabul buyurduğunu, yıllardır arzuladığı zenginliği gençlik çağında mı yoksa ihtiyarlık zamanında mı istediğini sormasını emru ferman buyurdu. O peygamber o kula irade-i ilahiyi tebliğ buyurduğunda adamcağız meseleyi bir kere de eşiyle görüşmek istediğini söyledi. Zira danışanların her türlü felaketten emin olacaklarını biliyordu. Evine giderek eşine durumu anlattı. Kadın, Allah-u Teala'nın lütfedeceği zenginliği gençlik çağlarında daha iyi kullanacaklarını, ihtiyarlıklarında servetin hiçbir işe yaramayacağını bu görüşü savundu. Adam ise genç iken fakir bile olsalar vücutları sağlam ve sıhhatte bulunacağından çalışıp geçimlerini sağlayabileceklerini, ihtiyarlayınca güçleri kuvvetleri kalmayacağından zenginliğin asıl o zaman işlerine yarayacağını ve ömürlerini rahat ve huzur içinde geçirmelerini temin edeceğini söyledi. Kadın ihtiyarlıkta gelecek zenginliğin kendilerine hiçbir faydası olmayacağını, dizlerinde derman, gözlerinde fer ve ağızlarında tat kalmayacağını, türlü dünya nimetlerine ancak uzaktan bakacaklarını, yeseler bile midelerinin hazmetmeyeceğini ileri sürerek zenginliğin gençlikte verilmesinin daha faydalı olacağını anlattı. Adamcağız eşinin bu fikrine iştirak etmekten gayrı çıkar yol bulamayarak keyfiyeti devrin peygamberine arz etti. O Nebi Zişan da ey yerlerde ve göklerde olup bitenleri hakkıyla bilen, gizli ve aşikar kullarının ve bütün yarattıklarının ahvaline vakıf bulunan Yüce Rabbim, lütuf ve inayetine mazhar olan o kulunun düşüncesini elbette alimsin. İhsan buyuracağın zenginliği gençlikte bahşetmeni niyaz ediyorlar. Arzı ile yerlerin ve göklerin görünen ve görünmeyen, bilinen ve bilinmeyen alemlerin Rabbine tazarruda bulundu. Allah Celle Celaluhu o Nebi'ye vahyederek buyurdu. O kulum şimdi 25 yaşındadır. Ona 50 yaşına kadar istediği zenginliği vereceğim. 50 yaşından sonra da ölünceye kadar eskisi gibi fakir kalacaktır. Bilhakika o zata öyle bir zenginlik, ihsan ve inayet buyuruldu ki misli menendi görülmüş değil. Ancak bu zenginlik o adamcağızı azdırıp şımartmadı. Hududu ilahiyeyi daima ve sadakatle korudu. Sadaka ve zekatını muntazaman ve titizlikle verdiği gibi her türlü hayır ve hasenattan da geri kalmadı. İbadet ve taatlerini arttırdı. Kendisine ihsan buyrulan nimetlere de her nefes şükrünü ihmal etmedi. Şükrettikçe ve Hakk'ın rızasına uygun davrandıkça kendisine verilen nimetler de artıyor, servet-ü samanı her gün biraz daha çoğalıyordu. Böylece aradan 25 yıl geçti ve Hakk'ın kendisi için tayin ve takdir buyurduğu zenginlik süresi tamamlandı. Ne var ki elindeki nimet ve servet azalmıyor ve daima çoğalıyordu. Yaşı çoktan 50'yi geçtiği halde zenginliği artmakta devam ediyor ve o da kendisine lütuf ve ihsanlarını noksan etmeyen Rabbine şükrediyor, rızasına ermeye, cennetine girmeye ve cemalini görmeye gayret ediyordu. Aradan 10 yıl daha geçmiş ve o zatın durumunda hiçbir değişiklik olmamıştı. İhtiyarlığa yüz tuttuğu halde servet ve sıhhati her gün biraz daha artıyordu. Tam bir teslimiyet içinde bulunan o zat, devrin peygamberine müracaat ederek kendisi için lütfu ilahi olan zenginlik süresinin dolduğunu, hatta aradan 10 yıl daha geçtiği halde durumunun değişmediğini arz etti. Ya Nebi Allah, acaba bunun sırrı ve hikmeti nedir diye sordu. O Nebi de Hak Sübhanu ve Teala Hazretlerine münacatta bulunarak, ey benim gani Sübhanım, şu kuluna şöyle bir ahdü peymanın vardı. O kulun 50 yaşına kadar zenginliğini koruyacak,
ondan sonra fakirleşecekti. Halbuki o 60 yaşına geldiği, tayin ve takdir buyurduğun süre 10 yıl geçtiği halde ihsan buyurduğun servet ve devlet azalmaksızın devam edip gidiyor. Bunun hikmeti nedir diyerek niyaz etti. Kadir-i Kayyum olan Allahu Zülcelal vel Kemal Hazretlerinden hitab-ı izzet şeref sadır oldu. Ey Nebi-i Muhteremim! Gerçi o kuluma gençliğinde zenginlik verecek ve 50 yaşından sonra razı olduğu fakirliği iade edecektim. Fakat o kulum ihsanlarıma karşılık asla küfranı nimet etmedi. Bilakis kulluğunu ve şükrünü ziyadeleştirdi. Celalim hakkı için şükredenlere nimetlerimi ziyade kılacağıma söz vermiş bulunduğumdan küfranı nimet etmeyen ve devamlı olarak şükreden bir kulumu tekrar fakirleştirmek şanıma layık değildir. Ona söyle, bana şükrünü ziyade kıldıkça ben de ona nimetlerimi ziyade kılacağım. Aynı zamanda o kulumun dünyasını böylece mamur ettiğim gibi ahiretini de mamur eyleyip cennet ve cemalimle mesrur edeceğim buyurdu Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu. Ey aşık-ı sadık buyuruluyor. Bu hikayeden ibret ve kıssadan hisse al. Evet, tekrar ediyoruz. Nimetlere şükür, o nimetlerin devamına sebep ve vesile olur. Nimetlere şükretmemek ise o nimetlerin zevalini mucib olur. Öyleyse sana ihsan buyrulan bunca nimetlerin şükrünü ifa etmeye çalış ve nimetin bereketini bul. Zevkini sür ve nasıl ziyadeleştiğini gör. Ama sakın o nimetlere gönül verme. Zira Rabbinle aranda perde olur. O nimetleri sana ihsan buyuran Allah-u Teala'ya gönül ver. Ona muti ol ve ondan kork ki o kendisinden korkanlarla, ihsan edenlerle beraberdir. Eğer sana verilen nimetler seni Rabbinden alıkoyuyorsa, kulluğuna engel oluyorsa, emin ol o nimet değil, nimet şeklinde görünen bir nikbet ve musibettir. Sana bahş ve ihsan buyrulan nimetlerden seve seve mahbub-u hakikinin yoluna sarf eyle ki o nimetler seni Rabbinin rızasına ulaştırsın. Eğer bu nimetlere muhabbet eder ve bu aşırı muhabbetini kalbine de sokar ve yerleştirirsen, o nimeti sana bahş ve ihsan buyuranın muhabbeti kalbinden çıkar ve silinir. Her türlü dünya nimetlerinin muhabbetini kalbe sokmak neye benzer bilir misin? Her türlü hava ve deniz şartlarına rağmen yoluna devam ede gelen bir geminin içine su dolmasına benzer. Teknesine su dolan bir gemi ise hiçbir zaman ulaşacağı yere ulaşamaz. Menzili maksuduna varamaz. Sonunda da batar ve gider. Sen de dünya nimetlerinin muhabbetini vücut teknesine doldurursan önünde sonunda batar ve helak olursun. Dünya nimetleri içinde gemilerin yol aldığı engin bir su, bir derya gibidir. O nimetleri Allah rızasına uygun kullanırsan dilediğin yere ulaşır, vasıl olursun. İlla onu vücut teknesine doldurursan sonunda mutlaka boğulursun. Şu halde dünyada refah ve selamete ve ahirette de ebedi saadete ulaşmak istersen her türlü dünya nimetlerinin sevgisini kalbine sokma. O nimetleri sana bahş ve ihsan buyuran Rabbinin sevgisini vücut teknene doldur ve selam. Kıymetli dinleyenler, Beyazıt-ı Bestami Hazretleri Kuddisesi Ruhu, Arif-i Billah olan bir Zat-ı Şerif ile sohbet ediyorlardı. Ya Beyazıt, Hak Teala'ya ne ile ve ne gibi kulluk edersin? Sorusu üzerine Beyazıt-ı Bestami Hazretleri şöyle buyurdu. Bulursak yiyor ve Rabbimize şükrediyoruz. Bulamazsak sabrediyoruz. O Zat-ı Akdes bu cevabı beğenmedi ve şöyle buyurdu. Bizim belhin köpekleri de böyle yapmaktadırlar. Ya siz ne yapıyorsunuz suali üzerine de şu veciz beyanda bulundular. Biz bulursak hak yoluna dağıtıyor, bulamazsak hamdü sena ediyoruz. Beyazıt-ı Bestami Hazretleri beni bu zat kadar irşad eden pek bulunmadı buyurmuşlardır. Evet, insanoğlu her halükarda
Allah-u Teala'ya hamdü senada bulunur, onun bahş ve ihsan buyurduğu nimetlere şükrederse iki cihanda rahat eder. İnsanoğlu zorluklara ve darlıklara, felaketlere ve musibetlere hamd eder, kendisine verilen nimetlere karşı şükrünü çoğaltırsa ancak o zaman Hakk'ın istediği üzerine hareket etmiş olur. Dünyada rahata ve selamete ve ahirette de cennete ve ebedi saadete nail ve mazhar olur. Cemali la yezale erişir. Nimetlerin en üstünü ve yücesi de ancak budur. Manevi musibetlerden kurtularak rahat bir hayata kavuşmanın çaresi ve ilacı da ancak budur buyuruyor. Böylelikle haset illetine derman bulmuş olur. Haset deyip geçmemeli. Haset illetine müptela olanlar dünyada mevcut dertlerin en büyüğüne, en azılısına düçar olmuş demektir. Böylelerinin ölümleri bile çok şiddetli, gayet acı ve ızdırap verici olur. Hasetçiler daha dünya hayatında kabir azabına ve cehennem ateşine giriftar olacaklarından, bu gibilerin akıbetlerinden de korkulur. Bunların hem dünyaları bir afet ve musibet, hem de ahiretleri cehennem ve felakettir. Haset, iman şerefiyle müşerref olmuş müminlere asla yakışmayan çok kötü ve gayet çirkin bir sıfattır. Hem de şeytani bir sıfattır. İblis, Hazreti Adem Aleyhisselam'a bahş ve ihsan buyrulan nimetlere haset etmemiş olsaydı rahmet ilahiyeden kovulur muydu? Kur'an-ı Azim'i okurken Adem Aleyhisselam ile şeytan kıssasını hikaye gibi okuyup geçme. İbret al ve iyi düşün. Mümin kardeşine bahş ve ihsan buyrulan ilahi nimetlere haset ederek ve mümin kardeşine karşı kibirlenerek, kendini mümin kardeşinden yüce görerek şeytan gibi rahmet ilahiyeden kovulmak ister misin? Nitekim Kabil de kardeşi Habil'e verilen nimete razı olmadı ve dünyada ilk defa olarak kardeşinin elindeki nimete göz dikti. Ona malik olabilmek hırs ve hasediyle Allah-u Teala'ya ve onun peygamberine isyan cüretinde bulundu. Kardeşini öldürdü. Hem katil hem de kafir oldu. Dünyada zelil ve sefil olduğu gibi ahirette de zelil ve hacil olarak iki cihanda da hüsrana uğradı. Bu kadar mı? Hayır. Yeryüzünde katillerin birincisi ve başı olarak kıyamete kadar haksız yere adam öldürenlerin günahlarının bir misli de onun defterine yazılmaktadır. Çünkü Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadisi şeriflerinde bir kimse kötü bir adeti icra ederek o yerin halkını da bu kötülüğe alıştırırsa, o kötülük o yerde işlenip durdukça hasıl olan günahın bir misli o kötülüğü orada yapan ve yayanın günah defterine kaydolunur. Buna mukabil bir kimse bir beldeye iyi bir şey götürse ve o belde halkı o iyiliği işlemeye alışsa, o iyilik o ülkede işlendikçe her iyilik yapanın ecri ve sevabı aynen onu bu beldeye götürene de yazılır buyurmuşlardır. Bu hadis-i şerifi Buhari'den naklen aynen sunuyoruz. Bir kimse bir beldeye iyi ve güzel bir şey götürse, o beldede olan halk o güzelliği ve iyiliği işlese, o güzelliği ve iyiliği götüren zatın defterine amaline o işlenen iyiliğin işlendiği müddetçe sevap yazılır. Bir kimse kötü bir adeti icra ederek o yerin halkını da bu kötülüğe alıştırırsa, o kötülük o yerde işlenip devam ettikçe hasıl olan günahın bir misli o kötülüğü götürenin defterine kaydolunur. Gaflet etmeye gelmez, aman dikkat edelim. Maazallah. Kabil gibi hasetten ötürü bir suç işlersen, o suçu senden görüp başkaları da işlerse, o suçu ilk defa işleyen sen olduğun için aynı suçu tekrarlayanların alacakları cezanın bir misli de senin seyyiat defterine de yazılır. Bu günah yükü de sana yeter. Allah korusun. Bir de imansız göçersen felaketin büyüğü işte o zamandır. İyi bilmelidir ki kötü huylu kişiler o kötülüklerinden dolayı tövbe etmez ve vazgeçmezlerse o gibilerin son nefeslerinde imansız gitmelerinden korkulur. İman ile göçenler ise günahkar bile olsalar şefaate nail olabilirler. Cehenneme de girse, bir miktar azap da görseler
imanlarından ötürü cezalarını çektikten ve tamamladıktan sonra şefaat-ı Resul aleyhissalatü vesselam ile ateşten çıkarılırlar. İmanlarından ötürü cennete girerler. Bilmem anlatabiliyor muyuz? Özetlemek gerekirse, yaptığın iyilikler insanı iman ile göçmeye, insan olmaya ve cennete girmeye sebep olduğu gibi, işlediği kötülükler de insanı ömür boyu Müslüman olsa dahi son nefeste iman ve İslam'dan mahrum bırakır. Ebedi olarak ateşe iletebilir. Onun için daima iyilerle, iyilik edicilerle ol ki iyilik edicilerden olasın. Başına gelmiş veya gelecek musibetlere hamd edici, sana bahş ve ihsan buyrulan nimetlere şükredici ol ki Allah-u Teala da ihsanlarını ve nimetlerini arttırsın. Şimdi bir ara verelim. Aradan sonra inşallah kaldığımız yerden devam edelim.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan kısa bir aradan sonra devam edecek. Selman Özdemir'le.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan devam ediyor. Selman Özdemir'le Gülistan.

Kıymetli dinleyenler, programımıza devam ediyoruz. Musibetlere hamd edersen ecrin çoğalır ve derecen yükselir. Sana musibet gibi görünen şey büyük bir nimet oluverir. Yüzün güler, kalbin ve kalıbın sefaya erer. Allah Azimüşşan'ın lütfu keremiyle sana bahş ve ihsan buyurduğu nimetlerin kadrini biliyorsan, senden aşağı durumda olanları gör. Gözet ki Hakk'ın sana verdiği nimetleri fark edebilesin. Sana dilediğin gibi salına salına yürümek için bahşedilen ayaklarının şükrünü unuttuysan, bu büyük nimetin farkına varamıyorsan, ayakları olmadığından dolayı bir tarafa kımıldayamayan veya ellerine geçirdikleri birer takunya ile yerlerde sürünenlere bak. Sana verilen gözlerin ne büyük bir nimet olduğundan gafil isen, bunun ne büyük bir nimet olduğunu fark edemiyorsan, gözleri görmeyenlere bak. Bak da Rabbine şükret. Kulakları duymayanlara, duymak ve işitmek için 5-10 bin lira masraf edip cihaz satın alanlara bak da, sana meccanen kulak ihsan buyuran Rabbine şükreyle. Analarının, babalarının cenaze namazlarına uzaktan seyirci kalanlara, imansız dolaşanlara, secdeye gelmeyen başlara, nereden gelip nereye gittiğini fark edemeyen çatılmış kaşlara bak da, sana verilen iman nimetine, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti olmak devletine, kıyam, rükû ve secde edebilmek izzetine, Kur'an-ı Azim'i kıraat edebilmek rif'atine mazhar olduğun için alemlerin Rabbine şükreyle. Ey akıllıyım diyen, aklıyla övünen kişi! Nice insan var ki kafası var, aklı yok. Vücudu var, sıhhati yok. Gözü var, ibreti yok. Malı var, rahatı yok. Ağzı var, ağzının tadı yok. Dini yok, imanı yok, hayası yok, insafı yok, isanı yok, imanı yok. Saadet ve selameti yok, sözün kısası. Dünyası var ama ahireti yok. Senin ise dinin var. Allah-u Teala'ya ve Resulüne imanın var. Muhabbetin var. Dünya ve ahiretini koruyan, kollayan ve ayarlayan Kur'an'ın var. Zikrin var, evradın var. Hakk'ı zikreden, Hakk'a şükreden bir dilin, Hakk'ı seven bir kalbin, Halik'ine secde eden bir başın var. Elbette şükredeceksin, elbette hamdü senada bulunacaksın. Başları olup da akılları olmayanlar gibi olsaydın halin nice olurdu. Allah-u Teala'ya inanmayanlardan, ahireti tanımayanlardan olsaydın neylerdin? Karun kadar malın mülkün olsaydı ama dinin, imanın, haya ve vicdanın olmasaydı, paran pulun çok olsaydı ama sıhhat ve afiyetin bulunmasaydı, bütün dünya rızık ve nimetleri sofranda bulunsaydı ama sen bir lokmacık yemeseydin ne yapardın? Kuş tüyü döşeklerde ipek ve atlas yorganlar altında som gümüşten karyolalarda yatsaydın, karşında cihanın en ünlü doktorları nöbet tutsaydı, gözünün içine bakan, bir işaretini cana minnet sayan uşakların, hizmetkarların karşında saf bağlasaydı ama sen altın leğene kan kussaydın, bütün bunlar neye yarardı? Belki başını sokacak bir mekanın yok ama imanın var. Paran, kasan, kesen yok ama Kur'an'ın var. Kuru ekmeği suya batırıp yiyorsun ama dinin, izanın ve gani sübhanın var. Dünyada belki fakir ama iyi bil ki ahiretin sultanısın. Zira Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti, Ahmed-i Mahmud'unun bendesisin. Üzülme, ayakkabın yok ama Hakk'a yürüyen Resul-i Zişan'ın sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ayak izini izleyen tertemiz ayakların var. Başında külahın yok ama secde ile nurlanmış alnın üzerinde iman tacı ile süslenmiş muhteşem bir başın var. Sırtında parlak kumaştan elbiselerin yok ama şeriat libasın var. Gönlünde Allah ve Resulullah sevgisi, gözünde haya, kalbinde merhamet, başında tac-ı iman, dilinde zikr-ı Kur'an'ın var. Yalnız dünyayı düşünen, dünya zenginlerinin gerçek hiçbir dostları yok ama senin Allah ve Resulullah gibi dostların var. O sana senden yakın, sen de yakında ona döneceksin. Bu dönüşte onu kendinden razı bulacaksın. İşte o gerçek dost
sana gözlerin görmedi, dillerin tarif edemediği, zihinlerin düşünemediği, kalemlerin vasfını yazmaktan aciz kaldığı sayısız nimetler hazırladı. O gün sen Rabbinden razı, Rabbin de senden razı olduğu halde cennetine ithal ve cemaliyle ikram ederek seni nimetlerine gark edecek. O gün başka bir şey daha göreceksin. Dünya hayatında Allah-u Teala'ya iman etmeyenler bunca dünya nimetlerinden faydalandıkları halde küfranı nimette bulunanlar akılların alamayacağı korkunç bir azaba düçar olacaklar. Acılar ve ızdıraplar içinde kıvranacaklar ve sen o zaman ebedi saadet ve selamete ermiş bulunacaksın. Sana o gün orada bahş ve ihsan buyurulacak nimetler dünya nimetleri gibi gelip geçici olmayacak. Burada her nimetin bir zevali, bir sonu vardır. Ahiret nimetlerinin ise asla zevali yoktur. Dünya hayatında sıhhatin de hastalıklarla biten zevali vardır. Oradaki sıhhatin ne hastalığı ne de zevali yoktur. Dünyada gençler, ihtiyarlar, güzeller çirkinleşir, kuvvetliler zayıf düşer. Orada bahş ve ihsan olunacak gençliğin ihtiyarlığı yok. Güzelliğin çirkinliği yok. Kuvvetin zayıflaması yok. Durma. Rabbine hamdü senada bulun. Verdiği nimetlerden ötürü daima şükret. Unutma ki bütün hamdü senalar ancak alemlerin Rabbi ve mürebbisi olan Allah-u Azimüşşan'a mahsus ve münhasırdır. Varlıkta, darlıkta, yoklukta, bollukta Rabbine daima şükret. Bugün katıksız kuru ekmekle karnını doyurabiliyorsan, sofralarında binbir çeşit yemek bulunanları değil, hiç ekmek bulamayıp aç yatanları düşün de Rabbine şükret. Kendi halince mütevazi bir kira evinde oturuyorsan, villalarda, köşklerde, yalılarda oturanlara değil de, büsbütün, evsiz barksız, kışın yağmur ve kar, yazın kızgın güneş altında günlerini gün edenlere bak da Rabbine şükret. Sırtında cübben yoksa ceketi bile olmayanları düşün de Rabbine şükret. Biraz hastalandın diye hayıflanma. Aylarca ve hatta yıllarca yatağa esir olmuşları, bir yanından diğer yanına dönemeyenleri düşün de haline ve Rabbine şükret. Böyle yaparsan kendinden daha yüksektekileri değil, daha muzdar ve daha acınacak halde olanları göz önüne alırsan Rabbine şükrün artar. Hastaysan Hazreti Eyüp aleyhisselam gibi hasta değilsin. İşçiysen Hazreti Yusuf aleyhisselam gibi köle olarak pazarlarda satılmış değilsin. Hapisteysen yine Hazreti Yusuf aleyhisselam gibi bir iftiraya kurban olarak 10 yıl yer altında zindanlarda kalmış değilsin. Bunları sakın unutma. Eğer daima kendinden yükseklere bakar ve bunu adet haline getirirsen canını ateşe atmış olursun. Bunun başını döndürmekten ve gözüne hırs, haset ve tamah duygularını yerleştirmekten gayrı sana hiçbir faydası olmaz. İbadet ve taatte, zühd ve takvada, aşk ve muhabbette senden üstün ve yüksek olanlara bak ki onlar gibi olmaya özenebilesin. Eşref-i mahlukat olarak insansın. Gelmiş geçmiş bütün ümmetlerin en şereflisi, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti olmak mutluluğuna erişmişsin. Sende fıtraten yükselmek istidat ve kabiliyeti vardır. Önderin Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, kitabın ve rehberin Kur'an-ı Azimül Bürhan, başında tacı iman, eyninde şeriat-ı garra-i ahmediye gibi muazzam bir kaftan, göğsünde murassa bir madalya gibi pırıl pırıl parlayan şeref-i İslam, dilinde zikru tevhid-i Rahman, kalbinde aşık-ı Yezdan, yardımcın Hazreti Allah, şefaatçin alemlere rahmet olan Resulullah. Daha ne istersin? Akibet senin ve senin gibi muttakilerin, cennet durağın, huriler müştakın, cennet-i adin uğrağın, İstidatına göre makamın, aşk ve muhabbete göre derecatın var. Evet, ebedi saadet senin. Bu fani dünya hayatında kendinden aşağı durumda olanlara bakarsan Rabbine hamdın ve şükrün çoğalır. Dünya malı gelip geçicidir ve dünyada kalır. Oysa ahiret hamulesi yönünden kendinden yüksek durumda olanlara bakarsan ariflerden ve kamillerden olursun.
Dünya hamilesi ziyade olanlara bakacak olursan hüsrana uğrar, şakilerden olursun ki bu takdirde hem dünyan hem de ahiretin harap olur. İki cihanda da rezil ve zelil olursun. Zira haset bundan doğar, şekavet bundan hasıl olur. Her türlü felaket ve denaatin başı ve başlangıcı haset, hırs ve tamahtır. Kıymetli dinleyenler, buraya kadar anlatmaya, aktarmaya gayret ettiğimiz bu güzel kelamları tam manasıyla anlayıp hayatımızda tatbik edebilmeyi Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu nasip eylesin sizlere de bizlere de. Mevla Teala Hazretleri hata, kusur ve günahlarımızı affeylesin. Razı olduğu şekilde yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Son nefesimizde iman üzere kelime-i şehadet ile çene kapayıp huzuruna varabilmeyi sizlere de bizlere de nasip eylesin. Başka bir programda tekrar görüşebilmek ümidiyle Allah-u Teala'ya emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.

0: hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
1: Mukaddesat, mukaddesat, ilim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi. Selman Özdemir'le Gülistan.

Rahim. Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemün, Adlün, Kuddûs. Ey yüceler yücesi Allah'ım! Kırık dökük hallerimi ancak senin lütfun ve rahmetin sarıp sarmalayabilir. Beni fakru zaruretten ancak senin kerem ve ihsanın kurtarabilir. Korkularım ancak senden gelecek emniyet ve güvenle kaybolur. Ey rahmetine, merhametine, rıza ve rıdvanına ermek, kullarının en yüce emeli ve arzusu olan Sultanlar Sultanı Allah'ım. Ey salih kulların dostu, dertlilerin dertlerine derman gönderen, inayetiyle yardım isteyenlerin imdadına koşan, keremi bütün keremleri aşkın, merhameti de bütün merhamet hislerinin ötesinde olan yüce Rabbim. İşte huzurundayım. İhtiyaçlarımı sana arz ediyorum. Dua ve niyazım da başkasına değil, yalnız sanadır. Gönlümü hoşnutluğunun serinliğiyle ferahlatmanı ve bana olan nimetlerini kesintisiz devam ettirmeni istirham ediyorum. Ey Kerim, Cemil ve Erhamurrahimin olan Allah'ım! Ameli az, dua ve niyazda ifade eden aciz, bu garip ve zavallı kuluna merhamet et. Bitip tükenmeyen nimetlerinden onu da nasiplendir. Kıyametin en dehşetli gününde bu biçare kulunu da kendi himayene al. Amin. Velhamdülillah.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Belki de en güzel bayram, kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban, sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram, sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 01 08 0543 224 01 08 Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Kırk Hadis-i Şerif.
3: İbni Abbas'tan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Müslüman ana babaya sahip olan bir Müslüman, Allah'tan sevap bekleyerek onların hizmetinde bulunursa, Allah ona muhakkak cennetten iki kapı açar. Eğer ana babadan biri bulunursa, bir kapı açar. Eğer onlardan birini kızdırırsa, onun rızasını kazanmadıkça Allah o çocuktan razı olmaz. İbni Abbas'a soruldu. Eğer ana baba o çocuğa zulüm etmiş olsalar da mı? Çocuğa zulüm etmiş olsalar dahi. Cevabını verdi. Tahavide diyor ki, mübah olan şeylerde ana baba emrine itaat edilir. Yasak olan şeylerde değil. Bir kısım alimlere göre de dünya işlerinde zulüm etseler, onlara itaat edilir ve rızaları alınır. Yoksa ahiret işleri için yapacakları zulüm için rızaları şart olmaz. Şafii alimlerinden İzzettin İbni Selam şöyle diyor. Ana babanın çocuğa her emrettiğine çocuğun itaat etmesi ve her yasak ettikleri şeyi yapmaması icap etmez. Bu görüşte alimlerin ittifakı vardır. İmam Gazali'ye göre ise haram veya helal oluşu kesin olmayan şüpheli işlerde ana babaya itaat lazımdır. Haram olduğu bilinen işlerde onlara itaat etmek icap etmez. Alimlerin çoğu bu görüştedir. Çünkü şüpheden kaçınmak takvadır. Ana babaya itaatse kesin bir emirdir. Burada hatıra şu gelir. Ana ve babadan her ikisinin hakkını gözetmek mümkün olmazsa, yani birini gözetirken diğeri bundan eziyet çekerse ne yapmak gerekir? Buna şöyle cevap veriliyor. Hürmet ve tazim icap eden işte babanın hakkı tercih edilir. Hizmet ve nafakaya dair işlerde anne tercih edilir. Mesela ana ve baba ikisi beraberce çocuklarının yanına varsalar, çocuk baba için ayağa kalkar ve ondan bir şey istedikleri vakit önce annesine verir. Ana babadan yalnız birine yetecek kadar bir nafaka çocukta bulunmuş olsa anne babaya tercih edilir. Çünkü anne çocuk için çok zahmet çekmiştir. Ona karşı şefkati fazladır. Onu taşımış ve emzirmiştir. Hastalığında ve sağlığında onun hizmetini yapmış, kir ve pasını temizlemiş ve terbiyesinde bulunmuştur.
2: Kırk Hadis-i Şerif.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, beni cezalandırma ve beni bağışla, affet. Şüphesiz sen çok bağışlayan, çok merhametli olansın. İbni Ebi Şeybe, Dua 29.148.
1: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Zandan sakının. Zira zan sözün en yalan olanıdır. İnsanların özel hallerini araştırmayın. Konuşmalarını dinlemeye çalışmayın. Birbirinizin alışverişini kızıştırmayın. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize kin beslemeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeşler olun.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
3: Dikkat edin. Vücutta öyle bir et parçası vardır ki, o iyi, doğru ve düzgün olursa bütün vücut iyi, doğru ve düzgün olur. O bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin. O kalptir.

Bu dünya sultanları nefese muhtaç olur. Ahiret sultanları sonsuzlara tac olur. Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, adlün, kuddüs. Ey bütün sesleri işiten, ey anne karnında yaratırken kemiklere etten elbiseler giydiren, ey öldükten sonra tekrar dirilişle onlara yeniden hayat verecek olan yüce Allah'ım. Ey günahlarla kirlenmiş kullarını hemen cezalandırmayan, onlara manevi kirlerinden arınma fırsatları veren merhametliler merhametlisi. O güzeller güzeli Esma-i Hüsnan hürmetine, kendisiyle dua edildiğinde kabul buyurduğun ismi azamın hürmetine, işte huzurumdayız, sana dua dua yalvarıyoruz. Ne olur Allah'ım, içine düştüğümüz sıkıntılardan kurtulmamız için bize çıkış ve kurtuluş yolları göster. Ey her şeyin maliki, her şeyi bilen, her şeye hükmü geçen ve her dilediğini yerine getirmeye muktedir olan Rabbimiz. Sonsuz kudretin hakkı için bütün hata, kusur ve günahlarımızı bağışlamanı, ihtiyacımız olan her şeyi bize karşılıksız vermeni ve hesap gününde altından kalkamayacağımız sorularla yüz yüze getirmemeni ve üstesinden gelemeyeceğimiz bir hesaba maruz bırakmamanı diliyoruz. Ne olur Rabbimiz, biz aciz kullarını kapından eli boş, haybet ve hüsran içinde geri çevirme. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

mal, mülk, para tutkusu nefsine gelse de hoş. Unutma ki ey insan, tabutların içi boş. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü hayrını senden istiyorum. Bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü şerrinden sana sığınıyorum. Senden cenneti ve beni cennete yaklaştıracak sözleri ve işleri yapabilmeyi nasip etmeni istiyorum. Cehennemden ve beni cehenneme yaklaştıracak olan sözlerden ve işlerden sana sığınıyorum. Hakim Deavat 1914.

0: 40 hadisi şerif.
1: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre şöyle dedi: En yakın akrabalarını Allah'ın azabıyla korkut ayeti nazil olunca Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp şöyle çağırdı: Ey Kâb ibn-i Lu'ey oğulları, canlarınızı ateşten kurtarınız. Ey Abdümenaf oğulları, canlarınızı ateşten kurtarınız. Ey Haşim oğulları, canlarınızı ateşten kurtarınız. Ey Abdülmuttalip oğulları, canlarınızı ateşten kurtarınız. Ey Muhammed'in kızı Fatıma, canını ateşten kurtar. Çünkü ben senin için Allah'tan bir şeye sahip değilim. Ancak size akrabalığım var. Ondan dolayı size iyilik ederim. Dünyada ihsanda bulunurum. Hadis-i şerifte geçen Şuara suresinin 214. ayet-i kerimesi nazil olunca Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem harem-i şerifte yüksekçe bir yer olan Safa'ya gitti ve uzak ve yakın bütün akrabaları, kabile ve soydaşları etrafına topladı ve onlara bu hadis-i şerifte geçen hitabeyi irat buyurdu. İçlerinden Ebu Leheb çağrıya karşı çıkıp, ''Bizi bunun için mi buraya çağırdın, helak olası?'' diye hakarette bulundu. Bunun üzerine Ebu Leheb hakkında Tebbet suresi nazil oldu ve onun helak olmuş cehennemliklerden bulunduğunu Cenab-ı Hak haber verdi. Hadis-i şeriften iki hüküm çıkmaktadır. Birincisi, Allah'a ve Resulüne iman etmedikçe, mümin olmadıkça akrabalık ve yakınlık fayda vermez. İkincisi, akraba ve yakınlardan mümin ve kafir bulunanlara iyilik ve ihsan edilir, onlara öğüt verilir. Bu, dünyada yapılacak bir hizmettir.
0: Kırk hadisi şerif.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kendine bir ikramda bulunulan kişi imkan bulduğu takdirde karşılığını versin. Bulamazsa o iyiliği yapana iltifat etsin. Çünkü o böylece şükran borcunu yerine getirmiş olur. İyiliği gizleyense nankörlük etmiş olur.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Hazreti Peygamber, her Müslüman sadaka vermelidir buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın peygamberi, ya bulamazsa dediler. Resulullah eliyle çalışır, hem kendi faydalanır hem de sadaka verir buyurdu. Sahabiler, çalışma imkanı bulamazsa dediler. Resulullah, muhtaç ve mazluma yardım eder buyurdu. Buna da imkan bulamazsa dediler. Resulullah, iyilik yapsın, kendini kötülükten çeksin. Çünkü bu da onun için bir sadakadır buyurdu.
3: Kalplere teselli, ruhlara şifa. Radyo Nida.

Ferdün, Hayyün, Kayyumun, Hakemün, Adlün, Kuddus. Ya İlahel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin, senin kudretinin sonsuz, rahmetinin de sınırsız olduğuna gönülden inanıyor. Yüce dergahının önünde el açıp yakarışa geçiyoruz. Allah'ım, bize istenilebilecek şeylerin en güzelini istemeyi, yapılabilecek duaların en hayırlısını yapmayı lütfeyle. Hak katında en makbul başarılara ulaşmayı, en hayırlı ameller işlemeyi, en bereketli sevaplara nail olmayı, hayatın ve vefatın en güzelini nasip eyle. Ya Rabbi, ayaklarımızı kaydırma ve her zaman sabit eyle. Mizanda hasenatımızı ağır eyle. İmanımızı tahkiki iman eyle. Katındaki derecelerimizi yüksek eyle. Namazımızı ve yerine getirmeye çalıştığımız diğer ibadetlerimizi kabul eyle. Hatalarımızı da bağışla Allah. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

Ümitsizlik, şeytanın kurduğu bir tuzaktır. Allah'a yaklaşanlar tuzaklardan uzaktır. Radyo Nida, hayatın sırrını

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kimin kardeşine karşı yaptığı bir haksızlık varsa, ahirette iyiliklerinden alınıp ona verilmeden önce dünyadayken onunla helalleşsin. Çünkü kıyamette ne bir dinar ne de dirhem vardır. Şayet o hakkı karşılayacak iyiliklerinden bulunmazsa, kardeşinin kötülüklerinden alınır ve o haksızın üzerine atılır.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Her yapılan iyilik bir sadakadır. Kardeşini güler yüzle karşılamak da, kendi kabından kardeşinin kabına su boşaltmak da iyiliklerdendir.

0: 40 hadisi şerif.
1: Enes İbni Malik'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Kim rızkının bol olmasını ve ömrünün uzamasını severse sıla-i rahim yapsın. Hadis-i şeriften anlaşılıyor ki sıla-i rahim vazifesini yerine getirmekte iki semere vardır. 1. Rızkın genişlemesi ve bol olması. 2. Ömrün uzaması. Rızkın genişlemesi, akrabaya yapılan iyilik ve ihsan karşılığında Allah Teala'nın rahmet ve ihsanını vaat buyurmasına dair geçen hadis-i şerifler mealinden anlaşılmaktadır. Dilediği kimselere hesapsız rızık ve bereket verir. Ömrün uzaması üzerinde çeşitli izahlar yapılmıştır. Bunların bir kısmı şöyle hülasa edilir. Hadis-i şerifte sıla yapanın eseri geciktirilir ifadesi vardır. Eser, insanın yerde yürürken bırakmış olduğu ize denir. Bir kimsenin izinin uzatılması, hayatta kalması ve ömrünün devam etmesi olur. Ecelin bir ismi de eserdir. Çünkü ecel, ömrün arkasından gider ve onu takip eder. Bu bakımdan eserin, yani ecelin gecikmesi, yine ömrün uzaması demek olur. Yahut geriye iyi ve salih bir nesil bırakır da kendisine ölümünden sonra dua ederler. Arkasından hayırla yad edilir. Eserin geciktirilmesi, adamın akıl ve anlayışının devam etmesi, bozulmaması anlamını da ifade eder. Yaşayışta bereketlilik olur. Ecel, Allah'ın ilminde malum ve değişmez bir hal olduğuna göre, gerçek manada bunun uzaması, ölüm işiyle görevlendirilen meleğin ilmine nispetledir. Mesela, bir insan için eğer sıla-i rahim yapmazsa ömrü 60 senedir, sıla yaparsa 70 senedir, şeklinde meleğin bilmesi halinde ömründe uzama olmuş oluyor. Fakat Allah Teala o insanın sıla yapıp yapmayacağını ezelden bildiğinden onun katında değişen bir şey olmuyor. Netice itibariyle sıla-i rahmin rızıkta genişliğe ve ömürde berekete vesile olması vardır.
0: Kırk hadisi şerif.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kendine bir ikramda bulunulan kişi imkan bulduğu takdirde karşılığını versin. Bulamazsa o iyiliği yapana iltifat etsin. Çünkü o böylece şükran borcunu yerine getirmiş olur. İyiliği gizleyense nankörlük etmiş olur.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Hazreti Peygamber her Müslüman sadaka vermelidir buyurdu. Sahabiler ey Allah'ın peygamberi ya bulamazsa dediler. Resulullah eliyle çalışır hem kendi faydalanır hem de sadaka verir buyurdu. Sahabiler çalışma imkanı bulamazsa dediler. Resulullah muhtaç ve mazluma yardım eder buyurdu. Buna da imkan bulamazsa dediler. Resulullah iyilik yapsın, kendini kötülükten çeksin. Çünkü bu da onun için bir sadakadır buyurdu.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, addün, kuddus. Ya ilahel alemin ve ya ekremel ekremin, yardımına pek muhtaç bu aciz kullarını da cennetindeki en yüksek derecelere nail eyle. Yüceler yücesi Allah'ım, senin o engin lütuf ve kereminden, başlangıcı ve sonuçları itibariyle içi de dışı da güzel olan en kapsamlı hayırları istiyoruz. Bu hayırları bize nasip eyle. Allah'ım, kulaklarımıza bereket ihsan eyle. En güzel sözleri duyalım. Gözlerimize bereket ihsan eyle. Görmenin hakkını verelim. Ruhlarımızı mübarek kıl. Yaratılışlarımızı, ahlakımızı, hayatımızı, bütün amellerimizi ve vefatımızı güzelleştir, bereketlendir ve çok büyük hayırlara vesile eyle. Eksik ve kusurlarıyla beraber hasenatımızı kabul buyur ve lütuflarına en çok muhtaç olan bu biçare kullarını cennette en yüksek makamlarla sevindir Allah'ım. Amin. Velhamdülillah.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resul-i Ekrem Efendimiz şöyle dua ederdi. Allah'ım, hatalarımı kar ve soğuk suyla temizle, kalbimi hatalardan, beyaz elbiseleri kirlerden temizlediğin gibi temizle. Benimle günahlarımın arasını doğuyla batı arası kadar uzaklaştır. Müslim, Dua 49.

0: Ne bir savcı kalırdı, ne bir yargıç, ne yasa. Şu insanoğlu önce kendini yargılasa. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın aktardığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ameller niyete göredir. Herkes sadece niyetinin karşılığını alır. Kim Allah ve Resulü için hicret ederse, hicreti Allah ve Resulüne olmuştur. Kim de erişeceği bir dünyalık veya evleneceği bir kadından dolayı hicret ederse, hicreti hicretine sebep olan şeyedir. Muttefekun aleyh.

0: hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73
1: Nida'dan gönüllere başlıyor. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

Allahu Teala'nın rahmeti, merhameti, bereketi ve affı her birimizin üzerine olsun. Amin. Radyo Nida'da, Nida'dan Gönüllere programında şu an bizleri kimler, nerelerden dinliyorsa her birinize selam ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Programımızın hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Bugünkü programda insanın hırsının nelere sebebiyet verdiğini hep beraber düşüneceğiz. Her birimizde değişen miktarlarda bu hırs belası var. Kur'an-ı Kerim'de Kasas suresinde de buyurulduğu üzere hırsın insanı ne hale getirdiği Musa aleyhisselam zamanında hem akrabası olan hem de Musa aleyhisselamın tanıdığı, bildiği insanlardan biri olan Karun örneğinde görüyoruz. İşte o zamanlardan bu zamana Kur'an-ı Kerim'in bize ulaşıp gelen tavsiyeleri var. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de hiçbir şey haşa, eksik veya noksan olmadığı gibi gereksiz de değildir. İbret almamız için, düşünmemiz için hangi asırda yaşıyorsak yaşayalım mutlaka bir önemi vardır. Hemen mevzuya geçelim. Efendim Kasas suresinin 76 ve 82. ayeti kerimelerinde Musa aleyhisselam zamanında yaşayan Karun adında birinden bahsedilir. Daha önceleri maddi durumu yerinde olmayan, sonradan zenginleşen ve zenginleştikçe şımaran, diğer insanlara karşı böbürlenen ve sonunda çok ibretlik bir cezaya müstahak olan biri. Surede şöyle buyruluyor. Karun Musa'nın kavminden biriydi. Onlara karşı azgınlık etti. Biz ona anahtarlarını güçlü bir topluluğun zor taşıdığı hazineler vermiştik. Şu ifadeye dikkat edin. Tefsirlerde okuyoruz, sadece Karun'un, malının, mülkünün yani değerli eşyalarının, madenlerin, istiflendiği, saklandığı yerlerin anahtarlarını dahi bilmem kaç tane devenin zor taşıdığı aktarılıyor. Bu nasıl bir zenginlik? Gelin ilk önce kendisinden biraz bahsedelim. Eserlerde bazı yerlerde farklı anlatımlar olmakla beraber ekseriyetle Karun, Musa aleyhisselamın akrabasıydı. Kimi yerlerde amcasının oğlu deniyor. Aynı zamanda Musa aleyhisselama ilk inananlardan ve İsrailoğulları içerisinde şimdiki değil, bozulmamış olan, hükmü devam eden Tevrat'ı en iyi okuyanlardan birisiydi. Yine ilginç bir dipnot, güzelliğinden dolayı Karun'un bir lakabı vardı, Münevver. Birazdan konuşacağız, sonra işte zenginlik, imtihanı geliyor, hali değişiyor vesaire. Efendim malumunuz Musa aleyhisselam Allahu Teala'nın izniyle Kızıldeniz'i geçmişti. Kızıldeniz'i geçtikten sonra kurban kesme işi ki o zamanlarda çok önemli bir görev, onun sorumlusu olarak Harun aleyhisselam atandı. Ve Karun da kıskandı Harun aleyhisselamı ve dayanamayarak bir gün Hazreti Musa'nın yanına geldi ve şöyle dedi. Ey Musa, peygamberlik sana verildi. Kurban kesme işinin sorumluluğu da Harun'a verildi. Ama bana hiçbir şey düşmedi. Halbuki ben İsrailoğullarının içinde Tevrat'ı en iyi okuyanlardan biri değil miyim? Öyleyim. Bak, benim artık sabredecek bir halim kalmadı. Artık ben bu haksızlığı daha fazla tahammül edemeyeceğim dedi. Yani hem Allah Teala'yı haşa hem de Hazreti Musa'yı aleyhisselam yanlış karar vermekle veya adaletsizlikle suçladı. Ama dikkat edin, Karun'un çıkış noktası direkt olarak imansızlık değildi. Şeytanın da Allah Teala'ya inanmıyor olması değildi. Verdiği karara itiraz etmesi, kibirlenmesi idi.
aynı yoldan gitti Karun. Musa aleyhisselam bunu duyunca dedi ki, bak Karun, Harun'a bu vazifeyi ben vermedim. Harun'a o vazifeyi Allah Teala verdi. Buradan ne olması lazım? Konu kapanır değil mi? Hayır, devam etti. İşte azgınlık böyle bir şey. Dedi ki Karun, ben dedi söylüyorum, bunda bir yanlışlık var. O Harun'un benden üstün olduğu ve bu göreve benden daha layık olduğu hususunda bana gözümle göreceğim bir mucize göstermediğin müddetçe seni tasdik etmeyeceğim. Bakın, karşınızda peygamber var, peygamber olarak inanıyorsunuz. O size diyor ki, bu kararı ben vermedim, Allah Teala verdi, mucize bekliyorsunuz. Neyse, bunun üzerine Hazreti Musa aleyhisselam Allahu Teala'ya dua etti, vahiy geldi ve mucize şimdi gerçekleşecek. Hazreti Musa İsrailoğullarının ileri gelenlerine bir yerde toplanmalarını ve asalarını içinde Allah'a ibadet ettiği ve aynı zamanda kendisine vahyin inmiş olduğu bir kubbe vardı, o kubbenin içine koymalarını emretti. İlk başta şaşırsalar da İsrailoğullarının ileri gelenleri denileni yaptı ve asalarının yanında sabahladılar. Kaç kişi olduğunu bilmiyoruz. Sabah oldu, ilginç bir durum, yani mucize gerçekleşmiş oldu. Bir de baktılar, Harun aleyhisselamın badem ağacından yapılmış olan bir asası vardı, o yeşil yaprak çıkarmıştı. İlkbaharda dalların yeşermesi gibi ama diğerlerinde böyle bir şey yok. Peki ne oldu? Karun diğerlerinin şaştığı bu olağanüstü hali gördü. Herkes şaşkın ama yine de ne dedi? Hayır dedi. Şüphesiz senin yaptığın sihirlerin yanında, yani sen bir sihirbazsın, şu asanın yeşil yaprak çıkarması hiç şaşılacak bir iş değil. Yani Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselamın ve diğer peygamberlerin de mucize istenmesine karşılık Allah Teala'dan bu mucizeyi onlara göstermelerine rağmen ne yaptılarsa aynısı oldu, kabul etmedi. İşte bu olaydan sonra Musa aleyhisselam Karun'la uğraşmayı bıraktı. Çünkü laf anlayacak kişi değildi. Bugün de öyle değil midir? 3, 5, 10, 50, 100 anlat, anlat, anlat. İnsanlar artık karşısındakini bıktırıyor. En azından boşa vakit harcamayayım diyor, değil mi? Aynen öyle. Karun'u bir kenara bıraktı, ilgilenmedi. Bununla beraber İsrailoğullarından bir topluluk da yine Hazreti Musa gibi aleyhisselam yaptı. Yani aralarına bir mesafe koydular. Tabi aralarında bir akrabalık olduğundan dolayı Musa aleyhisselam zaman zaman Karun'u ziyaret ediyor. Karun'sa hiç oralı olmuyordu, suratını asıyordu. Aksine söz ve davranışlarıyla eziyet ediyordu. Aradan geçen zaman Karun'u azgınlık ve büyüklük taslamasını gitgide arttırdı. Çünkü Allah Teala imtihan gereği Karun'a çok çok büyük bir zenginlik vermişti, az önce ayette buyurulduğu üzere. Sonra şöyle bir gelişim oldu. Allahu Teala'nın kendisine verdiği bu muazzam serveti Allah'ın rızasını kazanmak uğrunda harcamadı. Servetine, zenginliğine aldandı, azgınlaştı ve herkesin daha da nefret ettiği kibirli bir kişi oldu. Halbuki kavmi kendisine nasihat ediyordu. Böbürlenme. Çünkü Allah böbürlenip şımaranları sevmez. Allah Teala'nın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma. Allah'ın sana iyilik yaptığı gibi sen de iyilik yap ve yeryüzünde bozgunculuk isteme. Çünkü Allah bozguncuları sevmez. Bu tavsiyeler en yakınlarından, herkes tarafından sürekli tekrarlandı. Ama o, kavminin, arkadaşlarının bu uyarılarına kulak asmadı, kendine çeki düzen vermek bir yana,
tüm servetinin kendi çabasıyla olduğunu iddia etmeye kalktı. Bunlar dedi, bana bendeki bilgi ve beceriden dolayı verildi. Sizden üstün olduğum için verildi. Benim yüzümden bu böyle. Yani Allahu Teala'yı aradan çıkardığı kendisindeki onca servetin Allah Teala'nın karşılıksız bir ikramı olarak kendisine verilmiş olduğunu reddetti. Harun, Allah Teala'nın kendinden önceki nesillerden ondan daha kuvvetli ve daha çok mal biriktirmiş kimseleri helak etmiş olduğunu bilmiyor muydu? Biliyordu. Ama düşünmedi. İnadım inat devam etti. Etrafındakiler de belki bugünkü zalimlerin o gösterişli hayatlarına bakıp imrendiği gibi imrendiler. Keşke dediler, değil mi? Harun'a verilen servetin bilmem kaçta kaçı bizim olsaydı. O ne kadar zengin dediler. Kendilerine ilim verilmiş olanlar yazıklar olsun size dediler bunları duyunca. Allahu Teala'nın ahirette iyi işler yapanlara, iman edenlere vereceği mükafatın bundan daha hayırlı olduğunu bilmiyor musunuz? İbni Abbas radıyallahu anh şöyle anlatıyor bu konuyla ilgili. Zekat ayeti kerimesi indiği zaman Hazreti Musa

malından vermesi gereken zekat miktarı gözüne çok göründü. Cimrilik, hırs ve malı olan düşkünlüğü engel oldu ve zekatını vermedi. Halbuki binde birdi arkadaşlar. Yüzde bir değil bakın, binde bir. Yani 1 milyar lirası olan birinin 100 bin lira vermesi gibi düşünün. Neyse, İsrailoğullarından kalabalık bir insanı başına topladı ve onlara şöyle dedi. Siz Musa'ya her dediğine itaat ettiniz. Ama şimdi mallarınızı elinizden almak istiyor. O kalabalıktakilerden bazıları, ki zengin topluluğu, sen bizim büyüğümüzsün, dilediğini emret, onu yapalım dediler. Karun dedi ki, beni iyi dinleyin. Bir daha kimse onu dinlemeyecek. Kimse dinlemediği zaman da İsrailoğulları içinde rezil olacak. Yani itibarı sarsılsın. Neyse, plan yapıldı. Plan şu, köye yoldaki falanca kadını getirin dedi. Biz ona dedi, bolca para, mal, mülk verelim. O da Musa ile zina attım desin, bu iftirayı atsın. Eğer dedi böyle bir şey olursa, o kadın o zina iftirasını atarsa, artık etrafımızdakiler Musa'yı dinlemezler aleyhisselam. Neyse, siz dedi o kadını benim yanıma getirin. Ayarladılar, kadını getirdiler. Musa aleyhisselama iftira atması karşılığında kadına o zamanın işte parasıyla 1000 dinar ve bir tas dolusu altın verdi. Ve plan yürürlüğe kondu. O gün Musa aleyhisselam hutbe vaaz ediyor. Diyor ki, kim hırsızlık ederse onun elini keseriz. Bekarken zina edene 100 değnek vururuz. Evli olduğu halde zina edeni recm ederiz. Tamam. Arayıp bulamadığı an geldi Karun. Kalabalığın içinden bağırdı, bu zina eden sen olsan da hüküm böyle mi? Dedi. Musa aleyhisselam, elbette dedi. Ben olsam da Allahu Teala'nın hükmü böyledir, değişmez. Tabii bu olaydan haberi olmayanlar şaşkın. Yine Karun dedi ki, bak İsrailoğulları senin kötü yoldaki falan falan kadınla zina yaptığını söylüyorlar. Böyle düşünüyorlar. Bunun üzerine Musa aleyhisselam sinirlendi ve o kadını oraya getirtti. Kadına dedi ki, bak kadın, denizi ortadan ikiye yaran ve Tevrat'ı indiren Allah Teala adına doğruyu söyle. Burada bir mucize oldu. Tam o sırada Allah Teala'nın yardımı yetişti. Kadın Musa aleyhisselamın bu sözlerinin tesirinde kalbinde ilahi bir heybet duydu ve şöyle dedi. Ey Allah'ın kendisiyle konuştuğu peygamber! Sana zina iftirası atmam için Karun bana şu kadar para verdi. Etraftakiler şaşırdı, Karun ve onun ortakları bu duruma ve o kadına çok öfkelendiler. Bunun üzerine Hazreti Musa aleyhisselam ağladı, secdeye kapandı ve Karun'u Allahu Teala'ya şikayet ederek şöyle dedi. Ya Rabbi, ben senin peygamberinsem benim için buna gazap et. Allahu Teala Musa aleyhisselama şöyle vahyetti. Sana itaat etmesini yere emrettim. Dilediğini emret. Ve Musa aleyhisselam İsrailoğullarına şöyle dedi. Ey İsrailoğulları! Allahu Teala beni Firavun'a gönderdiği gibi Karun'a da gönderdi. Karun'la beraber olanlar, yani onun tarafını tutanlar yerinde dursun. Benimle birlikte olanlar onun yanından ayrılsın. Ve o mucize gerçekleşecekti. Musa aleyhisselamın dediği gibi İsrailoğulları büyük bir kısmı Karun'un yanından uzaklaştı. 1, 3, 5 derken Karun'un yanında sadece 2 kişi kaldı. Daha sonra

Hazreti Musa Kavrun'a, "Ey Allah'ın düşmanı," dedi. "İsrailoğullarının önünde beni rezil etmek için kötü yoldaki bir kadını bana zina iftirası atmaya teşvik edersin öyle mi? Ey yer," dedi, "bunları yakala yut." Musa aleyhisselamın bu emrinden sonra yer onları topuklarına kadar içine çekti. Etraftakilerin şaşkın bakışları, Karun ve yanındakilerin bu dehşeti gördükten sonraki hali ibretlikti. Yalvarmaya ve eman istemeye başladılar. Musa aleyhisselam onların dediklerine hiç aldırış etmeyerek yere tekrar emretti. "Ey yer, bunları yakala." Yer onları ilk önce dizlerine kadar, sonra göğüslerine kadar, sonra boyunlarına kadar içine çekti. Toprağın dışında sadece başları kaldı. Karun, "Allah aşkına, akrabalık hakkı için," diyerek yalvarmaya devam etti. Hiç o tarafa bakmadı Musa aleyhisselam ve "Ey yer, bunları tamamen yut," dedi ve yer tamamen onları yuttu. Şimdi böyle bir hadiseyi düşünün. Karun ve yanındaki iki kişi, o zamanki işte yeryüzünün en zengini, toprağın dibinde böyle bir mucize üzerine mucize gerçekleşti. Hala ne oldu biliyor musunuz? Bu duruma şahit olan İsrailoğullarının akılsızlarından bazıları dediler ki, "Musa var ya, Karun'un evine, hazinelerine, mallarına tek başına sahip olmak için Karun'a beddua etti." Yani hepsi şimdi Musa'nın olacak aleyhisselam. Bu sefer Musa aleyhisselam bunları duyunca, "Karun'un evinin, hazinelerinin neyi var neyi yok, hepsinin yerin dibine batması için Allahu Teala'ya dua etti." Bunun üzerine yine Kasas suresinde buyurulduğu gibi bütün hazineler, evi, o develerin zor taşıdığı, hazinelerinin yer aldığı yerlerin anahtarlarıyla beraber nerede ne varsa hepsi yerin dibini boyladı. Ve peki ne oldu? "Ah keşke Karun gibi olaydım, vay be ne zengin ya," falan diye düşünenler, kıskananlar dediler ki, "Biz dersimizi aldık, demek ki bu işler öyle değilmiş. Allah Teala kullarından dilediği kimselere rızkını bol verir, dilediğine az verirmiş, kısarmış. Allah'a şükürler olsun, bize lütfetmiş ki yerin dibine geçirilenlerden olabilirdik." Şimdi özetle durum bu. Buradan neyi anladık? Kur'an-ı Kerim'de nasıl anlatıldı? Hiç kesmeden o bölümü de sizinle paylaşalım, sonra hissemize geçelim. Buyuruluyor ki, "Şüphesiz Karun Musa'nın kavmindendi. Onlara karşı azgınlık etti. Biz ona anahtarlarını bile taşımanın güçlü bir topluluğa ağır gelecek hazinelerini verdik. Hani kavmi kendisine şöyle demişti, 'Böbürlenme, çünkü Allah böbürlenip şımaranları sevmez. Allah'ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara, dünyadan da nasibini unutma. Allah'ın sana iyilik yaptığı gibi sen de iyilik yap ve yeryüzünde bozgunculuk isteme. Çünkü Allah bozguncuları sevmez.' Karun, 'Bunlar bana bendeki bilgi ve beceriden dolayı verilmiştir,' dedi. O Allah'ın kendinden önceki nesillerden, ondan daha kuvvetli ve daha çok mal biriktirmiş kimseleri helak etmiş olduğunu bilmiyor muydu? Suçlulukları kesinleşmiş olanlara günahları konusunda soru sorulmaz. Çünkü Allah hepsini bilir. Karun, ziyneti ve görkemi içerisinde kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatını arzu edenler, "Keşke Karun'a verilen servet gibi bizim de servetimiz olsaydı. Şüphesiz o büyük bir servet sahibidir," dediler.
kendilerine ilim verilmiş olanlarsa, yazıklar olsun size. İman edip de iyi işler yapanlara Allah'ın vereceği mükafat daha hayırlıdır, dediler. Ona da ancak sabredenler kavuşturulur, dediler. Sonunda onu da, sarayını da yerin dibine batırdık. Allah'a karşı ona yardım edebilecek adamları da yoktu. Kendisini savunup kurtarabileceklerden de değildi. Daha dün onun yerinde olmayı arzu edenler, "Vay, demek ki Allah kullarından dilediği kimselere rızkı bol verir ve dilediğine kısarmış. Allah bize lütfetmiş olmasaydı, bizi de yerin dibine geçirirdi. Demek ki kafirler iflah olmayacak," demeye başladılar. Değerli kardeşlerim, alacağımız bir hisse var her birimizin. Kadın, erkek, yaşlı, genç, zengin, fakir, her birimizin, dinleyen herkesin alacağı ders şu: kalpleri çeviren Allah Teala'dır. Kendimize güvenmeyelim, hava atmayalım. Ne kadar ilim sahibiyim, ne kadar şöyle bir zatı tanıyorum, şöyleyim, böyleyim veya başkasını övmeyelim bu tür şeylerle. Her insan hata yapma, Allah muhafaza, imandan uzaklaşma potansiyeline, tehlikesine karşı açıktır. Allah Teala'nın sevdiği veli kulları hariç. O sebeple Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem en çok yaptığı dualardan bir tanesini biz de yapalım. Bakın, Allah Teala'nın en sevdiği kişinin sık sık yaptığı dua: "Ey kalpleri çeviren Allah'ım, benim kalbimi dininde sabit kıl." Hep böyle dua edermiş. Yani biz kim oluyoruz da cennet, amiyane tabirle, çantada keklik ve bizim için garantiymiş gibi davranabiliyoruz? Bir korkumuz yok. Ayağım kayar mı, imanım gider mi diye. Karun ve nicelerinin şeytanın böbürlenmesi ve sonu da benzer değil miydi? Böyle dua ettiği zaman hepimizin şaşırdığı gibi sahabeler de şaşırmış. "Ey Allah'ın Resulü," demişler, "kalbimi dininde sabit kıl dediniz. Siz de mi korkuyorsunuz?" Ne buyurdu? "Bana güvence veren hangi şeydir? Kalp, Rahman olan Allahu Teala'nın iki kudret parmağı arasındadır. Onu dilediği gibi çevirir." Tirmizi'de geçiyor. Yani insan Kur'an-ı Kerim'de kendisinden bahsedilen bu kişiden ibret almalı. Karun. İnşallah başka bir programda da diğer bahsedilen kişi var, Bel'am bin Baura. Onu da konuşuruz. Rabbimiz bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme, imandan ayırma, yolundan ayırma. İman ve ameli salih, hayırlı amelin yanında dünyanın geçici servetinin ne kadar değersiz olduğunu, efendim bilgiye ya da mala güvenerek, soya, sopa, tanıdıklara, birilerine güvenerek Allah Teala'nın verdiği nimetleri kendine mal etmenin, "Benim şurada tanıdığım var, ben şöyle zenginim, ben şuyum," bir cümlemi milyonlarca insan dinliyor ve ona uyuyor gibi gibi gibi, azmanın ve şumarmanın nasıl bir felaketle sonuçlanacağı gözler önüne serildi. Bugün Kasas suresinden çok istifade ettik. Şununla bitirelim. Buyruluyor ki, işte ahiret yurdu. Biz onu yeryüzünde böbürlenmeyen ve bozgunculuğu istemeyenlere veririz. En güzel akıbet muttakilerindir. Kim bir iyilik getirirse ona bundan daha üstün karşılık vardır. Kim bir kötülük getirirse ancak yaptıkları kadar ceza görürler. Şu yaşadığımız 2026'da da
az veya çok bizde bir Karun mikrobu mevcuttur. Nasıl ki mikroplar bağışıklık sistemi düştüğü zaman ortaya çıkıyor, yani ölmüyorlar, uyuyorlar o zararlı hücreler diyelim. Her birimizde Firavun da, Karun da, Nemrut da, hangi zalimler varsa bir miktar var ve bunlar birden üreyebilir. O sebeple bu anlatılanlardan istifade etmek lazım. Aman ne kadar sıkıcı şeyler İbrahim abi anlatıp duruyorsun ama aman kardeşim biraz sıkılın. Eğer sıkılıyorsanız, bunalıyorsanız biraz bunalın. Çünkü nefse ağır geldiğini işaret eder bu. Zaten nefis hayırlı şeyler istemiyor ki. Ne kadar geyik muhabbeti var, kahkaha var, zararlı şey var onu istiyor. Ama bazen de ruhunuz için bu programları dinlemeye çalışın, değil mi? Allah Teala ilk önce anlatanın bu anlattıklarından istifade etmeyi, siz kardeşlerimin istifade etmesini, hayatımıza uygulayabilmeyi ve bize verilen tüm nimetlerin sadece Allah Teala'dan geldiğini unutmadan, zekat düşüyorsa zekatı gönül rahatlığıyla veren, sadakasını veren, böbürlenmeyen, insanlara tepeden bakmayan ve bu dünyadan iman ile göçebilenlerden eylesin cümlemizi. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Şu vakte kadar bize kulak veren tüm kardeşlerimize, belki ilk defa dinleyenler de vardır, selam ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Radyo Nida'da, Nida'dan Gönüllere programının yeni bir bölümünde buluşabilmek ümidiyle, selam ve dua ile.

Nida'dan gönüllere sona erdi. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Müslüman hasta kardeşini ziyaret ettiğinde dönünceye dek cennet bahçelerinde demektir.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Ümmetimden asıl müflis, iflas eden kimse, kıyamet gününde kıldığı namaz, tuttuğu oruç ve verdiği zekatla gelir. Ancak dünyadayken şuna sövmüş, buna iftira atmış, ötekinin malını yemiş, birikinin kanını dökmüş, bir başkasını da dövmüştür. İhlal ettiği bu hakların karşılığı olarak iyiliklerinden alınıp hak sahiplerine verilir. Şayet hesabı görülmeden iyilikleri biterse, mağdur ettiği insanların günahlarından alınarak bunun üzerine yüklenir, sonra da cehenneme atılır.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, addün, kuddüs. Ey ezel ve ebed sultanı Allah'ım! Evvel sensin, senden önce hiçbir şey yoktu. Ahir sensin, fena ve ademden münezzehsin. Nihayette bütün varlık fena bulacak ve yine bir tek sen kalacaksın. Zahir sensin, senden daha vazih, ayan beyan bir hakikat yoktur. Her şeyin ötesinde, ötelerin de ötesinde, kainat ve hadiselerin biricik merci batın da yine sensin. Allah'ım, sana yeryüzündeki kum taneleri adedince şükrediyor ve salih kullarına olduğu gibi bana da rahmetinle muamelede bulunmanı diliyorum. Peygamber Efendimiz hürmetine, Ehli Beyti ve ashabı hürmetine, ne olur bizden evvel binlercesinin bu kabil dileklerine icabet ettiğin gibi bize de lütfundan kapılar arala ve başımıza sağanak sağanak ihsanlar yağdır Allah'ım. Amin. Velhamdülillah.

Ümitsiz olma sakın, olsa da halin beter. Senden haberdar olan Allah'a sığın yeter. Radyo Nida, hayatın sırrını

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisine bir bilgi sorulduğu halde bildiğini gizleyen kimsenin ağzına kıyamet günü ateşten bir gem vurulur.

Allah'a teslimiyet kalbin meşalesidir. Müminin yıkılmayan manevi kalesidir. Radyo Nida.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Bakara Suresi 255. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Kulun tevbesinden dolayı Allahü Teala'nın sevinci sizden birinizin ıssız çölde devesini kaybedip de tekrar bulduğundaki sevincinden daha fazladır. Buhari Davat 4, Müslim Tevbe 1-7-8.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, hidayet ettiğin kimselerle birlikte bana da hidayet eyle. Afiyet verdiğin kimselerle birlikte bana da afiyet ver. Yüz çevirdiğin kimselerden benim de yüz çevirmemi nasip et. Bana verdiğin nimetleri bereketli kıl. Hükmettiğin şeylerin şerrinden beni koru. Şüphesiz hükmü sen veriyorsun. Sana karşı hüküm verilemez. Şüphesiz ki senin dost edindiğin kimseler rezil olmaz. Sen eksikliklerden münezzehsin ve şanı yüce olansın. İbn-i Hibban, Ed'iye 945.

Ebu Hureyre radıyallahu an anlatıyor. İsra gecesinde Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem şarap ve süt dolu iki kadeh getirildi. Resul-i Ekrem bunlara baktı ve sütü aldı. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam, "Seni fıtrata yönelten Allah'a hamdolsun. Eğer şarabı almış olsaydın ümmetin azacaktı," dedi.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bedenime sağlık ver, gözüme sağlık ver, sağlığı benim varisim kıl. Son nefesime kadar beni sağlıklı eyle. Halim ve Kerim Allah'tan başka ilah yoktur. Yüce Arş'ın sahibi Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Her türlü övgü alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Tirmizi, Deavat 67.
1: İyi bir dost sesi aradığınızda Radyo Nida her an yanınızda. radyonida.com.tr

Ey insan, kalbindeki şu gafleti sil artık. Nimetler denizinde yüzdüğünü bil artık. Yoksa Firavun gibi kibirde boğulursun. Allah'ın rahmetinden ebedi kovulursun. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah kendisine karşı gelmekten sakınanları başarıları sebebiyle kurtarır. Onlara kötülük dokunmaz. Onlar üzülmezler de. Zümer Suresi 61. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimse sabah ve akşam mescide, camiye giderse, her gidişinde Allahü Teala onun için cennette ziyafet hazırlar. Buhari Ezan 37, Müslim Mesacit 285.